0: çok arzu ediyoruz. O zaman bize katılırsınız. Yok, eğer galip gelemezsek, develerinize binerek arkamızda bıraktığımız insanlara katılırsınız. Çünkü ey Allah'ın Resulü, bizimle gelmeyen bazı insanlar var ki onların size olan sevgisi bizimkinden aşağı değildir. Onlar savaşacağını bilseler de asla geride kalmazlardı. Onlar vasıtasıyla Allah seni koruyacaktır.
1: Peygamberimiz Sa'd bin Muaz'a dualar ederek onun bu sözlerinden memnuniyetini ifade etti. Resulullah savaş düzenine girecek ordunun son kontrollerini yapıyordu. Askerler içinde yaşı küçük olanların, engellilerin ve çok yaşlı olanların bulunmasını istemiyordu. Gözüne arka sıralarda saklanmaya çalışan bir çocuk ilişti. Bu Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas'tı. Henüz 16 yaşındaydı. Abisinin yanında görünmemek için elinden geleni yapıyordu.
2: Umeyr, ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim?
3: Gizlenmeye çalışıyorum.
2: Neden?
3: Resulullah'ın beni yaşımın küçük olması nedeniyle geri çevirmesinden korkuyorum.
2: Resulullah dön derse dönmelisin. Kalmak için ısrar etme.
3: Ama ben savaşmak istiyor ve Allah'ın bana şehitlik nasip etmesini umuyorum.
2: Cesaretini takdir ediyorum. Ama daha önce hiç savaş görmedin. Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar verebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
3: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım. Peygamberimizin şehitler için söylediklerini duymadın mı? Onların ölmediğini, Allah katında diri olduklarını söylüyor. Onlar ruhlarını teslim ederken büyük bir sevinç yaşarlarmış. Allah katında gördükleri nimetlerden sonra keşke dünyaya dönsem de canımı yine Allah yolunda feda etsem derlermiş. Şimdi benim bu makamla aramdaki tek engel yaşım mı? Ya bir daha böyle bir fırsatım olmazsa?
2: Söylediklerinden sonra ne diyebilirim ki? Resulullah seni gördü, buraya yaklaşıyor. Son kararı verecek kişi o.
1: Peygamberimiz Umeyr'in küçük olduğunu söyleyip geri dönmesini istedi. Savaşa katılamayacağını öğrenen Umeyr ağlamaya başladı.
3: Ya Resulallah, benim bedenimin küçüklüğüne bakma. İyi kılıç sallarım. Hem küçüklüğümden dolayı yara alsam ne olur? Ölürsem cennete girerim. Ölmez sağ kalırsam da gazi olurum. Beni bu şereften mahrum etmeyin ne olur.
1: Resulullah Umeyr'in ısrarlarına dayanamadı ve onun savaşa katılmasına müsaade etti.
2: Bak, istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
1: Ordunun içinde baba oğul bir arada bulunanlar da vardı. Sa'd bin Hayseme ile babası da bunlardandı. Savaş olacağı anlaşıldığında ikisi arasında şöyle bir konuşma geçti.
4: Savaşta ne olacağı belli olmaz. İkimizden birinin ailemizi korumak için dönmesi lazım. Başlarında erkek kalmadı. Sen gençsin. Onların geçimini sağlarsın. Ben burada kalayım. Sen ailemizin yanına dön.
5: Baba, senin sözünü ikiletmem bilirsin. Eğer bu seferin mükafatı cennetten başka bir şey olsaydı geri dönerdim. Ama bana şehitlik nasip olmasını umuyorum.
4: Eşin bebek bekliyor. Geri dön ve ailenin yanında ol.
5: Sen dön baba. Anneme de karıma da doğacak çocuğuma da sen sahip çıkarsın.
4: Kabul etmiyorum. Ne zamandır büyüklerin sözleri sayılmaz oldu?
5: Beni affet, sana saygısızlık yapmak istemiyorum. Ama ben de senin dediklerini kabul edemem. O zaman kura çekeceğiz.
4: Anlaşılan ikimiz de başka türlüsüne razı olmayacağız. Başka seçeneğimiz kalmadı.
1: Kura sağda çıktı. Babası Hayseme oğluyla vedalaşıp Medine'ye, ailesinin yanına döndü. Henüz Müslüman olmamış Hubeyb bin Yesaf da Bedir'de Kureyş müşrikleriyle çarpışılacağı haberini alınca miğferini ve zırhını giyerek savaş meydanına geldi. Cesur bir adamdı. Peygamberimiz onu tanıdı ve bizimle savaşa mı çıkıyorsunuz diye sordu.
6: Sen bizim kız kardeşimizin oğullarındansın. Üstelik komşumuzsun. Size destek olmaya geldik.
1: Peygamberimiz sen Allah'a ve Resulüne iman ettin mi diye sordu.
6: Hayır, ama kavmim benim savaşta ne kadar başarılı olduğumu bilir. Kime sorsanız düşmanın bağrında yaralar açan bir kahraman olduğumu söyler size. Müslüman değilim ama sizin yanınızda çarpışmak istiyorum. Elde edeceğiniz ganimetlerden pay alırım. Olmaz mı?
1: Peygamberimiz bu teklifi kabul etmedi ve Hubeybe bunu gerçekten istiyorsa önce Müslüman olmalı.

0: olması gerektiğini hatırlattı. Çünkü bu savaş bir inanç mücadelesiydi. Ve Resulullah'a gönülden bağlı olmayanların onun yanında yeri yoktu. Savaşa katılmak isteyen hanımlar da vardı. Ümmü Varaka bunlardan biriydi. Peygamberimize gelerek ona şöyle dedi.
1: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
0: Peygamberimiz Ümmü Varaka'ya, sen evinde otur. Umulur ki Allah sana yine şehitlik nasip eder diyerek onu evine gönderdi. Peygamberimiz orduyu harekete geçirdi. Müslümanlar binitlerinin azlığı sebebiyle hayvanlara nöbetleşe biniyorlardı. Resulullah içinde bulundukları durumu Rabbine şöyle arz ediyordu. Allah'ım, bu askerler kendilerini taşıyacak bir binekten yoksunlar. Onları sen taşı. Allah'ım, onlar çıplaklar. Onları sen giydir. Allah'ım, onlar açlar. Onları sen doyur. Yağan yağmur Müslümanların gönüllerini ferahlatmıştı. Bu rahmet damlalarıyla beraber adeta melekler de yeryüzüne inmişti. Allah Resulü Bedir kuyularının yanında bazı noktaları göstererek şurası Allah'ın izniyle yarın falanın düşeceği yerdir diye bazı müşriklerin öleceğini haber veriyordu. Ramazan'ın 17. günü bir cuma sabahı ordu savaş düzenini almıştı. Peygamberimiz beyaz sancağı Musab bin Umeyr'e, siyah sancakların birini Hazreti Ali'ye, diğerini de Sa'd bin Muaz'a verdi. İslam ordusunun sayısı 74'ü muhacir, geri kalanı ensardan olmak üzere 305'ti. Orduda 70 deve ve 2 at bulunuyordu. Çeşitli vazife ve mazeretleri sebebiyle muhacirlerden 3, ensardan 5 kişi izinli sayılmıştı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Resulullah'ın kızı Rukiye ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Eşi Hazreti Osman da ona bakmak için savaşa

0: ne olan vaadini yerine getirecektir.
1: Peygamberimiz, yakında o topluluk bozulacak, arkalarını dönüp kaçacaklar ayetini tekrarlayarak çadırdan dışarı çıktı. Bu esnada Allah peygamberinin yakarışına hemen ilahi yardımıyla karşılık verdi. Şu ayetler nazil oldu. Hani Rabbinizden imdat istiyordunuz? O da ben size birbiri ardınca gelecek 1000 melekle yardım göndereceğim diye cevap vermişti. Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı ve savaşın başlaması an meselesiydi.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban. Ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: بريدة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun, zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankâr olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak: Ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez.

0: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir grup insan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kâhinler hakkında sorular sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hiçbir değeri yoktur buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, onların bize verdiği bazı haberler dedikleri gibi çıkıyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, doğru çıkan bu sözü işiten bir cin kapıp gelerek dostunun kulağına fısıldar. Onlar da o gerçeğe kendilerinden 100 yalan karıştırırlar buyurdu. Buhari'nin bir rivayetinde Ayşe radıyallahu anha Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim demiştir: melekler bulutlara inerler ve gökyüzünde gelecekte gerçekleşecek bazı şeyleri aralarında konuşurlarken şeytanlar onlardan bir haber kapıp işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendiliklerinden de 100 yalan uydururlar.
0: وعن

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından evvel Sübhanallahi ve bihamdi, Estağfirullaha ve etubu iley, Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir, ona en yüce övgülerle hamd ederim, Allah'tan beni bağışlamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.

Karanlığı çöktüğü vakit geceye ve kuşluk vaktine andolsun ki bugün yırtılarak çıkacak karanlıklar aydınlığa. Bir başka nurlu doğacak bugün güneş, fecre ve on geceye yemin eden Allah'ın adıyla. Kainat üstüne yemin edilen Zilhicce'nin 10. gününe ve kutlu bir fecre gibi bu sabah. Güneş kızıldan sarıya döndükçe tertemiz ve arınmış bir güne uyanacak Ademoğlu ve kainat. Bugün kurbanın ilk günü. Şehadet eden minareleriyle göğe uzanan Allah'ın evleri dolup taşar bugün. Ölümün içindeki dirilişe hazırlanmak için tekbirlerle huzura durur ve Allah'ın yüce adıyla namaz kılar insanlar. Öyle bir cemaattir ki bugün gök kubbe altında toplananlar, omuz omuza dayanmışlardır ve saf saf el bağlayarak durmuşlardır yüce huzura. Boyunları edepten göğüslerine kadar eğilmiştir onların ve gönüllerindeki tevekkülü Rabbe sunmaktır dilekleri. İşte bu kutlu cemaatin imamı, adı salihlerden yazılan ve Allah'ın sadık dostu olan Halilullah'tır. Halilullah.

Ve öyle bir topluluk daha vardı ki kefeni andıran bembeyaz yünleriyle, teslimiyete bürümüş simsiyah gözleriyle, kıvrılmış boynuzları ve tırnaklarıyla saf saf dizilmişlerdi hepsi. Onlar ki sabredenlerden bulunmayı ve üzerlerine Allah'ın adının anılmasını beklerler, kutlu ve şerefli bir teslimiyet içinde. Onların önünde adı teslimiyetle anılan, sabredenlerin en hayırlılarından olan ve Efendiler Efendisi'nin mübarek nurunu şerefli alnında taşıyan İsmail vardır. İsmail'in alnındaki nuru kurtaran Kınalı Koç'un soyundan geliyordur bu kurbanlıkların hepsi. Bizim İsmail'in soyundan geliyor oluşumuz gibi.

Ey yeryüzü ve ey insanlar, arınma vaktidir şimdi. Bugün yeryüzünde fesat çıkaracak ve haksız yere kan dökecek insanlar mı yaratacaksın diye sual eden melekler ar edecek sözlerinden. Çünkü bugün kanlar Allah'a yaklaşmak için, takvada yükselmek için ve bize şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimizin rızası için akacak. Bugün onun rızası için kurban kesilen her yer, ilk kurbanın kesildiği yer olan Mina'dır. Bıçağı elinde tutan her yiğit İbrahim'in tevekkülünden, bıçağın altına yatan her koç İsmail'in sabrından bir parça taşır. Sözünün erleri ve sadık kullar teslimiyet içindedir. Bugün bir yanda kanları yere düşmeden Allah katında makbul olan kurbanlar, diğer yanda çetin bir imtihandan geçmiş, senden geleni senin adını anarak sana yaklaşma vesilesi olarak kurban ettik diyerek arınmış Ademoğulları vardır. Ve onlar da senin yolunun kurbanlarıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
2: أبو سعيد الخدري'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
1: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم.
2: Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعود برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعود بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
2: حضرت عائشة رضي الله عنها şöyle dediği nakledilmiştir: bir gece Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir:

gelmiştir. Onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu. Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد. فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: وعن أبي سرواعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
1: Ebu Sirva'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

sahabelerden Lakit bin Sabre bir vakit Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, bana abdest hakkında bilgi verir misin?" diye sordu. Onun bu sorusu üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Abdest organlarını güzel bir şekilde özenerek yıka. Parmaklarının arasından suyu geçir. Oruçlu değilsen ağız ve burnuna su verirken iyice içine çek. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir." Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın sahibi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه

0: محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه قال: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله. وهذه ثلاث قبائل من العرب، وأنه قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وجميع هذه الألفاظ في الصحيح، بعضها في صحيحي البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما.
1: Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin, onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi, heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta, miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defa da peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة.
1: نعمان بن بشير'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قال

0: من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: şu 4 huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde İhanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar. Husumet güttüğünde haddi aşar.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm, yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki büyük dağ kadar dedi.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: ثوبان رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye İstiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: أبو ذر رضي الله عنه anlatıyor. رسول الله صلى الله عليه وسلم bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz, Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.''

0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayette pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Sıla-i Rahim, Akrabalık Hukuku. Abdullah bin Amr'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametliler Rahman'ın merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Rahim Rahman'dan bir bağdır. Kim onunla irtibatını sürdürürse Allah da onunla irtibatını sürdürür. Kim de onu koparırsa Allah da o kimseyle ilişkisini koparır.

Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet, öyledir. Sen seninle bağı kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet, razıyım Rabbim," deyince, Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. "Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?" Din dilinde eşyanın ve varlıkların konuşması sıkça rastlanılan bir üslup özelliğidir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bunun örnekleri görülmektedir. Henüz bedenleri yaratılmamış beşerin ruhları konuşur. Kıyamet günü ağızlarına mühür vurulur. Eller, gözler, kulaklar ve deriler konuşur. Yapılan işlere ayaklar tanıklık eder. "Doldun mu?" sorusuna cevaben cehennem, "Daha var mı?" der. Az önce zikretmiş olduğumuz kutsi hadiste bu kabildendir. Akrabalar arası ilişkiler konusu sıla-i rahim kavramıyla ifade edilir İslam edebiyatında. Rahimle ana rahmi, sıla-yla da bağ kastedilir. Akrabalar arası ilişki denilen bu bağ, rahimler vasıtasıyla ortaya çıkar. Rahimle cenin arasında nasıl kordon diye bilinen maddi bir bağ varsa, doğduktan sonra da akrabalar arasında manevi bir bağ söz konusudur. Cenin için kordon ne kadar hayati önemi haizse, Müslüman birey için de sıla-i rahim o denli anlam taşır. Yüce Rabbimizin en güzel isimlerinden olan Rahman ve Rahim ile Rahmet ve Rahim aynı kökten gelir. Kelimenin kökeni acıma, esirgeme, merhamet etme anlamını taşır. Rahman'la Rahim arasındaki ilişki sadece aynı kelimeden türemesiyle izah edilemez. Çok esirgeyen ve çok merhamet eden Rabbimiz, rahmet ve merhametini sadece insanlara değil, hayvanlara da ana rahmi aracılığıyla verir. En vahşi hayvanların dahi yavrularına olan şefkat ve merhameti bunun bir sonucudur. Bu, Rahman'ın arşından çıkan rahmet ağının, rahim denilen hattan yayılmasıdır aynı zamanda. Nitekim Allah Resulü bir hadisinde, "Rahim, Rahman'dan uzamış bir ağdır ve arşa bağlıdır," buyurmuş ve "Rahim, Rahman'dan bir bağdır," şeklinde bir tanımlama yapmıştır. Biri Rahman ile Rahim arasında, diğeri ise Rahim ile aynı Rahim'den dağılan akrabalar arasında olmak üzere iki tür ilişki vardır. Her iki ağda da ilişki rahmet ve merhamet akışı şeklinde gerçekleşir. Arada bağlantı varsa rahmet ve merhamet akımı devam eder. Bağ koparılmışsa rahmet ve merhamet de kopar. Nitekim Hazreti Peygamber'in bir kutsi hadiste şöyle buyurduğu nakledilmektedir. Yüce Allah şöyle buyurur, "Ben Rahman'ım, akrabalık bağlarının da adı Rahim'dir. Ona kendi ismimden türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim." Sıla-i Rahim, cahiliye dönemi Arap toplumunda da değer verilen erdemler arasındadır. İslam bu hususu daha da önemsemiş, cahiliyedeki bir takım yanlışlıkları düzeltmiş ve onu ilk günden itibaren en temel öğretiler arasında sunmuştur. Cahiliyede bu ilişki, başkalarına karşı bir gurur, kibir ve övünme vesilesidir. Körü körüne taassup derecesinde bir tarafgirlik, zalim de olsa mazlum da olsa kan kardeşini tutma, kabilesini kayırma, kısaca nesebini adeta putlaştırırcasına yüceltme söz konusudur.
İslam'sa bu ilişkileri ıslah etmiş, temel ilkeleri, karşılıklı hak ve sorumlulukları merkeze alan bir ilişkiler ağı kurmuştur. Adalet, hakkaniyet, hukukun eşitliği ve suçun şahsiliği gibi İslam'ın temel ilkeleri arasında akrabalık bağları hiçbir avantaj sağlamaz. En yakın akraba da olsa, şahitlikte ve yargıda dürüstlükten ve adaletten asla ödün verilmez. Yakını bile olsa kimse kimsenin vebalini yüklenmez. Hatta bu konuda Peygamber Efendimizin dahi ayrıcalığından söz edilemez. Kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi, kızı Fatıma da olsa ne dünyada ne de ahirette yapabileceği bir şey yoktur.

Akrabalar arası ilişkiler konusu Kur'an'ın en temel öğretileri arasında yer alır. Yüce Rabbimiz birçok ayette akrabaya hakkını vermeyi, yardım ve iyilik etmeyi emretmekte, akrabalık haklarına riayetsizlikten sakındırmakta ve akrabalık bağlarını koparmanın fitne ve fesatla ilişkisinden söz etmektedir. Akrabalar arası ilişkinin önemini bizzat yaşayarak öğrenir Allah Resulü. Babasını hiç göremeyen bir yetimdir. Annesini de dayılarını ziyarete gittikleri zaman Medine dönüşünde kaybeder. Önce dedesinin, sonra da kendisine çok şey borçlu olduğu amcası Ebu Talib'in himayesinde yetişir. Resul-i Ekrem son nefesine kadar kendisini destekleyen ama İslam'ı seçmeyen amcası Ebu Talip'le aralarındaki rahim bağının rahmete dönüşmesi için çok çabalar. Hatta sırf bu yüzden ilahi itaba, uyarıya bile muhatap olur. İlk vahiy tecrübesinin ona verdiği ürperti ve heyecanı yatıştırmaya çalışan Hazreti Hatice validemizin, "Çünkü sen akrabalarla ilişkini sürdürürsün" demesi de rahmet elçisinin bu konuda eskiden beri ne denli hassas olduğunu gösterir. İslam peygamberi ilk günden itibaren sıla-i rahmin önemini vurgular. Bizans kralı Heraklios henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan'a Hazreti Peygamber'in neler getirdiğini sorar. Ebu Süfyan, Allah'a şirk koşmadan kulluk etme, namaz kılma, sadaka verme, dürüst ve iffetli olma, akrabalarla irtibatı devam ettirme şeklinde cevap verir. Hicret ettiği Medine'ye varır varmaz verdiği ilk mesajlar arasında yine sıla-i rahim vardır. İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerinden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın içinde ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, akrabalarınızla bağlarınızı koparmayın. İnsanlar uyurken namaz kılın ve cennete selametle girin. Akrabalarla ilişkilerin sürdürülmesinde din farkı dahi dikkate alınmaz. Şirk ve küfür gibi konularda anne babaya itaat edilmesi yasaklansa da, onlarla dünyada beraberlik ya da beşeri ilişkilerin sürdürülmesi istenir. Nitekim Müslüman olmamasına rağmen Peygamberimizin vefat edinceye kadar amcası Ebu Talip'le sıcak ilişkiyi sürdürdüğünü bilmekteyiz. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma anlatıyor. Peygamberimiz hicrete hazırlanırken belindeki kuşağı ikiye bölerek erzak bohçasını bağladığı için kendisine Zatün Nitakain yani iki kuşaklı denilen Esma'nın kız kardeşi Ayşe ile anneleri ayrıdır. Hazreti Ayşe'nin annesi Ümmü Rüman, ilk Müslümanlar arasında yer alırken, Esma'nın annesi Kuteybe binti Abdülüzzâ'ya hidayet nasip olmamıştır. İşte o Esma anlatıyor. Kureyş'in Hudeybiye Antlaşması zamanında annem, İslam'dan yüz çeviren müşrik biri olduğu halde, kendisine yardım etmemi arzulayarak bana geldi. Bunu haber verdikten sonra Resulullah'a, "Ya Resulallah, onunla ilgileneyim mi?" dedim. O da, "Evet, annenle ilgilen" buyurdu.

Hadislerde dile getirilen önemli bir akraba ilişkisi de amcayla olan bağdır. Baba yüzü görmemiş sevgili peygamberimizin kendisinden sadece 2 yaş büyük olmasına rağmen amcası Abbas'a olan düşkünlüğü malumdur. O bir vesileyle ondan söz ederken aynı hurma kökünden çıkıp da ayrılan dal benzetmesini kullanır. Bir gün Hazreti Abbas peygamber efendimizin yanına öfkeli bir şekilde girer. Ona öfkesinin sebebini sorunca bu Kureyş'le bizim aramızda ne var? Birbirleriyle karşılaştıklarında güler yüzlüler. Bizimle karşılaştıklarında ise farklılar der. Bunun üzerine peygamberimizin mübarek yüzü kızaracak kadar öfkelenir ve şöyle der. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Allah ve Resulü için sizleri sevmedikçe bir kimsenin kalbine iman girmez. Sonra şöyle devam eder. Ey insanlar! Amcamı rahatsız eden beni rahatsız etmiş olur. Çünkü bir kişinin amcası baba yarısıdır. Akrabalar arası ilişkiler, sevgi, saygı ve ziyaretleşme gibi hususların yanı sıra sosyal hayatın her alanında karşılıklı yardımlaşmayı da gerektirir. Bu dayanışmanın diyet, miras gibi hukuku gerektiren tarafları olduğu gibi ahlaki boyutu da vardır. İyilik yapma konusunda öncelikli kimseler ilk önce anne, sonra baba, kız kardeşler ve kardeşler şeklinde sıralanır. Genel olarak yardım elini uzatmada, özel olarak zekat ve sadakada en yakınlardan başlanır. Bu durum Peygamber Efendimizin el akrab fel akrab şeklinde ifade ettiği üzere en yakından uzağa doğru devam eder. Herhangi bir yoksula verilen bir sadaka sayılırken, yoksul akrabaya verilen biri sadaka, diğeri sıla-i rahim olmak üzere 2 sadaka sayılır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin bir kor üzerine oturup elbisesini yakması ve ateşin vücuduna işlemesi kabir üstüne oturmasından daha hayırlıdır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه يعودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kaplarınızı kapayın, tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın, kapılarınızı kilitleyin, kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez, sürgülü kapıyı açamaz, örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çekerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.''

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Gıybet nedir bilir misiniz?" diye sordu. Ashab "Allah ve Resulü daha iyi bilir" dediler. "Kardeşini hoşlanmadığı şeylerle nitelemendir" diye tarif etti. "Peki ya kardeşimde dediğim özellik varsa ne dersin?" denilmesi üzerine, "Eğer dediğin özellik kardeşinde varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet yoksa işte o zaman ona iftira atmış olursun" buyurdu.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın

rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار.
1: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin. Birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Müslümanın yanında olmayan din kardeşi için yaptığı dua kabul olunur. Onun başı ucunda bir melek vardır ve o Müslüman ne zaman din kardeşi için dua etse ona duan kabul olsun, istediğinin aynısı sana da verilsin der.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.
0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث؟ فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir, buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعل البادي منهما حتى يعتدي المظلوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birbirlerine söven iki kişi arasındaki günah, mazlum olan kişi haddi aşmadıkça ilk sövene aittir.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: İnfak. Esma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnfak et, cimrilik gösterme ki Allah da senden lütuf ve rızkını esirgemesin. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın mali fedakarlık konusunda gösterdiği hassasiyeti şu rivayet gözler önüne serer. Bir gün Esma, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, benim işim Zübeyir'in bana getirdiği dışında hiçbir şeyim yok. Onun bana getirdiği şeylerden bir miktar infak etmemde bir günah ve sakınca var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Güç ve imkanın nispetinde infak et, malının fazlasını saklama ki Allah da sana lütuf ve ihsanını kesmesin." buyurdu. Aynı şekilde Hazreti Ebubekir'in diğer kızı Hazreti Ayşe, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Kadın zarar vermeyecek şekilde gereksiz aşırı harcamalara ve israfa yer vermeksizin evinin yiyeceğinden infak ederse, İnfak ettiğinden dolayı kadın, kazandığından dolayı da erkek sevaba nail olur. Malı koruyan vekil harç içinde aynı sevap vardır. Onlardan birinin sevabı, ötekinin sevabından hiçbir şey eksiltmez. İnfak, Allah'ın rızasına nail olabilmek için servetten harcama yapmak, muhtaçlara aynı veya nakdi karşılıksız yardımda bulunmak demektir. Zekat, tasadduk, fıtır sadakası, kurban, öğrenci bursu veya hediye, kullanım hakkını vermek gibi gönüllü olarak yapılan her türlü hayır ve hasenat infak kapsamındadır. Müslüman özellikle yakını fakr-ı zaruret içinde kıvranırken, komşusu aç bir ilaç sıkıntı çekerken, vicdan azabı duyarak rahat uyuyamaz, uyumamalıdır. Ayrıca o, infakın Allah'ın verdiği nimetlerin ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmak olduğunu bilir. Aynı yardımda bulunurken malların özellikle kötü ve kalitesiz olanları seçilmemeli ve yapılan infakın hedefine ulaşması için gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilmelidir. Şu iki ayet bu konuda varlıklı Müslümandan dikkat ve hassasiyet ister. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır, zekat ve sadaka diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir mağfiret ve bir lütuf vaat eder. Allah her şeyi ihata eden ve her şeyi bilendir. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu sebeple geçimlerini sağlayamayan fakirlere yardım edin. Onlar dilenmekten çekindikleri için gerçek hallerini bilmeyenler onları zengin zanneder. Sense onları simalarından tanırsın. Onlar kimseden ısrarla bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah bilir. Görev ve sorumluluklarının bilincinde olan müminlerin özellikleri arasında iman ve namazdan sonra infak yer alır. Aslında infak mali bir cihattır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenlerdir. İşte doğrular ancak onlardır. Ayet ve hadislerde hayır ve hasenatın sevabı genellikle 1'e 10 olarak açıklanmasına rağmen, Allah yolunda infakın sevabının 1'e 700 olmasında, namaz, oruç gibi ibadetlere nispetle bunun insana daha zor ve daha ağır gelmesinin rol oynadığı söylenebilir. Şüphesiz her nimetin şükrü kendi cinsindendir ilkesi gereği, mal ve servetin şükrü Allah'ın rızasını kazanma ümidiyle muhtaçlara infak etmekle gerçekleşir. Şükrü yerine getirilmeyen nimetin Allah'a giden yolda bir ayak bağı olduğu açıktır. Esasen Yüce Kur'an'ın diliyle göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak için harcamanız şartıyla başkalarına her ne iyilik yaparsanız bu kendi yararınızdadır. Çünkü yapacağınız her iyilik size olduğu gibi geri dönecek ve size haksızlık yapılmayacaktır. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de harcayan kimseler için büyük bir mükafat vardır. Demek oluyor ki infak edilen her şey kendi mirası olarak sonuçta Allah'a dönecektir. Çünkü o gerçekte Allah'a aittir. Kulların mülkiyetinde olanlar geçici birer emanettir. Herkes kendisinin olduğunu zannettiği serveti bir gün mutlaka bırakacak ve hayata gözlerini yumacaktır. Bu sebeple akıllı ve bilinçli insan Allah'ın mülk ve mirasını onun yolunda harcayabilen cömert şahsiyettir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Farz namaz için kâmet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur.
0: وعنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o ya Resulallah hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.

0: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض.
1: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ateşe götürecek fitneden, cehennem azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip: annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.

Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdi. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı

0: Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Hikayeler böyle başlar. Bahar gelir ve uçar kuşlar. Bahar ve kuşlar hep aynılar. Gelecek, konacak ve uçup uzaklaşacaklar. Pencere önünde çiçekler, belli ki kuşlar gelecekler. Kuşlar işte, hep aynılar. Her zamanki gibi sakarlar, alışamadılar bir türlü şu camlara. İşte geldi bahar, yine uçmaya başladı kuşlar. Ama biri, belki de aralarından en küçükleri, görmemiş camı, çarpmış ve düşmüş. Toprakta hareketsiz yatıyor. Gözleri yarı açık, üstelik kanadı da kırık. Bir adam, belli ki evin sahibi, kendine kızıyor. Çalan kimse yok diye kapımı, kuşlara da mı kapamalı camları? Avuçlarını alıyor minik serçeyi. Titriyor adamın elleri ve de kuşun kalbi. Götürdü eve, sardı yumuşak bir beze. Birkaç damla su, biraz da ekmek, kuş cana geldi gelecek. Günler geçecek, bahar bitecek. Ve kuş gidecek. Zaman geçecek, vakit gelecek ve ömür tükenecek. Kim ne ettiyse ettiğini görecek. Ancak merhamet edene merhamet edilecek.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah yüceltir.

0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yardımlaşmak. İnsanlık tarihi boyunca hiçbir toplumda ortak bir hayat ve geleceği paylaşan insanlar aynı düzeyde değildir. Zayıfı, güçlüsü, fakiri, zengini, erkeği, kadınıyla insan toplulukları bir yönüyle tezat, bir yönüyle de ahenk meydana getirmektedirler. Tabiattaki bu başkalık, bu tezat bir hareketin kaynağını oluşturuyor ki buna hayat diyoruz. Yaratılıştan gelen bu farklılıkla hayatın içinde yoğrulan insanlar muhakkak birbirlerine ihtiyaç duymaktadır. İnsanların birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkalarıyla yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkansızdır. Bunun için İslamiyet yardımlaşmayı bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırlarıyla ele almış ve dini ahlaki bir görev olarak ortaya koymuştur. Pek çok ve değişik konuda zengin fakire, güçlü zayıfa başvurmak zorundadır. Hiçbir zengin, benim param var, kimi istersem çalıştırırım, benim kimseye ihtiyacım yok diyemez. Çünkü servetini çalıştırdığı insanların gücüyle kazanır. Zira kimi çalıştırıyorsa en azından ona muhtaç oluyor demektir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bütün sosyal ilişkilerde böyle durumlar söz konusudur. Bütün insanlar ister istemez bir başkasının gücüne, parasına, fikrine muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konuya temas edilerek Müslümanlar yardımlaşmaya teşvik edilmiştir. Peygamber Efendimiz de birçok hadisinde maddi ve manevi yardımın insan hayatındaki önemini dile getirmiştir. Allah Teala, iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurur. Dünya malının Allah'ın emri doğrultusunda kullanılması önemlidir. Bu nedenle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hayır ve iyilik yapmak hususunda birbirinizle yarışınız buyurmaktadır. Çünkü bu harcama ve yarışla ahirete uzanan geçide sağlam bir köprü kurma imkanı elde edilecektir. Zekat vermekten tatlı söz ve güler yüzle davranmaya kadar her şeyin iyilik kapsamına alındığı düşünülecek olursa, İslam dininin yardımlaşma sınırını ne kadar geniş tuttuğu daha iyi kavranır. Yardımlaşmanın faydaları hemen hissedilebilecek türdendir. Yardım yapmakla yoksullar korunmuş olur. Yardım yapanla yapılan arasında yakınlık oluşur. Yardımlaşma, zenginlerle fakirler arasındaki uçurumu kapatacağı gibi, aralarında bir sevgi ve saygı bağının kurulmasına da sebep olur. Yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Zenginlik ve refah artar, fakirlik azalır. Dinimizin hoş görmediği dilencilik ortadan kalkar. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi haramların işlenmesi en alt düzeye iner. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. Bir hurmanın yarısıyla, bunu da bulamazsanız güzel sözle ateşten korununuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse, Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Kim bir müminin dünyevi sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurlarını örterse, Allah da onun kusurlarını dünya ve ahirette örter. Kişi kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Görüldüğü üzere müminin mümin kardeşine karşı bazı sorumlulukları vardır. Zulmetmeyecek, tehlikeye atmayacak, sıkıntısını giderecek, yardımına koşacak ve kusurlarını yaymayacak. Hazreti Peygamber örtme işini muğlak bırakmıştır. Dolayısıyla bedelini örtmek, ayıbını örtmek, ihtiyacını örtmek, gıybetini yapmamak suretiyle kusurlarını örtmek vesaire diye her çeşit örtmenin anlaşılmasına imkan vermektedir. Sabır, şükür ve kanaat bilinci. Sabır, şükür ve kanaat bilinci, insanların sahip olacağı en üstün meziyetlerdendir. İnsanoğlu zaman zaman nimete erişir, şükreder, zaman zaman sıkıntı çeker, sabreder. Bazen de ihtiyaç duyduğu şeyleri kaybeder ama eldekilerle yetinmesini, kısmetine rıza göstermesini, kanaat etmesini bilir. Her halükarda Allah Teala ve kullar katında derecesini artırmış olur. Peygamber Efendimiz bu hakikati ifade etmek için şöyle buyuruyor. Müminin durumu gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Zira her halükarda işi onun için hayırlıdır. Bu özellik yalnız mümine özgüdür. Sevinirse şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bela gelirse sabreder, bu da onun için hayır olur. Her insan elindeki nimete göre şükrünü yerine getirmelidir. Dolayısıyla ticaret erbabı da sahip olduğu servet nimetini hayırda harcayarak şükrünü yerine getirmelidir. Ama hayat her zaman düz bir yolda yürümeye imkan tanımaz. Bu durumda da inanan insan, karşılaştığı sıkıntılara direnerek elden geldiğince sıkıntısını atlatmaya çalışır. Bütün faziletlerin esası, başarı ve olgunluğun sırrı sabırdır. Her türlü rezaletin sebebi sabırsızlık veya gerektiği kadar sabır gösterememektir. Kur'an-ı Kerim, insanın ahiretini kazanabilmesi için hayat boyu imtihan edileceği şeylerden birinin sabır olduğunu, muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz, sabredenleri müjdele ayetiyle haber vermektedir. Bazı sıkıntılar vardır ki kulun irade ve gücünü aşar. Böyle felaketler başa geldiği zaman heyecana kapılmadan ve şikayet etmeden takdir-i ilahiye razı olup sabretmek müminlerin temel özelliklerindendir. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sabrı cemili, güzel sabrı emretmekte ve doğrusu kim Allah'tan korkar ve düştüğü felakete sabrederse muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükafatını boşa çıkarmaz. Şüphesiz Allah Teala sabredenlerle beraberdir ayetleriyle adeta kuluna borçlu kalmayacağını ve onu yalnız bırakmayacağını bildirmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabır ve tahammül gösteren kimseyi Cenab-ı Hak sabırlı kılar. Sabırdan daha hayırlı ve geniş bir nimet hiçbir kimseye verilmemiştir buyurarak sabrın ne kadar büyük bir değer olduğuna işaret etmiştir. Ancak vurgulamak gerekir ki sabretmek, mahkumiyete, meskenete ve zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan onurunu zedeleyecek saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak anlamına gelmez. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara karşı mücadele etmek, hiç değilse içten elem duymak gerekir. İnsanın kendi gücü ve iradesiyle üstesinden gelebileceği kötülüklere katlanması ya da karşılaşabileceği ihtiyaçlar karşısında gevşemesi sabır değil, acizlik ve tembelliktir. Bir başka hadisinde Peygamber Efendimiz, mükafatın büyüğü belanın şiddetine göredir. Allah sevdiği kulunu belaya uğratır. Kim başına gelene rıza gösterirse Allah ondan hoşnut olur. Kim de rıza göstermezse Allah'ın gazabına uğrar buyurarak Allah Teala'nın sevdiği topluluğu dünyada cezalandırmakla bir bakıma ahirette karşılaşacağı büyük azaptan kurtaracağını müjdeler. Verilen herhangi bir nimetten dolayı bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalple verilebilecek en iyi karşılık iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övmek ve şükretmekle mümkündür. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de insanı yoktan var ettiğini ve ona çeşitli nimetler verdiğini, dolayısıyla insanın buna karşı Allah'a şükretmesinin gerektiğini, siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi ayetiyle haber vermiştir. Hazreti Peygamber de Allah Teala'nın huzuru ilahide şükretmeyen insanlara nasıl muamele edeceğini şu sözleriyle dile getirmektedir. Kıyamet günü kul hesap vermek üzere huzuru ilahiye getirilir. Allah Teala, ben sana göz, kulak, mal ve evlat vermedim mi? Hayvanları ve ekini senin hizmetine vermedim mi? Seni bunlara baş olmak ve onlardan istifade etmek üzere serbest bırakmadım mı? Acaba benimle bugünkü karşılaşmanı hiç düşündün mü diye soracak. Kul da hayır diyecek. Allah Teala, öyleyse bugün ben de seni unutacağım, tıpkı senin dünyada beni unuttuğun gibi buyuracak. Hadis-i şerif, sayılan nimetlere mazhar olan bir kimsenin nimetlere şükürle karşılık vermemesi durumunda kıyamet günü Allah Teala'nın da onu unutulmaya mahkum edeceğini bildirmektedir. Allah'ın kulunu unutmasıysa onu azaba terk etmesi, azaptan kurtarmaması demektir. Bir kutsi hadiste de şöyle buyurulmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki, ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya gelerek, aranızda sorumluluk duygusu ve Allah'a duyduğu saygısı en çok olan kimsenin kalbi gibi olsanız, sizin bu durumunuz benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz. Ey kullarım, geçmiş ve gelecek bütün insanlar ve cinler bir araya toplansanız, aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz. Ey kullarım, hakkınızda itibar ettiğim şey güzel davranışlarınızdır. Daha sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa, bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse, bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sabreden ve şükredenlerin kimler olduğunu bizlere şöyle haber vermektedir. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa, Allah onu şükredici ve sabrediciler arasına kaydeder. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp ona uymak, dünyalıkta kendinden aşağı olana bakıp Allah'ın kendisine vermiş olduğu üstünlüğe şükretmek. İşte böyle olan kimseyi Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağı olana, dünyalıkta da kendinden üstün olana bakar ve elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz.''

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
3: ابن مسعود'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete karşı nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soy sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim. Anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir: Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydı, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler, mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanıp türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar. Her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Hadislerin hikayeleri.

0: Gel Esma, dikkat et, kayma sakın. Tut elimden.
1: Tamam, tuttum. Dur ben de Selma'ya yardım edeyim.
0: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki bana senin gibi bir eş nasip etti.
1: Allah senden de razı olsun Cafer. Selma, Selma, bu tarafa gel. Aynı tekneye binelim biz.
2: Hah, gördüm seni. Tamam, geliyorum.
0: Bunca yolun kahrını çektin. Bunca zahmete katlandın. Benimle birlikte ta Mekke'den çıkıp aç susuz Habeş diyarına geldin.
1: Bütün zorlukları bilerek geldim ben Cafer. Allah'a ve Resulüne iman ettim. Bu yolda başıma ne gelecekse razıyım. Yeter ki Allah ve Resulü benden razı olsun. Yolmuş, çileymiş, zahmetmiş. Benim için önemi yok bunların.
2: Eh, geldim. Bana yardım et lütfen.
1: Heh, gel Selma, tut elimi.
2: Heh, tamam.
0: Allah sana iman dolu bir kalp vermiş Esma. Şu deniz nasıl suyla doluysa senin kalbin de imanla dolu.
1: Buradaki herkesin öyle.
0: Elhamdülillah. Bizim teknemiz de dolmuş bu arada. Söyleyeyim de diğerlerine binsinler. Osman, Ebu Seleme, diğerleriyle birlikte şu tekneye binin siz de. Son bir yolculuk daha Esma. Buradan kuzeye doğru 100 fersahtan fazla bu teknelerle gideceğiz. Şu Ayba limanına vardıktan sonra oradan Medine'ye geçeriz.
1: Allah yardımcımız olsun.
0: Amin. Allah bu topraklara, bu toprakların yumuşak kalpli ve adaletli kralına rahmet etsin.
1: Amin. Bu zor zamanlarda bize çok yardımcı oldun. Bu toprakların her zaman huzurlu olması için dua edeceğim. Güle güle Habeş diyarı. Allah seni bereketlendirsin.

0: Sonunda geldik. Bak Esma, şurası Medine.
1: Çok şükür Allah'ım. Şehre girmeden biraz dinlensek olur mu Cafer?
0: Olur tabii. Diğerlerini de söyleyeyim. Dostlarım, Medine'ye geldik sayılır. Lakin şehre varmadan biraz dinlenelim derim. Az bir yolumuz kaldı. Güneş tepedeyken yormayalım kendimizi.
2: Haklısın. Bence de biraz dinlenelim. Şehir göründüğüne göre acele etmemize gerek yok.
3: Evet, dinlenelim biraz.
1: Selma, iyi misin?
4: İyiyim, çok şükür. Ama gerçekten çok yoruldum.
1: Gel, biz şöyle gölgeliğe geçelim.
4: Tamam.
1: Al biraz su iç hadi.
4: Teşekkür ederim. Elhamdülillah.
1: Çok yorulmuş gibisin Selma.
4: Yo, çok yorulacak ne var ki? 6 üstü 7 günlük deniz yolculuğu.
1: 6.
4: Ha, 6 mı? Demek o kadar az sürmüş. 7 gün olsa gerçekten uzun olurmuş.
1: Ha, haklısın. 7 gün olsa ne yapardık?
4: Değil mi? Çöl yolculuğunda da 10 günden sonrasını saymazsak yorulacak bir şey yok aslında.
1: Öyle tabii. Tepede cayır cayır bir güneş. Geçilecek bir Hicaz çölü. Bir de kaybolan su kuyuları. Ufak tefek şeyler zaten.
4: Evet. Her yolculukta olan sıradan şeyler değil mi?
1: Kesinlikle.
4: Ama benim gördüğüm kuyu gerçekti.
1: Sadece her yaklaştığında o da biraz uzaklaşıyordu.
4: Çok yaklaşmıştım.
1: Kesinlikle öyle. Ama o senden biraz daha hızlı gibiydi.
4: Allah senden razı olsun Esma. İyi ki yanımdasın.
1: Senden de Selma. Sen de iyi ki benimlesin. Yoksa bu yolculuk benim için daha zor olurdu.
4: Kesinlikle öyle.
1: Evet.
5: Mekkeli müşriklerin dayanılmaz işkenceleri karşısında Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar nihayet Medine'ye dönmeye başlamışlardı. Uzun süren hasret yıllarının ardından sevdiklerine kavuşmuşlar, Allah'ın Resulü'nü dünya gözüyle tekrar görmenin bahtiyarlığına erişmişlerdi. Medine'deki Müslümanlar yıllarca kendilerinden uzakta kalan dostlarını karşılamış ve bağırlarına basmışlardı. Medineliler, muhacirlerden Habeşistan hatıralarını dinlemek için toplanmışlardı. Rahmet peygamberi de aralarındaydı.
0: Hoş bulduk ya Resulallah.
2: Hoş bulduk.
6: Müsaadenizle ya Resulallah. Uygun görürseniz misafirlerimizi şöyle oturtalım. Anladım. Peki ya Resulallah. Resulullah'ı duydum, hadi hızlıca git. Bahçededir şimdi. Çağırdığını söyle. Dediklerini hazır edip gelsin hemen.
7: Tamam.
6: Hoş geldiniz Cafer. Sizi görmek ne güzel.
0: Hoş bulduk Talha. Sizleri görmek de öyle.
6: Şöyle buyurun. Zübeyir, yardımcı ol lütfen misafirlerimize.
7: Tamam. Osman, Ebu Seleme, buyurun şöyle geçin.
2: Sağ olasın.
8: Tamam. Sağ ol Zübeyir.
7: Sizler de sağ olun.
5: Muhacirler, Ensar kardeşleri tarafından ilgiyle karşılandılar ve ağırlandılar. Yüzler gülüyor, kalpler kaynaşıyordu. Sohbet esnasında rahmet peygamberi onlara yöneldi ve Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz dedi.
0: Elbette ey Allah'ın Resulü. Birçok şeye tanıklık ettik orada. Müsaadenizle karşılaştığım ilginç bir olayı anlatmak isterim.
5: Allah'ın elçisi tebessüm etti ve devam etmesini söyledi. Sahabiler de merak içinde anlatmasını istediler.
6: Evet Cafer, anlat lütfen.
7: Evet Cafer.
0: Sokağa bakan bir gölgeliğin altında oturmuş sohbet ediyorduk. Ebu Seleme ve Osman da vardı.
2: Evet, Mekke'de geçen günlerimizden bahsediyorduk.
0: Tam o esnada yaşlı bir rahibe geçti önümüzden. Böyle siyahlar içinde biri, başının üstünde su testisi taşıyordu. Biraz yürümüştü ki ileride bir gençle karşılaştı. Tam o gencin yanından geçmişti ki geçer geçmez o genç döndü. Hiçbir neden yokken yaşlı rahibeyi birdenbire arkasından itti. Kadıncağız daha ne olduğunu anlayamadan yere düştü.
6: Allah Allah.
0: Sonra kadın hemen yerden kalktı. Hiçbir şey yapmadan gence öylece baktı. Sonra kaşlarını çatarak ey zalim.
9: Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin
0: dedi.
5: Allah'ın Resulü burada söze girdi ve rahibe doğru söylemiş dedi. Sonra bu sözünü bir daha söyledi. Hazreti Peygamber kafasını kaldırıp orada bulunanların gözlerine baktı.

bir bedevi Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor, bir adam da kahramanlığı duyulsun diye, diğeri de görülsün diye savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Allah Resulü ona, kim Allah'ın tevhid mesajını yüceltmek için savaşırsa, işte o Allah yolundadır buyurdu.

Sevgili Peygamberimiz, her kim Allah'a kavuşmayı dilerse, Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse, Allah da ona kavuşmayı hoş görmez deyince, Hazreti Ayşe veya diğer hanımlarından biri Allah Resulüne, "Ya Resulallah, bizler elbette ölümden hoşlanmayız," demişti. Onun bu endişesi üzerine Allah Resulü, "Bu sizin anladığınız manada değildir," demiş ve sözlerine şöyle açıklık getirmiştir. Mü'mine ölüm gelince Allah'ın hoşnutluğu ve ikramı kendisine müjdelenir. Bu müjde üzerine artık mü'mine ölümden daha sevimli bir şey olamaz. O anda mü'min Allah'a kavuşmayı, Allah da mü'min kuluna kavuşmayı ister. Kafire ölüm geldiğinde ise Allah'ın azabı ve cezası kendisine bildirilir. O anda kafire ölümden daha fena gelen bir hal olamaz. O anda kafir Allah'a kavuşmaktan, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı. Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selam

canlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yukrim dayfah. Ve men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yasil rahimah.
1: Allah'a ve ahirete inanan misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan akraba ilişkilerini sürdürsün. İslam, dostlarımızın, akrabalarımızın, uzak yakın tüm komşularımızın ve tüm insanlığın üzerimizde hakkı olduğunu bizlere bildirmiştir. En yakınlarımızdan başlamak üzere çevremizdeki insanlara karşı sorumlu olduğumuzu öğretmiştir. Bunun içindir ki İslam dini akrabalar arası ilişkilere çok önem vermiştir. İnsanın zor zamanlarda sığınacağı ilk liman, ailesi ve akrabasıdır. Sevgili Peygamberimiz, çevremizdeki bütün varlıklara merhametle davranmayı emretmiş ve şöyle buyurmuştur. Merhamet edene, Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki yaratılmışlara merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin. Yine Allah Resulü, kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse, akraba ilişkilerini sürdürsün buyurarak, akrabalık ilişkilerinin önemine işaret etmiştir. Tarihte ilk olarak Habil ve Kabil arasında başlayan ve cinayetle sonuçlanan geçimsizlik, maalesef her dönemde vardır. İslam dininde akrabalar ve kardeşler arasında her türlü kırgınlık, küskünlük ve dargınlık yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi kesen cennete giremez. Günümüzdeki bunca iletişim ve ulaşım araçlarına rağmen akrabalık ilişkileri her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Ne yazık ki akraba ilişkileri artık sadece birinci dereceden akrabaların ziyaretine indirgenmiştir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabalar adeta birbirlerini unutmuşlardır. Genç kuşaklarsa belki de hiç tanışmamışlardır. Söz konusu ilişkilerde ancak bayramlaşma, düğün veya cenaze merasimlerine katılma şeklinde kısa süreli devam etmektedir. Müslüman, İslam'ın bu kadar önem verdiği rahmet bağlarını zayıflatmamalı, aksine güçlendirmek için çaba göstermelidir. Bağların kopmasıyla aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalacağını unutmamalıdır. Mümin, akrabalık ilişkileri sayesinde kardeşliğin yaygınlaştığını bilir. Birlik ve beraberlik duygularının geliştiğini öğrenir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşüncelerin engellendiğini bizzat yaşayarak öğrenir. Bu ilişkilere gösterdiği özen sayesinde derecesi yükselenlerden olacağını bilir.
0: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan Kutlu Çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım.
1: Bak, istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
3: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
4: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
5: Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı. Ve savaşın başlaması an meselesiydi.
0: 45. Bölüm.
5: Mekke yıllardır içinde biriktirdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu.
6: Su kuyuları kapatılmış.
7: Ne yapacağız biz?
6: Hayvanları sulamamız lazım.
8: Bizim de ihtiyacımız var.
7: Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki?
5: Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor.
8: Şu düştüğümüz duruma bakın. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacaksınız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla
9: seni korkarım. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyum? Oğlun Ebu Huzeyfe Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor.
8: Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum.
5: Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi.

0: Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi.
1: Amir, burada neler oluyor bak. Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak?
2: Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa! İntikam vakti!
0: Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım, işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar. Resulünü yalanlıyorlar. Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım, onları helak et. Allah'ım, sen bana kitabı indirdin, müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken ok Sevat adlı sahabinin karnına dokundu. Ona "Ey Sevat, hizaya gir" diyen peygamberimize Sevat şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi.
3: Ya Resulallah, canımı acıttınız. Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim.
0: Sevat'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevat karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak "Buyur, hakkını al" diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevat ne yapacak diye bekliyordu. Sevat eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Ashab-ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevat şöyle izah etti.
3: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
0: Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de Sevat'a hayır dualar etti. Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık,

0: ona tutunduk, ona dayandık, dönüşümüz de onadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın.
1: Amin.
2: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
3: Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir.
4: Allah'ım, kafirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kıl.
0: Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esved bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı.
5: Dur, dur dedim sana. Buradan öteye geçemezsin.
6: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
5: Ben durduracağım. Al, işte böyle.
0: Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Velid vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları tek tek çarpışmaya davet etti.
7: Ey Muhammed! Adamlarını gönder. Hangimiz güçlüymüş anlasınlar.
0: Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı. Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi. Peygamberimiz ona engel oldu. Sen dur dedi. Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavviz ve Abdullah bin Revaha izin istediler. Resulullah onların çıkışına müsaade etti.
7: Durun, siz kimsiniz?
8: Evs ve Hazreç kabilesindeniz.
7: Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyoruz. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed, karşımıza kavmimizden dengimiz olanları çıkar.
0: Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi. Onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi. Ey Haşim oğulları, kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali.
7: Miğferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım.
5: Ben Hamza'yım.
9: Ben de Ubeyde'yim.
10: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
7: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
0: İki grup birbirine yaklaştı. Ubeyde bin Haris Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile, Hazreti Ali ise Velid'le karşı karşıyaydı. Birbirleriyle çarpışmaya başladılar.

0: Hazreti Hamza Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbe'yi öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler.
1: Ya Resulallah, ben şehit miyim?
0: Peygamberimiz, evet, sen şehitsin, dedi.
1: Elhamdülillah. Keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için ant içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı benim de bu söze layık olduğumu görürdü.
0: Bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hind bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boğazına isabet etti. Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a andolsun ki bugün mükafatını ümit ederek geri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri Allah doğrudan cennetine alacaktır.
2: Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi?
3: Allah'ın adıyla saldırın.
4: Yürüyün ey muhacir, yürüyün ey ensar. Allah sizinledir. Saldırın.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi: "Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur." Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını, Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu. Karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi.

0: Bedevi, kızıl diye cevap verdi. Resulullah, bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, evet var diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, o boz renk nereden oldu diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, belki soyunun bir damarı çekmiştir dedi. Resulullah da, senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir buyurdu.
1: Hazreti Peygamber, hiçbir erkek yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Hiçbir kadın da beraberinde mahremi, kendisine nikah düşmeyen yakını bulunmaksızın sakın yolculuk etmesin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, ''Ya Resulallah, ben şöyle bir gazveye katılacaktım. Eşim de hac yapmak üzere yola çıkmaya niyetlendi. Bu durumda ne yapayım?'' deyince, Peygamberimiz, ''Sen de eşinle beraber hacca git'' şeklinde cevap vermişti.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri veselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tavaf ederken gördüğünü ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kabe! Ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın, hürmetin ne kadar da yüce. Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde müminin hürmeti, dokunulmazlığı senin hürmetinden daha büyüktür.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cömertlik ve cimrilik. Gönülden vermek ya da kaybetmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise adeta üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Abdülaziz bin Mervan'ın naklettiğine göre Ebu Hureyre Resulullah'ı şöyle buyururken işitmiştir. Bir kişide bulunan huyların en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle derdi. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve haramı helal görmeye sevk ederek helak etti. Ebu Bekir es-Sıddık'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. İbn-i Münkedir'in işittiğine göre Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Bir kadın elinde kenarları dokunmuş bürde türünden bir kumaşla gelerek, ''Ya Resulallah, bunu giymeniz için

0: için kendi elimle dokudum dedi. Böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Resulullah kumaşı aldı ve izar şeklinde giyinerek belden aşağısına sararak yanımıza geldi. Fakat orada bulunanlardan biri kumaşa dokunarak, ''Ya Resulallah, bunu bana giydir.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ''Tamam.'' buyurdu ve Allah'ın dilediği kadar bir süre o mecliste kaldıktan sonra evine döndü, kumaşı katlayarak o adama gönderdi. Zeyd bin Eslem'in babasından naklettiğine göre Ömer bin Hattab şöyle demişti. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. O gün paramın olduğu bir zamana rastladı. Bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem işte bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resulullah ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ebu Bekir malının hepsini getirdi. Sonra Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O, onlara Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine, bundan sonra seninle hiçbir şeyde asla yarışmam dedim. Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşları eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola, bayramımız mübarek ola.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

Numan bin Beşir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Ömer bin Hattab radıyallahu anh insanların elde ettikleri dünya nimetlerini dile getirerek, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bütün gün açlıktan kıvrandığını, karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığını gördüm, demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hanımları içerisinde Hatice'yi radıyallahu anha kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona, sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Sübhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Ebu'l-Aver Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeil'in radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Malını savunurken öldürülen şehittir. Canını savunurken öldürülen şehittir. Dini uğruna öldürülen şehittir. Ailesini savunurken öldürülen de şehittir buyurdu.

Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasada ya'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten sakın. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. İslam'ın ahlak anlayışına göre haset, yani kıskançlık, insan tabiatındaki bencillik eğiliminden kaynaklanan bir tür manevi hastalıktır. Haset duygusu, kişinin başkalarının kendisinden daha üstün durumda olmasına tahammül edememesi ve neticede bu durumun onu bunaltmasıdır. Haset, başkasının sahip olduğu maddi ve manevi imkanların kişinin sadece kendisinde olmasını istemesidir. Hatta kıskanılan kişinin bu imkanlardan mahrum kalmasını istemeye kadar giden tehlikeli ve son derece zararlı bir duygudur. Yüce Allah, bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden Allah'a sığınırım ayetiyle kıskançlığı tutan kişinin şerrinden kendisine sığınılmasını istemiştir. İblisin Adem'i kıskanarak Allah'a isyan etmesi, Kabil'in kardeşi Habil'i kıskanarak öldürmesi, haset etmenin ne kadar tehlikeli ve kötü olduğunu gösteren en önemli örneklerdendir. Haset bir çeşit itirazdır. Allah tarafından birisine takdir edilmiş bir nimetin yok olmasını istemek ve onu kabullenmemektir. Kıskançlık, kalpte barındığı sürece onu besleyeni harap eder. Kulun amellerini, iyiliklerini ateşlerde yakar. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı verir, ahirette de azap görmesine neden olur. Haset toplumlara da pek çok zarar verir. Hasedin yaygınlaştığı toplumda sosyal barış, adalet, iyilik, birlik ve beraberlik gibi erdemlerden bahsetmek mümkün değildir. Özetle diyebiliriz ki, duygusal düzeydeki kıskançlığı yok etmek herkes için mümkün değildir. Fakat insanlar aklın ve dinin buyruğuna uyar ve bu yönde çaba gösterirlerse bu duyguyu kontrol altına alabilir ve kötü fiillere yönelmekten kurtulabilirler. Bunun için iyilik ve güzellik yaygınlaştırılmalıdır. İyiliğin değiştirdiği dünyada öfke, hırs ve haset olmayacaktır. Barışın, huzurun değiştirdiği dünyada çatışma ve kavga olmayacaktır. Dünyayı Allah için sevenler, Allah rızası için iyilikte bulunanlar güzelleştirecektir. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hayyi' lana min emrina raşada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 557 nolu hadis. Ve'an Cübeyr ibn Mut'imin radıyallahu anhu. Cübeyr bin Mut'im'den Allah kendisinden razı olsun gelen bir rivayet. Ennehu kâle demiş ki, بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber صلى الله عليه وسلم ile birlikte مقفله من حنين Huneyn dönüşünde yol alırken فعلقه الأعراب. Bedeviler gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iliştiler. يسألونهُ, ondan bazı şeyler talep ettiler. Şunu istediler, bunu istediler. Ganimetten istedikçe istemişler. Hatta ضَرُّهُ ila semuratin. O kadar ki Resulullah'ı baskılamışlar, baskılamışlar. Bir semüre ağacına doğru sıkıştırmışlar. فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ. Semra ağacı, Resulullah iyice oraya sığınmak zorunda kalınca Allah'ın Resulü'nün elbisesini kapmış. Demek ki takıldı ve üzerinden aldı. Resulullah gerisin geri gerilerken ridası ağaca takıldı. Rida bir kişinin üzerine aldığı üst kıyafeti. Demek ki o denli ısrarcı davranıyorlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir bakıma bunaltıyorlar. فَوَقَّفَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dura kaldı. فَقَالَ, döndü dedi ki, اَعْطُونِي رِدَاءِ, benim ridamı bir verin bakayım. Kıyafetim ağaca takıldı. Yani böyle benim üzerime bu kadar geliyorsunuz. Bu kadar üzerimde baskı kuruyorsunuz. Bir şeyler almak için ve görüyorsunuz ki size karşı mukavemet gösteriyorum. Belli ki makul ölçülerde onlara bazı şeyler vermiş ama daha fazlasını talep ediyorlar. Arabiler biraz da kaba davranmaya yatkın kimseler. Badiyede yaşadıkları için, yani çöl hayatı, şehir ikliminin nezaketine de sahip değiller. Ver, ver, ver diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine gelmişler. O da artık son reddeye gelince böyle söylemiş onlara. اَعْطُونِي رِدَاءِ, şu ridamı bana bir verin bakayım. فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا, şu etrafta gördüğünüz ağaçların sayısınca hayvanım olsaydı, لَقَسَ

قَسَّمْتُهُ بَيْنَكُمْ Hepsini sizin aranızda taksim ederdim. Yani sizden esirgemezdim. Allah'ın Resulü'nün bu ifadesinden anlıyoruz ki, bunlar artık olmayanı istemeye başlamışlar. Veya Resulullah'ın elinde olmayanı istemeye başlamışlar. Onu zora koşmuşlar. O da bu ifadesiyle onlara, yani elimde olsaydı, merak etmeyin, hepsini aranızda taksim ederdim. Bu çok olur demezdim. Çünkü etraftaki ağaçlar o esnada sayısız. O yüzden onlar üzerinden Allah'ın Resulü örnek veriyor. فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَنْ Şu ağaçların sayısınca benim elimde büyük baş, küçük baş her neyse hayvanım olsaydı لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ Kesinlikle onu sizin aranızda onları taksim ederdim. Hiç de çok vermişim vesaire demezdim. Siz de dönüp bana ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا Siz de dönüp beni ne cimri bulurdunuz, ne yalancı bulurdunuz, ne de bir korkak olarak görürdünüz. Bu kadar fazlasını korkusuzca verdiğime tanık olunca cömertliğimi anlardınız. Size yok diyorsam yok. Yalancı olmadığımı anlardınız. Elindekileri verip de fakirlikten korkuya kapılacak biri olmadığımı gözlerinizle görürdünüz. Çünkü bir insan harcamaktan hangi endişeyle geri durur? Fakirlik korkusuyla, fakir düşerim endişesiyle. Allah'ın Resulü bende o yok demek istiyor. O yüzden daha önce okuduğumuz bir rivayette, Adamın biri Resulullah hakkında fe inne Muhammeden yu'ti ya'ta'a men la yahşa'l fakr. Muhammed öyle veriyor ki fakirlikten hiç korkusu olmayan biri gibi veriyor. Dolayısıyla bedevilerin sen bize istediğimiz kadar vermiyorsun yoksa kendine mi saklıyorsun? Fakirlikten mi endişe ediyorsun? Kabilinden açıkça veya dolaylı yaklaşımlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesiyle reddetmiş oldu. Ben de öyle bir korku yok. Yalancılık zaten yok. Elimde var da sizden esirgiyor. Kalkıp size yok diye yalan söylüyor değilim. Cimrilik hiç etmem. Allah'ın Resulü'nün bu ifadesinde hayatını mal biriktirme üzere geçirmiş, Allah yolunda harcamaktan geri durmuş kimselerin aslında ortak noktalarına da işaret var dolaylı olarak. Böyleleri cimrilik ederken, fakirlik endişesiyle cimrilik ederler. Böyleleri başkalarına vermeyip ben de yok verecek para derken, bu uğurda yalan söylemeyi de göze alırlar. Cimri olan kimse bu hususlarda yalan söylemeye çok yatkın olur. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dürüstlüğünü onlara ispat etmek üzere bu ağaçların arasından onlara böyle bir örnekle cevap vermiş. فَلَوْ كَانَ لِيَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا Bu ağaçların sayısınca benim malım olsa küçük baş büyük baş لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ Onları kesinlikle sizin aranızda taksim ederdim. O kadar cömertim ve siz de beni O tablo karşısında takdir ederdiniz, cimri olmadığımı, yalancı olmadığımı, korkak olmadığımı görürdünüz. Ama şu an için elimde olmadığından veremiyorum. Ne olur daha fazla üzerime gelmeyin demeye getirmiş salat ve selam üzerine olsun. Tabii insan bu sahneyi ve benzeri sahneleri okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bu anlamda onun böylesi psikolojik baskılara maruz kalmasını önleyecek kişisel bir korumaya sahip olmadığı da anlaşılıyor. Belli bir mesafeden daha fazlasına yaklaşılmasını kontrol edecek bir kişisel koruma. Bedeviler çölden gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yol üzeri kıstırabiliyorlar. Ve etrafındaki insanlar
Ona bu denli yakınlaşılmasını

0: çok da gözetmiyorlar. Elbette onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi muhafaza refleksleri zayıf değil. Onun böylesine rahatsız edilmesine son derece duyarlı olmalılar. Ama belli ki onlar bu duyarlılıklarını sergileyebilecek bir biçimde Resulullah'tan yeşil ışık alamıyorlar. Allah'ın Resulü bu uğradığı tacizlere rağmen yine de halk içinden birisi gibi olmayı, onlar içerisinden birisi gibi yürümeyi, herhangi birine yaklaşılabildiği gibi kendisine de rahatlıkla yaklaşılabilmesini tercih eden bir yaşam tarzına sahip. Yoksa kolay mı? Geleceksiniz, Resulullah'ın etrafını çevreleyeceksiniz. Üzerine üzerine baskı kuracaksınız. Gerileye gerileye ağaca sığınacak. Ağaçtan da öteye gerilemek zorunda kalırken elbisesi ağaca takılacak. İyice bu denli bunaltacaksınız. Resulullah bir işaret verse, bundan böyle bu tür tabloların yaşanmasını istemiyorum dese, ona yakın planda korumalık edecek, bu uğurda hem de en yüksek hassasiyetle hayatını ortaya koyacak binlercesi var. Ama belli ki Resulullah buna yanaşmamış. Onun hayatında biz bu tablolarla sıklıkla karşı karşıya geliyoruz. Karşı karşıya geldiğimizde de yüreğimiz inciniyor. Elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahne üzerinden de bizlere mesaj verdi. Her ne kadar yönetici olsak da, her ne kadar belli makamlara, mevkilere, rütbelere kavuşsak da, insanların arasında sade bir hayatı tercih etmemizin daha doğru olacağına dair bir mesaj var. Özellikle dini bakımdan onun getirdiği mesajı insanlarla paylaşma konumunda olan ilim sahipleri, din gönüllüleri, insanları irşad eden vaizler ve benzerleri. Hiçbirimiz bu anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunun milyonda birine dahi muvaffak olamayız. Şu halde görevimizin önemi dolayısıyla mümeyyiz olmamız gerektiğini sanıyorsak bu vahim bir yanılgı olmalı. Çünkü bizim görevimizin onun görevi yanında ihmal edilebilir olduğunu hepimiz biliyoruz. O ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve yeryüzündeki hayatta en güçlü tesiri oluşturmuş Cenab-ı Hakk'ın elçisi, güvenlikse en yüksek güvenliği layık olan, saygınlıksa en üst mertebeden saygınlığa layık olan, elbette ki o. Ama o bu yüce misyonuna rağmen bu gördüğünüz sadeliği ve insanlar arasındaki normal hayatını herhangi biri gibi yaşamayı özellikle istiyor. Dolayısıyla kapısının önünde bir koruma bulundurmadı. İnsanlar arasındayken birilerinin kendisine sokulmasına mani olacak bir kalkan oluşturmadı. Dahası birileri gelip haddini aşacak şekilde onun üzerine geldiğinde dahi o insanlara karşı nezaketinden ödün vermedi. Onların olanca kabalığına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ayeti mucibince insanlara güzel şeyler söyleyin hükmünün en güzel uygulayıcısı oldu. Okuduğumuz bu sahnede normal bir insanın, bırakın böyle sıkışa sıkışa, baskı altında tutula tutula bir ağaca sığınacak kadar daraltılmasını, bundan çok önce kızgınlıkla laftan anlamıyor musunuz? Ne biçim adamlarsınız diye öfkelenmesi işten bile değildir. Benim çok önemli işlerim var, sizinle mi uğraşacağım diye bu kabil sözleri söylese gayet normal sayılır. Ama gelin görün ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kaba davranışlı insanların oluşturduğu bu fiziki baskıya rağmen, buna taciz diyebiliriz, söyleyebildiğinin en sert hali bu olmuş. A'tuni ridai. Benim ridamı verin. Elbisem ağaca takıldı. Onu alabilir miyim? Verin onu bana. Sonra da فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا Şu gördüğünüz ağaçların sayısınca hayvanlarım olsa لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ Onları kesinlikle aranızda taksim ederdim. ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا Böylece siz benim cimri olmadığımı, yalancı olmadığımı ve korkak olmadığımı görürdünüz. Ama ne var ki şu anda elimde olmadığı için veremiyorum. Daha fazla üzerime gelmeyin diyebilmiş. Salat ve selam üzerine olsun. Ravahul Buhari'yu bu okuduğumuz hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Subhanallahi adede ma halaka fis sema ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zalik. وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك
4: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.
5: Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir. Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi. Sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi: "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi Ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi: "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki: "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

Anne ve Baba, Cennetin İki Kapısı. İbn Mesud'un anlattığına göre bir adam Hazreti Peygamber'e "Amellerin en üstünü hangisidir?" diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir." Uzun bir yolculuğun ardından peygamberini görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanını biatle perçinleyecekti. Sonra da İslam'la coşan ruhuna cihadı tattıracak, canını dini uğruna feda etme arzusuyla peygamberin ordusunda saf tutacaktı. Geride ailesini bırakmıştı. Desteğine muhtaç gözleri yaşlı anne ve babasını, belki de kalbindeki ateşi bildiklerinden bu gidişin dönüşü olmayacağını hissedip gönül koymuşlardı. Şimdi peygamberinin karşısındaydı işte. Niyetini anlatırken söylemeden edemedi. "Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi." Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. "Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür. Geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl, yoksa onlara iyilikte bulun," buyurmuştu Efendimiz. Hatta anne babaya hizmet için harcanacak emeği Allah yolunda sarf edilecek gayrete benzetircesine "onlar için cihad et" demişti. Peygamber Efendimiz'e "amellerin en üstünü hangisidir?" diye sorulunca şöyle cevap vermişti: "Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir." Hadis kitaplarının tamamı kişinin anne ve babasıyla olan ilişkilerini düzenlemek için söylenmiş pek çok hadis ihtiva eder. Hadislerde iyilik manasındaki bir kelimesi tercih edilmiştir. Yine pek çok yerde anne babaya karşı gelmek ve onların haklarını korumamak da bu kelimenin zıddı olan ukuk kelimesiyle ifade edilmiştir. Aslında hadiste geçen bir, dünya ve ahiretteki tüm iyiliklere ve güzelliklere işaret eder. Dünyada hidayete ermiş olmak, nimet içinde olmak ve hayırlarla kuşatılmak iyiliğin değişik tezahürleridir. Ahiret günü cennette ebedi mutluluğu elde etmek de bu kelimenin kapsamı içerisindedir. Bir kelimesi anne ve babaya gönülden bağlılığı, onların kalplerini kırmamayı, onlara yaşlılıklarında kol kanat germeyi ifade eder. Bu davranışlar aynı zamanda Allah'a itaatin de bir ifadesidir. Denilebilir ki ana babaya iyilik etmek insanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Bunun tersi olan isyansa anne babanın hakkını çiğnemek ve bağları koparmaktır. Zaten bir kelimesinin zıddı olan ukuk kelimesi aslında koparmak, parçalamak anlamına gelir. Anne babaya karşı çıkmak, onlarla olan bağı koparmak demektir. Allah Teala anne babaya isyandan asla hoşlanmaz. Alemlerin Rabbi kıyamet gününde ebeveynine baş kaldıranın yüzüne bakmayacak, onu cennetine almayacaktır. Peygamberimizin ebeveyne karşı isyankâr olmamayı öğütleyen cümleleri de aynı kesin üslubu taşır. Onun "size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi?" buyurduktan sonra Allah'a ortak koşmanın hemen ardından anne babaya isyan ve eziyet etmeyi sayması gayet düşündürücüdür. Bütün bu uyarılarda geçen ukukul valideyn tabiri, anne ve babaya kabalık ve hürmetsizlik etmek, onların sözlerini hiçe saymak ve asi bir tavırla kalplerini kırmak anlamlarına gelmektedir. Elbette ebeveynin bakımlarıyla ilgilenmemek, ihtiyaçlarına sahip çıkmamak, onları yalnızlıklarına terk etmek ve arayıp sormamak da bu ifadenin kapsamına dahildir.
Kur'an-ı Kerim'deki ihtiyarladıklarında anne babaya öf bile denilmemesini isteyen ayetin her yaşta onların fikirlerine ve emirlerine karşı gelinmemesi şeklinde yorumlandığına çoğu kez rastlanmaktadır. Halbuki ona ebeveyninin kimi yanlış istek ve yönlendirmelerine itaat etmemesini söyleyen de bizzat Allah Teala'dır. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaat etme. O halde kendisinin küs olduğu bir akrabayla iletişimini kesmesi için evladına baskı yapan ve sütünü helal etmeyen bir annenin ya da ticaretinde onun öngördüğü şekilde hileli işlere karışmadığı ve sözünden çıktığı için evladına hakkını haram eden bir babanın bu isteklerini yerine getirmek söz konusu olamaz. Her iki taraf için de Allah'a itaat asıldır ve ilişki Allah'ı hoşnut etmekte düğümlenmektedir. Elbette evlat, ebeveyninin helal ve haram konularındaki ikazlarına uymakla mükelleftir. Zira bu, aynı zamanda Allah'ın koyduğu sınırlara boyun eğme anlamı da taşımaktadır. Allah'ın rızasını gözeten evlat, gerektiğinde anne babasının aleyhinde bile olsa Allah için şahitlik edecek kadar dürüst olmak zorundadır. Ancak anne babaya lanet etmenin ve hakaret etmenin Allah'ın lanetini çektiği unutulmamalıdır. Hatta bir başkasının anne babasına lanet okuyarak kendi ebeveynine dil uzatmasına sebep olmamalıdır. İyi ilişkilerin sürdürülmesi bazen imkansız hale gelebilir. Kimi zaman evladın şirk ve batıl inancından kaynaklanan husumeti, kimi zaman da anne babanın kini iyi ilişkilerin zeminini yok eder. Bu durumda insanın, ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte o

onlar zalimlerin ta kendileridir. Ve cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra yakın akraba olsalar bile Allah'a ortak koşanların bağışlanmasını dilemek artık ne peygambere yaraşır ne de iman edenlere ayetleri gereği onlar için yapabileceği hiçbir şeyi olmayabilir. Dolayısıyla anne ve babaya iyiliği tavsiye edip onları kötülükten alıkoymaya çalışmak da evladın vazifesidir. Arada bulunan yaş ve statü farkı bu görevi samimi ve nazik bir şekilde yerine getirmeye engel değildir. Bu konuda bıkmadan ve kabalaşmadan babasını doğru yola çağıran ama onun oldukça ağır tavırları sonucunda uzaklaşmak zorunda kalan Hazreti İbrahim en güzel örnektir. Aslında insan her konuda olduğu gibi kendi anne babasına karşı gösterdiği tavırla da çocuklarına örnek olmaktadır. Bir bakıma ileride kendisine nasıl davranacaklarını onlara öğretmekte, geleceğine yatırım yapmaktadır. Elbette iyiliğin karşılığı olsa olsa iyiliktir. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir genç bir ihtiyara yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa, Allah yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi kendisine hazırlar. Evlat vaktiyle kendisine kötü davrandıkları için anne babasına bu hatayı ödetme ve ihsan görevini yok sayma hakkına sahip değildir. Bu noktada tavrımızı diğer insanlara göre ayarlarız. Herkes iyilik ettiği sürece biz de iyilik yaparız ama başkaları eziyet edince biz de buna eziyetle karşılık veririz diyen sıradan insanlar olmayın tavsiyesi son derece dikkat çekicidir. Aksine bencillik bir tarafa bırakılarak Rabbimizin tavsiyesine kulak verilmelidir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel yolla sav. İşte o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost haline gelir. O halde evlatken bir gün anne baba olacağını unutmamalıdır insan. Tıpkı anne babayken bir zamanlar genç olduğunu unutmaması gerektiği gibi.

0: Kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yollayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.
7: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine İlim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.''

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçinde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

Abdullah bin Ebu Katade'nin babası Ebu Katade'den naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen uzun bir kıraatle kıldırmak niyetiyle namaza dururum da bir çocuğun ağlamasını işitir ve annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazımı kısa tutarım.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, "Ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir."

Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymazdı. Ebu Bekir'in radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin" dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir" desin ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet eyle, beni dosdoğru yola ilet, bana sıhhat ver ve beni rızıklandır. Diğer bir hadisi şerifinde ise Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah'ım, her türlü hayırlı işimde senden sebat ve azim isterim. Senden nimetlerine şükür ve sana güzel ibadet etme gücü vermeni dilerim. Dürüst bir kalp ve doğruları söyleyen bir dil isterim. Senden bildiğin hayırları ister ve bildiğin şerlerden sana sığınırım. Bildiğin hatalarımdan dolayı da senden af dilerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde istikamet üzere olun. İstikamet üzere olmanız ne güzeldir. Amellerinizin en hayırlısı da namazdır. Müminden başkası namazı muhafaza edemez buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ لَكَ مَثَلِ النَّحْلَةِ اَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.
2: Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki, mümin bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir. Güzel yerlere konar, konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Arının kendisine yararlı olanları alması, zararlılardan sakınması ve kendi geçimini sağlayan becerileri Yüce Allah tarafından arıya ilham edilir. Kur'an-ı Kerim, müminler için bu ilhamın ibret verici olduğunu vurgulamıştır. Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Dünyada iyilikler ve güzelliklerle dolu bir yaşam sürmek, her mümin için arzu edilen hayat tarzıdır. Mümin, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara ulaştırdığı vahye göre hareket eder. Onun dışına asla çıkmaz. Hazreti Peygamber bu örnek hayatı bal arısına benzeterek anlatmıştır. Bal arısının yediği gıdalarla ürettiklerinde gösterdiği temizlik hassasiyeti, müminin temizlik hassasiyetine benzetilmiştir. Bal arısı, bal üretmek için faydalandığı çiçeğe ve ağaca hiçbir şekilde zarar vermez. Mümin de faydalandığı çevreye ihanet etmez, zarar vermez. Arı, küçük küçük adımlarla devasa bir sonuca bıkmadan, usanmadan ve sabırla ulaşır. O, çiçeklerden kaliteli ve hilesiz bir bal üretir. Mümin de her ne iş yapıyorsa, sabırla ve itinayla en iyisini yapmalıdır. Arı, karanlık, sis, rüzgar, duman ve yağmurdan çekinir. Mümin de gafletin karanlığından, şüphe bulutlarından, bozgunculuk rüzgarlarından, gösteriş yağmurlarından kaçınır. Son sözümüz şöyle olsun: mümin helal ve temiz olan şeyleri yer. O, temiz işleri ortaya koyar. O, girdiği ortama tat ve lezzet verir. O, insanlığa faydası olan iyi şeyler üretir. O, yanındakilere karşı fedakarlık yapmaktan hoşlanır. O, kimseye ihanet etmez ve zarar vermez.
1: Kırk hadiste iyilik.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.

İlahi nefesin balçıktan yaratılmış toprağı üfleyerek canlandırmasıyla başlamıştı her şey. Önce melekler secde etmişti ona. Ardından Allah'ın sonsuz keremiyle ayağının altına cennetler serilmişti. Hani halifem demişti yaradan ve kulu ile arasındaki ıraklığı kaldırmıştı aradan. Lakin aldandı insan. Yasak meyveye kurban edilen cennetten sürgün edilmekle başlamıştı Ademoğlunun yolculuğu. Kaybedilmişti yüce imtihan. Dünyada kalmaya, her daim yolda olmaya mahkum olmuştu insanoğlu. Sayılabildiği kelimelerle ettiği tövbeydi oysa Rabbin affının tılsımı. Huzurdan uzaklaştırılmışlığın acısıyla çıplak kalmış gönlüne takva elbisesini giydirmişti Adem. Yoluna ıslah olmuş, nefsiyle ve tövbesiyle devam etmişti. O vakit takva, insanlığın atasının tövbesindeydi. Habil ve Kabil'in önünde uzayıp gidiyordu sonra yollar. Kurbanlarındaydı imtihan. Kabil nefsine vermişti kurbanını. Habil ise nefsini Rabbine kurban eylemişti. Öyle bir kurban ve imtihandı ki bu. Kullardan birini Habil yaparken katil yapıyordu diğerini. Kurbanı kabul edilmediği için kıyıyordu Kabil kardeşine. Lakin bilmiyordu ki Allah yalnız takva sahiplerinin kurbanlarını kabul ederdi. O vakit Habil'in takvası Allah korkusundan kardeşine kalkmayan ellerindeydi. İnsanlığın içinden çıkıp gidince takva, bir tufan kopmuştu ardından, kaybolmuştu yeryüzü ve yollar. O tufandan Nuh'un yüce takvasıyla kurtulmuştu kalpleri arınmış olan insanlar ve çifter çifter gemiye alınan hayvanlar. Sonra İbrahim'in rüyalarındaydı takva. Kızıldeniz'i yararken Musa'nın asasındaydı. Eyyub'un bitmek bilmeyen sabrında, Yakub'un dualarında, Meryem'in iffetinde, İsa'nın ölülere can veren mübarek nefesindeydi. Ve Efendiler Efendisi'nin simsiyah gözlerinde, konuştuğu vakit inci gibi saçılan sözlerindeydi. Heybetli duruşunun ardında takva vardı. Ve yürüdüğü vakit bastığı toprağa ince ince takva sızardı. Ve takva, peygamberler serveri miraca yükselirken onu sırtında taşıyan Burak'taydı. Cennetle cehennem, ümitle yeis arası ince bir çizgiydi takva. Allah'ı zikirdi, ona gönülden duyulan şükürdü. Gönlün topraklarına kök salmış sarmaşıkların ve Allah'a ortak tutulan sevgilerin acı çekile çekile sökülmesiydi bedenden. Rabbin tahtını masivadan temizlemekti ve titreyen avuçların arasına alıp ona sunmaktı gönlü. Her an hatırlamaktı Rabbi ve kendinden geçmekti her hatırlayışta. Esip güllerken ve kafa tutarken tüm insanlara, yüce Allah'ın adı anıldı mı acziyetten iki büklüm olmaktı. İnsanlar yılda bir kurban keserken kurban bayramı için, ben her an, her dakika, her saat sana kurbanım ya Rab diyebilmekti. Bir canım var, o dost için kurban olsun diyebilmekti. Nefsin Rahman'a kurban edilmesiydi takva. Göç etmeden evvel ahiret yurduna bir cemale kul olmaktaydı ve ona kurban-ı ekrem olabilmekteydi. Ey yolcu! İmtihan sırası şimdi sendedir ve asıl mesele takva binasını imanla örmek için nefsi kurban edebilmektir. Çünkü Allah'a

ulaşacak olan, kurban edilen hayvanların kanları değil, gönüllerdeki takvadır. Bugün nefsi bıçağın altına yatırma vaktidir. Ve bugün kurban edilecek nefsin üstüne Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber deme vaktidir. Ölümle başlayacak olan diriliş için.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Sahabilerden biri peygamberimize cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum diye sorduğunda Resulullah şöyle demişti: Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Tirmizi'den rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh güzel ahlakın açıklamasıyla ilgili olarak şöyle demiştir. Güzel ahlak, güler yüz, iyi ve güzel şeyleri yaygınlaştırmak ve başkalarına rahatsızlık vermekten kaçınmaktır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salı verilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

Bir defasında görme engelli sahabi İbni Ümmü Mektum, kendisini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için izin istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuş, evet cevabını alınca da öyleyse davete icabet et buyurarak cemaatle namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti.

Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, kurdun kaptığı çocuk senindi dedi. O da hayır senin oğlunu kaptı dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a Allah sana rahmet etsin aman çocuğu kesme zira çocuk bu kadının oğludur dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
1: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi. Vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret. İnsanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku. Ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden

İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri, kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesidir.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme ec'alni minellezîne izâ ehsenu istebşerû ve izâ esâ'u isteğferû.
0: Allah'ım, beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. İslam dini, insan ilişkilerinde vicdanın ve ahlaki duyarlılığın ortaya çıkması için ilkeler getirmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda iyi davranışların yapılması, kötülüklerin terk edilmesi, iyilik halinin göstergesidir. Bu iyilik hali, insanın vicdanında, bedeninde ve sosyal çevresinde hissedilen, mutluluk veren bir yaşam biçimidir. İslam medeniyeti, hayatı güzelleştiren ve mutluluk getiren bir iyilik medeniyetidir. Hayatı güzelleştirecek, insanlara mutluluk verecek en büyük imkanlardan biri de iyiliktir. İyiliği güçlendirmek, iyiliği bir araya getirmek, iyilik hareketini yeryüzünün bir yerine ulaştırmak ve kötülüğe engel bırakmamak, mümin olarak her birimizin asli görevidir. Kötülüğü def etmek veya kötülüğe bulaşmamak, iyiliğe ilk adımdır. İslam'a göre sadece iyi olmak mutlu olmaya yetmez. Bütün Müslümanlardan istenen iyi değerler üretmesi ve o değerlere öncülük, rehberlik etmesidir. Bu yüce gayelere ulaşmak için bitmez tükenmez bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Ufkumuzu aydınlatacak, gayelerimize ulaşmada bize kuvvet verecek olan inancımız ve dualarımız en büyük sığınağımızdır. Her türlü iyiliğin sahibi Allah'tır. Cömertliğin, zenginliğin, huzurun, rahmetin ve her türlü hayrın anahtarı O'nun elindedir. Sevgili Peygamberimiz, insanların en hayırlısıdır, en iyisidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, yaşamayı benim için her türlü iyiliği artırma vesilesi yap. Ölümü de benim için her türlü kötülükten kurtuluş sebebi yap. Duasıyla iyilik için yaşamayı varlık sebebimiz olarak ilan etmiştir. Müslüman, hayatını iyiliğe adayan ve iyiliklerle anlamlandıran kişi olmalıdır. Müslüman iyi bilir ki, iyiliği esas alıp yeryüzüne emanet bilinciyle sahip çıkarsa ve bütün insanlığın mutluluğu, huzuru ve iyiliği için çalışırsa, dünya değişecektir. Kırk hadiste iyilik.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.

Tabiundan Zehtem bin Mudrib tanık olduğu bir olayı şöyle anlatır. Sahabeden Ebu Musa el-Eşari'nin misafiriydik. Sofrayı getirtti. Yemekte tavuk eti vardı. Bu arada Beni Temillah kabilesinden beyaz tenli biri geldi. Ebu Musa onu yemeğe buyur etti. Fakat adam gelmek istemedi. Ebu Musa adamı ikinci defa buyur ederken misafirin tereddütünü gidermek amacıyla "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem tavuk eti yerken gördüm" deyince adam neden gelmediğini açıkladı. "Ben bir tavuğun bir şeyler yediğini gördüm. İğrendim ve

Bir daha tavuk yememeye yemin ettim dedi. Bunun üzerine Ebu Musa şunları söyledi. Gel de sana bununla ilgili bir olay anlatayım. Ben Eşarilerden bir grupla Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yüklerimizi taşıyacak binit istemeye gitmiştim. Allah Resulü, vallahi size binit veremem. Zaten ben de size verecek binek hayvanı da yok buyurdu. Allah'ın dilediği kadar bir müddet bekledik. Bu arada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ganimet develeri getirildi. Ardından bizi çağırdı ve bize beyaz hörgüçlü 5 deve verilmesini emir buyurdu. Yola koyulduğumuz zaman birbirimize, Resulullah'a yeminini hatırlatmadığımız için bu malların bereketini göremeyiz dedik. Hemen kendisine geri döndük ve, ya Resulallah, binit istemek üzere sana geldiğimizde veremeyeceğine dair yemin ettin. Sonra da verilmesini istedin. Yeminini mi unuttun ya Resulallah deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi ben Allah diler de bir şeye yemin edip ardından daha hayırlısını görürsem onu yapar, yeminimi de kefaretle helal kılarım. Yolunuza devam edin. Size binecek develeri ancak Yüce Allah verdi buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla." derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

besmele çekmezse, şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse, hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

Ebu Kurade Selemi anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. O abdest almak için temiz su istedi ve elini suya daldırdı. Sonra abdest aldı. Biz onun abdest suyunu elde etmeye çalıştık. Abdest suyundan yudumladık. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir?" diye sordu. Biz, "Allah ve Resulünün sevgisi" dedik. Resulullah şöyle buyurdu: "Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiği zaman ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, "Ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem, o gece ne diyeyim?" diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet," diye dua et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

öyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafıyla döşeğini silsin. Sonra şöyle dua etsin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım, senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan, salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, "Ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Onu sevmen seni cennete koyar," buyurdu.

Anne ve Baba, Cennetin İki Kapısı. İbn-i Mesud'un anlattığına göre, bir adam Hazreti Peygamber'e, "Amellerin en üstünü hangisidir?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir." Uzun bir yolculuğun ardından peygamberini görmeye Medine'ye gelmişti. Önce onun Allah'ın son elçisi olduğuna inandığını söyleyecek, imanını biatle

0: perçinleyecekti. Sonra da İslam'la coşan ruhuna cihadı tattıracak, canını dini uğruna feda etme arzusuyla peygamberin ordusunda saf tutacaktı. Geride ailesini bırakmıştı. Desteğine muhtaç gözleri yaşlı anne ve babasını. Belki de kalbindeki ateşi bildiklerinden bu gidişin dönüşü olmayacağını hissedip gönül koymuşlardı. Şimdi peygamberinin karşısındaydı işte. Niyetini anlatırken söylemeden edemedi. Anne babamı ardımdan ağlar bırakıp sana geldim ya Resulallah. Dini için elinden geleni yapmaya nasıl da azmettiğini göstermek ister gibiydi. Oysa peygamberimizin cevabı zihnindekileri alt üst etmeye yetmişti. Onların yanına geri dön ve ikisini de nasıl ağlattıysan öylece güldür. Geri dön ve anne babandan izin iste. Eğer izinleri olursa savaşa katıl. Yoksa onlara iyilikte bulun buyurmuştu Efendimiz. Hatta anne babaya hizmet için harcanacak emeği Allah yolunda sarf edilecek gayrete benzetircesine onlar için cihad et demişti. Peygamber Efendimiz'e amellerin en üstünü hangisidir diye sorulunca şöyle cevap vermişti. Vaktinde kılınan namaz ve anne babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihad etmek gelir. Hadis kitaplarının tamamı kişinin anne ve babasıyla olan ilişkilerini düzenlemek için söylenmiş pek çok hadis ihtiva eder. Hadislerde iyilik manasındaki bir kelimesi tercih edilmiştir. Yine pek çok yerde anne babaya karşı gelmek ve onların haklarını korumamak da bu kelimenin zıddı olan ukuk kelimesiyle ifade edilmiştir. Aslında hadiste geçen bir, dünya ve ahiretteki tüm iyiliklere ve güzelliklere işaret eder. Dünyada hidayete ermiş olmak, nimet içinde olmak ve hayırlarla kuşatılmak iyiliğin değişik tezahürleridir. Ahiret günü cennette ebedi mutluluğu elde etmek de bu kelimenin kapsamı içerisindedir. Bir kelimesi anne ve babaya gönülden bağlılığı, onların kalplerini kırmamayı, onlara yaşlılıklarında kol kanat germeyi ifade eder. Bu davranışlar aynı zamanda Allah'a itaatin de bir ifadesidir. Denilebilir ki ana babaya iyilik etmek insanı Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya götürür. Bunun tersi olan isyansa anne babanın hakkını çiğnemek ve bağları koparmaktır. Zaten bir kelimesinin zıddı olan ukuk kelimesi aslında koparmak, parçalamak anlamına gelir. Anne babaya karşı çıkmak, onlarla olan bağı koparmak demektir. Allah Teala anne babaya isyandan asla hoşlanmaz. Alemlerin Rabbi kıyamet gününde ebeveynine baş kaldıranın yüzüne bakmayacak, onu cennetine almayacaktır. Peygamberimizin ebeveyne karşı isyankâr olmamayı öğütleyen cümleleri de aynı kesin üslubu taşır. Onun, size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi buyurduktan sonra, Allah'a ortak koşmanın hemen ardından anne babaya isyan ve eziyet etmeyi sayması gayet düşündürücüdür. Bütün bu uyarılarda geçen ukukul valideyn tabiri, anne ve babaya kabalık ve hürmetsizlik etmek, onların sözlerini hiçe saymak ve asi bir tavırla kalplerini kırmak anlamlarına gelmektedir. Elbette ebeveynin bakımlarıyla ilgilenmemek, ihtiyaçlarına sahip çıkmamak, onları yalnızlıklarına terk etmek ve arayıp sormamak da bu ifadenin kapsamına dahildir. Kur'an-ı Kerim'deki ihtiyarladıklarında anne babaya öf bile denilmemesini isteyen ayetin her yaşta onların fikirlerine ve emirlerine karşı gelinmemesi şeklinde yorumlandığına çoğu kez rastlanmaktadır. Halbuki ona ebeveyninin kimi yanlış istek ve yönlendirmelerine itaat etmemesini söyleyen de bizzat Allah Teala'dır. Eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaat etme. O halde kendisinin küs olduğu bir akrabayla iletişimini kesmesi için evladına baskı yapan ve sütünü helal etmeyen bir annenin ya da ticaretinde onun öngördüğü şekilde hileli işlere karışmadığı ve sözünden çıktığı için evladına hakkını haram eden bir babanın bu isteklerini yerine getirmek söz konusu olamaz. Her iki taraf için de Allah'a itaat asıldır ve ilişki Allah'ı hoşnut etmekte düğümlenmektedir. Elbette evlat, ebeveyninin helal ve haram konularındaki ikazlarına uymakla mükelleftir. Zira bu, aynı zamanda Allah'ın koyduğu sınırlara boyun eğme anlamı da taşımaktadır. Allah'ın rızasını gözeten evlat, gerektiğinde anne babasının aleyhinde bile olsa Allah için şahitlik edecek kadar dürüst olmak zorundadır. Ancak anne babaya lanet etmenin ve hakaret etmenin Allah'ın lanetini çektiği unutulmamalıdır. Hatta bir başkasının anne babasına lanet okuyarak kendi ebeveynine dil uzatmasına sebep olmamalıdır. İyi ilişkilerin sürdürülmesi bazen imkansız hale gelebilir. Kimi zaman evladın şirk ve batıl inancından kaynaklanan husumeti, kimi zaman da anne babanın kini iyi ilişkilerin zeminini yok eder. Bu durumda insanın, ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ve cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra yakın akraba olsalar bile, Allah'a ortak koşanların bağışlanmasını dilemek artık ne peygambere yaraşır ne de iman edenlere ayetleri gereği onlar için yapabileceği hiçbir şeyi olmayabilir. Dolayısıyla anne ve babaya iyiliği tavsiye edip onları kötülükten alıkoymaya çalışmak da evladın vazifesidir. Arada bulunan yaş ve statü farkı bu görevi samimi ve nazik bir şekilde yerine getirmeye engel değildir. Bu konuda bıkmadan ve kabalaşmadan babasını doğru yola çağıran ama onun oldukça ağır tavırları sonucunda uzaklaşmak zorunda kalan Hazreti İbrahim en güzel örnektir. Aslında insan her konuda olduğu gibi kendi anne babasına karşı gösterdiği tavırla da çocuklarına örnek olmaktadır. Bir bakıma ileride kendisine nasıl davranacaklarını onlara öğretmekte, geleceğine yatırım yapmaktadır. Elbette iyiliğin karşılığı olsa olsa iyiliktir. Enes bin Malik radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir genç bir ihtiyara yaşlı olmasından dolayı ikramda bulunursa, Allah yaşlandığı zaman kendisine ikramda bulunacak bir kimseyi kendisine hazırlar. Evlat, vaktiyle kendisine kötü davrandıkları için anne babasına bu hatayı ödetme ve ihsan görevini yok sayma hakkına sahip değildir. Bu noktada tavrımızı diğer insanlara göre ayarlarız. Herkes iyilik ettiği sürece biz de iyilik yaparız ama başkaları eziyet edince biz de buna eziyetle karşılık veririz diyen sıradan insanlar olmayın tavsiyesi son derece dikkat çekicidir. Aksine bencillik bir tarafa bırakılarak Rabbimizin tavsiyesine kulak verilmelidir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel yolla sav. İşte o zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost haline gelir. O halde evlatken bir gün anne baba olacağını unutmamalıdır insan. Tıpkı anne babayken bir zamanlar genç olduğunu unutmaması gerektiği gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: اِنَّ اللّٰهَ اَوْحَى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِي اَحَدٌ عَلَى اَحَدٍ
3: Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Cenab-ı Hak katında bizleri yüceltecek olan ahlaki güzelliklerin başında tevazu gelir. Tevazu, alçak gönüllü olmaktır. Bizlere bahşedilen sayısız nimetlerin

0: Hikmetin asıl sahibinin Yüce Rabbimiz olduğunu bilmektir. Makam ve mevki, şöhret ve zenginlik ne olursa olsun, kendini diğer insanlardan farklı bir konumda görmemektir. Allah katında üstünlüğün ancak takvada olduğuna inanmaktır. Tevazu sahibi kişi, Allah tarafından yaratıldığının, içinde bulunduğu nimetlerin ona ait olduğunun bilincindedir. Onun rızasını kazanmaya çalışan kimsedir. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'de tevazu sahibi kimseleri müjdeleyerek, onların şu özelliklerine dikkat çekmektedir. Alçak gönüllü kimseleri müjdele. Onlar, Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Böylece mütevazı kişi, herkes gibi kendisinin de Allah'ın bir kulu olduğunu, onun katında üstünlüğün ancak takva ile olduğunu bilir. Biz tevazuyu sevgili Peygamberimizden öğrendik. O hayatı boyunca sade bir hayat sürdü. Resul-i Ekrem bir hadisi şerifinde, tevazu sahibi olmanın insanı Allah katında yücelten bir vasıf olduğunu bizlere şöyle haber vermiştir. Allah, bir kulun hoşgörülü olması sebebiyle izzetini artırır. Allah için tevazu gösteren kişiyi ise yüceltir. Allah Resulü bir başka hadisi şerifinde de tevazunun önemini şöyle ifade etmiştir. Kim Allah için saygısından dolayı tevazu gösterirse, Allah onu kıyamet gününde yüceltir. Her kim kibrinden dolayı böbürlenirse, Allah da onu kıyamet gününde alçaltır. Kibirse büyüklük taslamaktır. Ululuk göstermek, başkalarını aşağılamaktır, böbürlenmektir. Kibir, kalbin hastalıklarındandır. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde kibirle ilgili şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçümsemek, kişiye kötülük olarak yeter. Mü'min, hayatının her anında tevazuyu kuşanır. İnsanları küçümsemez. Hiçbir kimseyi incitmez. Dünyasını zindana, ahiretini cehenneme çevirecek olan kibirden, gururdan ve gösterişten sakınır. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Yüce Rabbimizin, kibirlenen ve kendisiyle övünen kimseleri sevmediğini bilir.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Öyle insanlar vardır ki hayrın anahtarı şerrin sürgüleri gibidir. Kimisi de şerrin anahtarları ve hayrın sürgüleri gibidir. Ne mutlu Yüce Allah'ın hayrın anahtarlarını verdiği o kimselere. Ve yazıklar olsun Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere.

Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a kavuşmayı dilerse Allah da ona kavuşmayı diler ve her kim Allah'a kavuşmayı hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı hoş görmez.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir komşu komşusunu duvarına ağaç dayamaktan men etmesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu aktardıktan sonra neden bundan kaçınıyorsunuz? Vallahi bu sünneti aranızda yerleştirene kadar uğraşacağım demiştir.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin alın teriyle ölür.

0: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.
1: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum" diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti" buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El-Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu. Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır. Enes'in Sabit'e radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh, bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver. Sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.

ıslaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda safları düzgün tutun. Çünkü safların düzgün olması namazın güzelliğindendir.
0: Kırk hadiste iyilik.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Men amila haseneten fesurra biha ve amila seyyi'eten fesa'athu fehuve mu'min.
1: Mümin bir iyilik yaptığında sevinen, bir kötülük yaptığındaysa üzülen kimsedir. İslam dini insanların hem dünya hem ahiret için yaratıldıklarını haber vermektedir. Buna göre İslam'ın emir ve yasaklarının gönüllerde ve toplum hayatında yer bulmasıyla Müslüman her iki dünyada mutlu olur. Allah'ın emir ve yasaklarının uygulanmaması nedeniyle Allah'ın rızasını kazanmamaksa mutsuzluktur. Dünya ve ahiret mutluluğunun öncelikli şartı hayata anlam katan ve onu güzelleştiren imandır. İmanlı bir insan sadece fiziksel ihtiyaçlarının ve zevklerinin peşinde koşmaz. Kalbinin ve ruhunun ihtiyaçlarını gidermek için de gayret içinde olur. Yüce Rabbimiz, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur buyurarak gerçek mutluluğun yolunu göstermiştir. Mümin, Allah'a ve Kur'an'a gönülden ve samimi olarak inanandır. İman edenler, Allah'ın adını anmakla kalpleri huzur ve sükunet bulan kimselerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın hayatta bir iyilik yaptığında sahip olabileceği en büyük değeri mutluluk olarak tarif etmiştir. Biz inananlar, Peygamberimizin öğrettiği gibi iyiliğin peşinden giden hayırlı bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kalplerimizi iman nuruyla aydınlatalım, onu ibadetlerle besleyelim. Salih amel ve güzel ahlakla kendimizi süsleyelim. Müslüman şunu iyi bilmelidir ki, Allah'ın varlığımıza nakşettiği vicdan ve iç huzuru arayış, karar vermemiz gereken her noktada bizi iyiliğe doğru yönlendirecektir. Vicdan, iyi davranışlarımızı artıracak sağlam bir pusuladır. Yeter ki biz onun farkında olalım.

0: 40 hadiste iyilik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sadaka vermeyi emrettiğinde imkanı olmayanlar çarşıya gider, hamallık yapar, yaklaşık bir kilo hurma kazanırdı. O kazandığıyla sadaka verirdi. Bugün onlardan bazılarının 100 binlik serveti vardır. Ama şimdi sadaka vermezler.

Ve İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, isterse misvak ağacından bir dal parçası olsun buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem mal istediler, o da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi: Yanımda bir şeyler daha olsaydı, onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu

hasta ziyaretinde bulunduğunda şöyle dua ederdi. Ey insanların Rabbi, rahatsızlığı gider. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaza ve kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik arttırır.

Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde "Allah'ım, senin ismini anarak yaşar ve ölürüm, uyur ve uyanırım" derdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerini üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın. Omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki, saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Esselamu aleykum ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. Ve inna inşaallahu lelahikun. Es'elullaha lena ve lekumul afiyah.
0: Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan sakinleri. Bizler de Allah'ın izniyle size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim. Bizden önce ahiret yurduna ulaşmış olanları ziyaret etmek, hem Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi, hem de kültürümüzün bir parçasıdır. Bizler kabirlere gider, orada yatanları ziyaret eder, onlara hayır dua eder, bağışlanmaları için Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Diğer yandan kendimizin bir gün orada olacağını düşünür, ibret alırız. Kabre girmeden önce oraya hazırlık yaparız. Peygamber Efendimiz Medine'de bulunan Baki mezarlığına gider, orada yatanlara selam verir ve onlara dua ederdi. Müminlerin de bulundukları şehirde mezarlıkları ziyaret etmelerini tavsiye ederdi. Hiç şüphesiz dünya hayatının geçici olduğunu en güzel anlatan yerler kabirlerdir. Kabir ziyaretinde en katı kalplerde dahi bir yumuşama meydana gelir. Ölüm duygusu bütün benlikte hissedilir. Bu sayede ahiret inancı canlı tutulur. Sorumluluklar hatırlanır. Mümin bu ziyaretler sayesinde dünyanın zevk ve sefasına düşmekten korunur. Nefsinin gelip geçici isteklerine set çeker. Kendine çeki düzen verir. Hiçbir canlıyı incitmez. Rabbinin memnun olacağı bir hayat sürmenin yollarını arar. Mümin, tıpkı Peygamberimiz gibi kabrini ziyaret ettiği kişiye, Esselamu aleyküm ehlid diyar. Ey bu diyarın sakini, Allah'ın selamı üzerine olsun diyerek selam verir. Allah Teala'dan o kabirde yatan için rahmet ve mağfiret diler. Günümüzde özellikle halk tarafından değerli görülmüş bazı kişilerin mezarları umut bağlanan bir yer haline getirilmektedir. Oysa ki müminin umudu Rabbine bağlıdır. Kısmet aramak için kabirlere kilit, anahtar, bozuk para gibi şeyler bırakılmaz. Orada yatan kişiye kurban adanmaz. Mümin, kabrin yanı başında kurban kesmenin dini bir uygulama olmadığını bilir. İman edenler ancak Allah'ın rahmetinden ümit eder. Kabirde yatan kişinin mezar taşına veya çevresindeki ağaçlara ve benzeri şeylere çaput bağlamaz. Yalnızca Allah'a kulluk eder ve yalnızca ondan yardım ister. Kabir ziyaretinde İslam'ın yasak kıldığı yanlış tutumlardan kendisini alıkoyar. Kırk hadiste iman.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.

Biz Kur'an okur, çocuklarımıza da okuturken ve onlar da kıyamete kadar çocuklarını okutacakken ilim nasıl kaybolur diye soran Medine'nin bilge kişilerinden Ziyad bin Lebide Hazreti Peygamber, Müslümanların geleceğine yönelik şu önemli uyarıyı yapmaktaydı. Yahudi ve Hristiyanlar Tevrat'ı ve İncil'i okudukları halde içindekilerden faydalanmayan kişiler haline gelmediler mi?

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de kurban bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil, kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda, sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda Peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınız ise hanımlarına en güzel davranandır. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.
3: Her kim namaz için mescide, camiye gider gelirse, her gidiş gelişte Allah ona cennetteki yerini hazırlar.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.

yaşamak çoğu kez yoruyor hepimizi. Evrenin ağırlığını omuzlarımızda duyduğumuz zamanlar geçiriyoruz. Günlerin gürültüsünden sağır, şaşasından kör olduğumuz vakitlerimiz var bizim. Ardında deli divane koştuğumuz zamanı yakalamak ister gibi, hayatın nabzını tutmak, mekana sahip olmak ister gibi, kalabalıkların içinde yalnızlıktan savrulduğumuz, geride bıraktıklarımızı unutarak koşturduğumuz günlerimiz var. Yoruluyoruz oysa, örseleniyoruz. Kazandığımızı zannettiğimiz sahte zaferlerle boşluğuna düşüyoruz hayatın. Unutuyoruz. Sevdiklerimizi ıraklaştıkça, kopmaya yüz tutan bağlarımızı, günlerini yolumuzu gözlemekle geçiren ana babalarımızı, beklendiğimizi, beklediğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızı.

İşte böylesine hengamesinde kaybolup gittiğimiz sıradan ve telaşlı günlerimizin içinden, aylarca bekledikten sonra umudun habercisi gibi sıyrılıp gelir bayramlar. Hayatın akışını durdurarak, kimi günlerin seçilmiş ilahi birer hediye gibi önümüze sunulduğunu hatırlatarak yakalar bizi yüreğimizin en ince yerinden. Gürültüsüz, patırtısız, sessiz sakin bir kutsallık olur da iner şehirlerimizin sokaklarına, evlerimize, sofralarımıza. Bu yüzden ki bayramlar öpmektir zamanı bereketli ellerinden. Bu yüzden sevinci kuşlara eş çocukların heyecanına ve müşterek sevinçlere gebedir. Hayatın en küçük kımıldanışını bile sezerek bir güne bir ömrün sığdırılabileceğini fark edebilmektir. Irakları yakın etmek, mesafeleri kaldırmak ve kavuşturmaktır elleri. Bir çocuğa elini vermek ve el almaktır büyükten. Paylaşmaktır, selamlaşmaktır. Bugün bayram. Tazelenen bir inancın dirilişi için bekleyenlere varmak, gönüller yapmak, paylaşmak ve paylaştıkça yakınlaşmak için gelen, sığınmayı beklediğimiz bir bayram. Aksakallı dedelerimizin ellerini öperek onlardan bir bayrak gibi devraldığımız bir bayram. Bugün bayram, her günümüz bayram ola. Bayramımız mübarek.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir" zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, "Her kim günde 100 defa Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın" buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi, kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır." Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: "Bunun en iyisi fel, yani hayra yormadır. Uğursuzluk, bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde, Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın, kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır" diye dua et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerifi sohbetinde Bera İbni Azib radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım.

paylaşacağım. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. براء بن عازب رضي الله عنه anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hutbe okurken dinledim. Şöyle buyurdular. Bugün ilk işimiz bayram namazı kılmak. Sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Kıymetli kardeşlerim, kurban Allah'a yaklaşmak demektir. Allah'a yaklaşmak amacıyla kurban keseriz. Zaten hayvanları Yüce Rabbimiz bizim emrimize amade kılmıştır. Biz onların hayattayken sütleriyle, yünleriyle istifade ederiz. Ama onları kestikten sonra onların etleriyle de bedenimizin gıdasını temin ederiz. Ama kurbanda sırf Allah'a yaklaşmak adına, ki kurban o demektir, yaklaşmak demektir, Allah'a yaklaşmak adına keseriz. Arapçada edahi, uluhiye edahi kelimesi de kullanılır. Bu da canı feda etmek demektir. Hepimizin bildiği gibi Kevser suresinde Yüce Rabbimiz fesalli li rabbike venhar, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyurmaktadır. Bir başka ayette de inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alemin buyurmaktadır. Benim namazım ve kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Bu aynı zamanda kurban keserken yapılacak dualardan biridir de sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekliyle. Değerli kardeşlerim, bu iki ayeti alt alta koyduğunuzda فَسَلِّ لِرَبِّكَ Rabbin için namaz kıl. Diğerinde de inne salati geçmektedir. وَنْهَرْ kurban kes ve nusiki kurbanım. لِرَبِّكَ kelimesinin karşılığında لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ karşılamaktadır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Burada ziyade olan diğer ayette mahyaya ve memat, yani hayat ve ölümden bahsetmektedir. Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani biz hayattayken de olsak, Allah yoluna kurban da olsak, her şeyimiz Allah içindir. Allah için mücadele ederiz. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorduklarında bu kesilenler, kurbanlar neyin nesidir diye sorduklarında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnete ebikum İbrahim, İbrahim'in sünnettir demiştir. Hepinizin bildiği gibi Hazreti İbrahim bir rüya görür. Ayetle sabittir bu. Oğlu İsmail'i kurban etmektedir. Peygamberlerin rüyaları aynı zamanda bir emir gibidir. Ve bu rüyayı uygulamak isteğini oğlu İsmail'e söylediğinde oğlu İsmail'in verdiği cevap bir teslimiyet örneğidir kıymetli kardeşlerim. Yavrucuğum inni edvahuk diyor. Seni kurban ettiğimi görüyorum rüyamda. Ne dersin dediğinde ya ebeti ifal ma tu'mer. Ey babacığım sana ne emredilmişse onu yap diye bir teslimiyet örneği gösteriyor ve seteciduni inşallah min sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Ve Allah-u Teala kıymetli kardeşlerim onun bu kararlılığını görünce, şeytanla mücadelesini görünce ve fedeynahu bizibhin azim, büyük bir koç kurbanla onu mükafatlandırıyor. Ve işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnete ebikum İbrahim ifadesinde İbrahim'in sünnetini uyguluyorum. Kurban ibadetini bu hayatta tatbik ediyorum demiştir. Aslında daha önceki peygamberlerin hayatlarında da kurban vardır. Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, onların kestiği kurbanlardan biri kabul olunmuş, diğeri kabul edilmemiş. Dolayısıyla Kabil, kurbanı kabul edilen Habil'i öldürmüştür kıskançlığından dolayı. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا Birinden kabul edilmiş. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Diğerinden kabul edilmemiştir. Bundan dolayı kıskançlık sebebi olmuş ve kardeşini öldürme yoluna gitmiştir. Değerli kardeşlerim, aslında kestiğimiz hayvanların ne etleri, ne kanları, ne derileri Allah'a ulaşacak değildir.
Allah'a ulaşacak olan bizim takvamız

niyetimizdir. İyi niyetimizdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Ettakva hâhuna, ettakva hâhuna, ettakva hâhuna" diyerek kalbi göstermiştir. Vücutta bir et parçası vardır. O düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. O bozuk olursa bütün vücut bozuk olur demiştir. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُهُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah-u Teala'ya kestiğiniz hayvanların etleri de kanları da ulaşacak değildir. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Sizin takvanız Rabbimize ulaşacaktır buyurmuştur kıymetli kardeşlerim. Hazreti Ayşe annemizden nakledildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ademoğlu, kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işlemiş olamaz. Kurban kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla sevap olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme konusunda gönlünüz hoş olsun. Bu iş size zor gelmesin buyurmuştur. Tirmizi'de geçen bir rivayette. Şeddat bin Evs radıyallahu anh anlatıyor. Ben iki şeyi Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan belledim diyor. O aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Şu halde siz meşru bir sebeple savaşırken birini kısas ve benzeri yollarla öldürmek durumunda kalmışken sakın ha işkence ederek böyle bir savaşma veya öldürme yoluna gitmeyin. Bu işi güzelce halledin. Bir hayvan keseceğinizde de kesimini güzelce yapın diyor. Ehsinül kitle, ehsinül zimha. İşte iki bellediği cümle. Savaşınızı da düzgün yapın, hayvan kesme işini de düzgün yapın diyor sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için sizden biriniz hayvan keseceği zaman bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'in anlatmış olduğu rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir bayram günü kurban olarak iki koç kesiyor. Ve onları kıbleye doğru yatırdığı zaman şu duayı yapıyor kıymetli kardeşlerim. İnni veccehtu veciye lillezî fatras semâvâti vel ard hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. İnne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîn. Lâ şerîke leh ve bidâlike umirt ve ene evvelul müslimîn. Allahümme minke ve leke an Muhammedin ve ümmeti. Yani sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu duasında şunları söylüyor kıymetli kardeşlerim. Ben hanif olarak, hakka yönelmiş olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan yüce Allah'ıma çevirdim. Ve ben asla müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı asla yoktur. Ben işte bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım, bu kurban sendendir ve Muhammed ile ümmet tarafından senin rızan için sunulmuştur. Kıymetli kardeşlerim, kurbanlarımızı yüce Rabbimiz kabul eylesin. Ona yaklaşmaya, kardeşlerimizle yakınlaşmaya vesile eylesin. Birçok kardeşimiz bağışta bulunarak İslam ülkelerinde ve ülkemizde fakir olan vatandaşlarımızın evine etin girmesini sağladı. Ne mutlu sizlere. Bizim ülkemiz yardımsever bir ülke. Yardımsever olan bir ülkeye de Allah'ın yardımı kesindir. Onu nereden biliyoruz? Sevgili Peygamberimiz bu müjdeyi vermiş. Allahu fi avnil abdi مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِيهِ Müminler birbirlerine yardım ettiği sürece Allah-u Teala onlara yardım edecektir. Sizler kurban etlerinizi dağıtıyorsunuz. Üçte birini misafirinize ikram ediyorsunuz. Üçte birini fakirlere dağıtıyorsunuz. Üçte birini de belki stoklayabiliyorsunuz. Peygamber Efendimiz döneminde üç günden fazla

0: stoklanmasını Peygamber Efendimiz yasaklamış. O günlerde dışarıdan gelen çok insan vardı, fakirler vardı. Peygamber Efendimiz dedi ki bu üç gün içinde misafirlere, fakirlere ikram ederek bu etleri bitirin. Sakın biriktirmeyin dedi. Ama bir sonraki yıl artık biriktirebilirsiniz. Fakirlere, eşinize, dostunuza ikramda bulunabilirsiniz. O yıl bolluk yılıydı. Onun içindir ki kıymetli kardeşlerim, sizler paylaştıkça Allah'a daha çok yakın olacaksınız. Kardeşlerinize yakınlaşacaksınız. Muhabbetiniz artacak, sevginiz artacak ve sıcak ilişkiler kuracaksınız. Böyle olunca da toplumumuz güçlenecek, kenetlenecek ve düşmanlar karşımızda tutunamayacaktır. Biz birbirimize yardım ettiğimiz sürece Yüce Rabbimiz de bizlere yardım edecektir kıymetli kardeşlerim. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum. Kardeşlerimize yakınlaşmaya, Rabbimize yakın olmaya vesile olmasını ve takva sahibi kişiler olarak Rabbimizin huzurunda kesmiş olduğu hayvanların, kurbanların makbul olmasını Rabbimizden diliyorum. Rabbimiz günahlarımızı affetsin, bizleri bağışlasın ve bugünlerin hürmetine hepimizi kardeş eylesin. Kıymetli kardeşlerim, kesilen kurbanlar hürmetine Rabbimiz hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Vefat edenlere Rabbimiz rahmet eylesin. Müminleri bir ve beraber eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bayramlar diliyorum kıymetli kardeşlerim.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ennehu zekeren nâra feteavveze minhâ ve eşâha biwecihihi thelâthe mirâr thumme kâl ittequn nâra velev bişikki temrah fein lem tecidû febikelimetin tayyibe.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden bahsetti. Ondan Allah'a sığındı ve yüzünü 3 defa çevirdikten sonra şöyle buyurdu. Yarım hurma sadaka ile bile olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. İslam'a göre her mümin ahiret yurdunda Allah Teala'nın huzurunda hesaba çekilecektir. Amellerin hesabının karşılığı huzur yurdu cennet ya da derdin, huzursuzluğun mekanı cehennemdir. Mümine düşen tedbir alarak cehennemden korunmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahiret yurdunda faydası olacak infakın yani Allah rızası için yapılan harcamaların önemine dikkat çekmiştir. Bir hurmanın yarısı bile olsa ifadesi çok anlamlıdır. İnfakın az veya çok olmasından ziyade infak edenin samimi niyet taşımasına vurgu yapılmıştır. Hazreti Peygamber sadaka vermekle malın eksilmeyeceği ve hiçbir iyiliğin küçük görülmemesi bilincine sahip olmamızı istemiştir. Güzel söz, sadaka olmakla beraber ilahi bir emirdir. Sözün en güzeli insanları hakka, doğruya, olgunluğa, insanca yaşamaya sevk eden Allah'ın kelamıdır. Yüce Allah, güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır, buyurmuştur. Allah kelamını ümmet

0: onur kırmayan, hakkı üstün tutan söz, güzel sözdür. Gönülden yapılan infak ve daima güzel olanı konuşmak, müminin prensibi olmalıdır.
1: Kırk hadiste iyilik.

abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, "Ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım," diye cevap vermişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

Enes bin Malik'in torunu Hişam anlatmaktadır. Dedem Enes bin Malik'le birlikte Hakem bin Eyyub'un mahallesine girdim. Bir de gördük ki bazıları bir tavuğu hedef olarak dikmiş, ona atış yapıyorlardı. Bunun üzerine Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bu şekilde tutularak öldürülmesini yasakladı dedi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri sağlık

0: ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta. Ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz. Mümin, cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle Kurban Bayramımız mübarek olsun.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri namaz için beklediği sürece namazda sayılır. Abdestli olarak mescitte bulunduğu sürece melekler o kimseye Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et diye dua ederler.

Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş. Rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
3: Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi. Hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek İffet nedir diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi. Ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu mis kokusu gibidir demiştir. Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. İbni Mesud'dan radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd bin Ubade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez dedi ve diline işaret ederek, lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder buyurdu.

0: girdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki, galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu.
1: Bu kuyuları kapatılmış.
2: Ne yapacağız biz?
3: Hayvanları sulamamız lazım.
4: Bizim de ihtiyacımız var.
2: Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki?
0: Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor.
4: Su düştüğümüz duruma bakın. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacaksınız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla övünürsün.
5: Seni korkarım. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyum? Oğlun Ebu Huzeyfe, Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor.
4: Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum.
0: Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi bile. Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi.
5: Amir! Burada neler oluyor bak. Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak?
6: Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa! İntikam vakti!
0: Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım, işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar. Resulünü yalanlıyorlar. Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım, onları helak et. Allah'ım, sen bana kitabı indirdin, müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken ok, Sevat adlı sahabinin karnına dokundu. Ona "Ey Sevat, hizaya gir" diyen peygamberimize Sevat şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi.
7: Ya Resulallah, canımı acıttınız.

0: Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim.
1: Sevad'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevad karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak "Buyur, hakkını al." diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevad ne yapacak diye bekliyordu. Sevad eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Ashab-ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevad şöyle izah etti.
0: Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim.
1: Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de Sevad'a hayır dualar etti. Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah, hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki, Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse, Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. Dönüşümüz de onadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın.
2: Amin.
3: Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız.
4: Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir.
5: Allah'ım, kafirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kıl.
6: Allah'a emanet.
1: Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esved bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı.
7: Dur! Dur dedim sana. Buradan öteye geçemezsin.
8: Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim.
7: Ben durduracağım. Al işte böyle.
1: Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Velid vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları teke tek çarpışmaya davet etti.
9: Ey Muhammed, adamlarını gönder. Hangimiz güçlüymüş anlasınlar.
1: Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı. Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi. Peygamberimiz ona engel oldu. Sen dur dedi. Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavviz ve Abdullah bin Revaha izin istediler. Resulullah onların çıkışına müsaade etti.
3: Durun, siz kimsiniz?
10: Evs ve Hazreç kabilesindeniz.
3: Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyoruz. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed! Karşımıza...

0: kavmimizden dengimiz olanları çıkar.
1: Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi. Onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi: Ey Haşimoğulları, kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali.
0: Miğferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım.
2: Ben Hamza'yım.
3: Ben de Ubeyde'yim.
4: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
0: Şimdi oldu. Siz bize denksiniz.
1: İki grup birbirine yaklaştı. Ubeyde bin Haris Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile, Hazreti Ali ise Velid ile karşı karşıyaydı. Birbirleriyle çarpışmaya başladılar.

0: Hazreti Hamza Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbe'yi öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler.
1: Ya Resulallah, ben şehit miyim?
0: Peygamberimiz, evet, sen şehitsin, dedi.
1: Elhamdülillah. Keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için ant içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı benim de bu söze layık olduğumu görürdü.
0: Bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hind bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boğazına isabet etti. Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a andolsun ki bugün mükafatını ümit ederek geri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri Allah doğrudan cennetine alacaktır.
2: Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi?
3: Allah'ın adıyla saldırın.
4: Yürüyün ey muhacir, yürüyün ey ensar. Allah sizinledir. Saldırın.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk Hadiste Sosyal Hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اَوْ يَزَّرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنْسَانٌ اَوْ بَهِيمَةٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
2: Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler o Müslüman için birer sadakadır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ağaç dikmenin önemine işaret ettiği hadiste, sadece insanların yediklerini sadaka olarak değerlendirmemiş, kuşlar ve yabani hayvanların ağacın meyvesinden yemesinin de ağacı dikene sevap kazandıracağını ifade etmiştir. Bu sözler Allah Resulü'nün çevrenin bütün unsurlarına verdiği değeri gösteren en güzel örneklerdendir. Rabbimiz, cennetteki güzellikleri betimlerken, tabiatta bulunan unsurlara sıkça yer vermiş, ağaçlardan, ırmaklardan bahsetmiştir. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra, ağaçlandırma faaliyetlerine önem vermiştir. Zülkaret gazvesinden dönerken, Medine yakınlarındaki Gabe'ye uğramış ve ''Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun yerine bir ağaç diksin buyurmuştur. Bunun üzerine bölgede kısa sürede ormanlık oluşmuştur. O, canlı varlıkların yanında, tabiatta cansız olarak algılanan varlıkların bile duyguları olacağına işaret etmiştir. Eteklerinde müşriklerle savaşılan ve şehitler verilen Uhud Dağı için, ''Uhud öyle bir dağ ki, o bizi sever, biz de onu severiz.'' buyurmuştur. Bu varlıkların, insanların olumsuz davranışlarından etkileneceğine de vurgu yapmıştır. Yanından geçen cenaze ile ilgili yaptığı

0: su kaynaklarına, nehir kenarlarına ve durgun sulara tuvalet ihtiyacını gidermekten insanları sakındırmıştır. Sevgili Peygamberimizin oluşturduğu, çevresiyle barışık toplumun bir ferdi olan Hazreti Ebu Bekir, sefere çıkarken orduya hitap ederken, "Hurma ağaçlarını kökünden kesmeyiniz ve yakmayınız. Meyveli ağaçları kesmeyiniz. Koyun, sığır ve develeri yiyeceğiniz hariç kesmeyiniz" talimatını vermiştir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam yolculuktayken susadı ve bulduğu bir kuyuya inip su içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan nemli toprağı yalayan bir köpek gördü. Adam, anlaşılan bu köpek de tıpkı benim gibi susuzluk çekmiş dedi ve hemen kuyuya inerek pabucuyla su çıkarıp köpeğe içirdi. Bunun üzerine Yüce Allah onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, hayvanlara yaptıklarımızdan dolayı bize sevap var mı diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbette, her canlıya yaptığınız iyilikte size ecir vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm. Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluk

buyruklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz." Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır."

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

0: Ebu Abdullah Numan bin Beşir radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirirsiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Abdullah bin Abbas şöyle anlatır. Bana Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanların ilk peygamberlikten beri duya geldikleri sözlerden biri, utanmazsan dilediğini yap sözüdür.

Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma, aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.

Tabiun'dan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı. Rifa bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir savaşında Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan dedi. Peygamber Efendimiz göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım. Şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Açlıkla yaşamak ne kötüdür. Hainlikten de sana sığınırım. O içe işlemiş ne kötü bir huydur.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu: Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.
0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: اِذَا اَنْتَهَا اَحَدُكُمْ اِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ
0: Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir. Bir mekana girerken selam veren, güvenilir olduğunu bir dua cümlesiyle ifade etmektedir. Duasına en güzel şekilde cevap alma hakkına sahiptir. Bu bilinçle gerçekleştirilen selamlaşma, sağlıklı bir iletişim şeklidir. Sağlıklı bir iletişim başlatmanın anahtarıdır. Sevgili Peygamberimiz, selam, kelamdan önce gelir sözleriyle bu gerçeğe işaret etmiştir. O, bir topluluktan ayrılırken de selam verilmesini tavsiye etmiştir. Ayrılırken verilen selam, konuşmalar sırasında meydana gelmesi muhtemel yanlış anlamaları telafi eden bir iyi niyet mesajıdır. Peygamber Efendimiz, insanlar arasında sevgi bağlarını güçlendiren selamlaşmanın yaygınlaşmasını, insanların sadece tanıdıklarına değil, tanımadıklarına da selam vermesini istemiştir. Çevresindeki erkeklere, kadınlara, çocuklara her fırsatta selam veren Allah Resulü, selamlaşmaları konusunda ashabı teşvik etmiştir. Henüz bir çocuk olan Enes'e şu hatırlatmayı yapmıştır. Yavrucuğum, kendi ailenin yanına girdiğinde onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun. Allah Resulü, selamun aleyküm sözleriyle selam verenin 10 sevap, selamın en kapsamlı hali olan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sözleriyle selam verenin ise 30 sevap kazandığını ifade etmiştir. Selamı ilk başlatanın Allah katındaki değerine işaret eden Peygamber Efendimiz, ashabına kimin kime neye göre selam vereceğini de öğretmiştir. Araç veya binit üzerinde olan yaya olana, yürüyen oturana, sayıca az olan sayıca çok olana, küçük büyüğe selam verir. Kendilerine selam verilen topluluktan bir kişinin selama karşılık vermesi yeterlidir. Evde kimse olmasa bile eve giren kişinin kendisine selam vermesini tavsiye eden ayet gereğince Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin sözleriyle selam verilmelidir. 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure idi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mahzure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mahzure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti. Ceza almaktan korkarken ödüllendirilmiş olmak Ebu Mahzure'yi çok şaşırtmıştı. O, düşmanına hakaret etmek istemişti. Halbuki düşman bildiği insan kendisine samimi davranıyor ve iyilik ediyordu. Hazreti Muhammed'le ilgili anlatılanlar birer birer aklından geçmeye başladı. Herkes Hazreti Muhammed'in çevresindekilerin onu kendi canından daha çok sevdiğini söylerdi de Ebu Mahzure bunu anlamsız bulurdu. Bir insan nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bugünlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rıza-i ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül...

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Mescid-i Nebevi, medeniyet merkezi kuruluyor. Benim bu mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazdan 1000 kat daha faziletlidir. Hadis-i şerif. Allah'a ortak koşanların inkarlarına bizzat kendileri şahitlik edip dururken, Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülemez. Onların bütün amelleri boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Tevbe suresi 17 ve 18. ayetler. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti, sadece İslam tarihinin değil, aynı zamanda bütün bir beşeriyet tarihinin en önemli olayıdır. Hicret sayesinde kendilerine inanç hürriyeti bile verilmeyen ashab-ı kiram, Medine'de Peygamber Efendimizin önderliğinde kenetlenmiş, İslam toplumu yapılandırılmış, güçlü bir devlet, eşsiz bir medeniyet doğmuştur. Bu devlet ve medeniyetin merkezinde cami, mescit vardır. Çünkü İslam medeniyeti cami mihverli bir medeniyettir. Bunun açık bir göstergesi olmak üzere uzun, yorucu ve tehlikeli bir yolculuğun ardından Kuba'ya gelen ve orada kısa bir süre kalıp istirahat eden Hazreti Peygamber'in burada yaptığı ilk iş derhal bir mescit, Kuba Mescidi inşa etmek olduğu gibi Medine'ye girdikten sonra yaptığı ilk iş de Mescid-i Nebevi'yi inşa etmeye başlamak olmuştur. Bilindiği üzere şehre girerken Resul-i Ekrem, Medineli Ensar tarafından sevgi, heyecan ve coşku dolu bir tezahüratla karşılanmıştı. Herkes rahmet peygamberini evinde misafir etme şerefine erişmek istiyor, herkes onu buyur ediyordu. Hazreti Peygamber, üzerinde hicret yolculuğunu yaptığı meşhur devesi Kasva'yı serbest bıraktı. Devenin çöktüğü yere en yakın evde misafir olacaktı. Bu sırada Kur'an-ı Kerim'de geçen "Rabbim, beni mübarek bir menzile kondur. Şüphesiz konaklatanların en hayırlısı sensin" duasını okuyordu. Kasva, şehrin ortasında hurma kurutma mahalli olarak kullanılan boş bir arsa üzerine çöktü. Buraya en yakın ev Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerine aitti. Peygamber Efendimiz, mescidin bitişiğinde kendine ait hane-i saadetleri inşa edilinceye kadar 7 ay Ebu Eyyub'un evinde kaldı. Devenin çöktüğü arsa ise mescit yeri olarak belirlendi. Aslında bu arsa Sehil ve Süheyl adına 2 yetime aitti. Bunlar arsayı karşılıksız vermek istedilerse de Hazreti Peygamber bunu kabul etmedi ve bedeli ödendi. İnşaat öncesinde burada bulunan mezarlar başka bir yere nakledildi. Hurma ağaçları ve çalılar kesildi, zemini tesviye edildi ve ilk taş bizzat Peygamber Efendimiz tarafından konularak temel atıldı. Temelde ve duvarların alt kısmında taş kullanılmış, üstüne bir ara kerpiç çıkılmıştı. Bir adam boyu kadar olan çevre duvarı mescidi

çevreliyordu. Başlangıçta kıble kuzey istikametinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılmıştı. Diğer üç cepheden mescide birer kapı açıldı. Bugünkü kıble duvarında güneyde Elbabül Cenubi veya Babüsselam diye anılan bir kapı, doğuda Babü Cibril ve batıda Babür Rahme veya Babü Atike diye bilinen kapı vardı. İlk kıble tarafına arsadan kesilen hurma kütükleri sütun olarak dikilmiş, üzeri hurma dalları, yaprakları ve otlarla kapatılmıştı. Güney tarafında da benzer bir gölgelik yapılmıştı ki buraya Suffe denmiştir. Hicretten 16 veya 17 ay sonra kıble Kudüs'ten Kabe'ye çevrilince güneydeki kapı kapatıldı ve kuzey tarafına açıldı. Suffe de buraya taşındı. Başlangıçta mescidin zemininde kum seriliydi. Bir gün çok yağmur yağmış, üzeri muntazam kapalı olmayan çatıdan akan sular sebebiyle Hazreti Peygamber secdeden kalktığı zaman alnında çamur izi oluşmuştu. Bunun üzerine bir sahabi zemine yıkanmış ince kum döşemiş, çatı da toprakla kapatılmıştı. Son derece sade bir yapıya sahip olan mescidin doğu duvarı boyunca güney kısmından başlayarak Hane-i Saadet veya Hücre-i Saadet diye adlandırabileceğimiz küçük odalar sıralanmıştı. Bunlar Hazreti Peygamber'in hanımlarına ait olup başlangıçta 2 adetken daha sonraları sayı 9'a ulaşmıştı. 623 yılı Nisan ayında tamamlanan mescidin inşaatında zaman zaman Peygamber Efendimiz de bil fiil çalışmış, muhacirlere ve ensara dualar ve güzel sözlerle çalışmalarında şevk vermiş ve onlar da şiirler ve ilahiler okuyarak canla başla çalışmışlar, aralarında güzel bir kaynaşma gerçekleşmiştir. Bu atmosferde inşa edilen Mescid-i Nebevi, ilk gününden itibaren apayrı bir manevi havaya sahip olmuş, içinde namaz kılan ve ibadet edenlere başka bir huşu, huzu ve haz vermiştir. Bu sebeple de Peygamber Efendimiz burayı Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa ile birlikte İslam'ın kutsal üç mekanından biri olarak belirtmiş ve burada kılınan namazın Mescid-i Haram hariç diğer yerlerde kılınan namazdan bin kat daha faziletli olduğunu bildirmiştir. Mescid-i Nebevi böylesine mukaddes ve mübarek bir ibadet mahalli olduğu kadar Hazreti Peygamber döneminde idari, siyasi, sosyal, kültürel ve benzeri birçok faaliyetinde merkezi olmuştur. Bu meyanda İslam eğitim ve öğretim faaliyetlerinde mescidin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Resul-i Ekrem Efendimiz namaz öncesinde, sonrasında, günün farklı saatlerinde mescitte oturur, ashab-ı kiram onun etrafında halkalar oluştururdu. Allah Resulü onlara Kur'an ayetlerinden bahseder, vaaz ve irşatta bulunur, onların sorularına cevap verir, sorunlarına çözüm getirirdi. Ayrıca orada sohbet ve hasbihal yapılır, herkes birbiriyle ilgilenirdi. Bazı sahabiler mescitte ders verme hususunda Hazreti Peygamber'e yardımcı olmuşlardır. Ubade bin Samit bunlardan biri olup Kur'an ve okuma yazma öğretirdi. Mescidin bir bölümü olan Suffe ise başlı başına bir eğitim-öğretim kurumu olarak değerlendirilebilir. Mescid-i Nebevi'nin arka kısmında bir gölgelik olarak inşa edilen Suffe'de evi barkı olmayan fakirlerle kendini ilme adamış sahabiler kalıyordu. İçlerinden bir kısmı ticaret, ziraat ve sanatla uğraşmak yerine Suffe'de bulunmayı tercih eden kimselerdi. Bunlara Ashab-ı Suffe veya Ehli Suffe denmektedir. Peygamber Efendimiz Ashab-ı Suffe ile özel olarak ilgilenir, sık sık yanlarına uğrar, maddi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi burada dersler de verirdi. Burada yetişen ve kendilerine kurra da denilen sahabiler, çevreye İslam'ın yayılmasında büyük hizmetler vermiştir. Resul-i Ekrem kabilelere davetçiler gönderirken genellikle Ashab-ı Suffe'yi görevlendirmiştir. Onlar da hiçbir menfaat beklemeden ve hatta bazen canları pahasına hizmete koşmuşlardır. Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmayan Peygamber Efendimiz, toplum ve devlet yönetimiyle ilgili meseleleri mescitte çözüp karara bağlamış, diplomatik görüşmeleri mescitte yapmıştır. Yabancı elçileri ve gelen heyetleri kabul ettiği yer bugün hala Üstüvanetül Vüfud, Elçiler Sütunu ismiyle yad edilmektedir. Zaman zaman iktisadi konular mescitte gündeme gelmiş, İslam devletine ait gelirler buraya getirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. Hukuki düzenlemeler burada ashaba duyurulmuş, uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkan problemler ve adli vakalara burada bakılmıştır.
askeri amaçlarla mescit kullanılmış, dış tehlikelere karşı Müslümanların alacağı tedbirler, tertip edilecek gazve ve seriyeler burada görüşülüp karara bağlanmış, sefer dönüşü değerlendirmeler mescitte yapılmıştır. Sosyal ve kültürel bir takım faaliyetlerin de mescitte icra edildiğine dair birçok örnek vardır. Kısacası Peygamber Efendimiz döneminde Mescid-i Nebevi, hayatın içinde Müslümanların dini, dünyevi bütün meselelerinin ele alındığı son derece aktif ve etkili bir kurum durumundadır. Bütün bu özellikleriyle de İslam medeniyetinin şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli bir görev üstlenmiştir.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter. Müslim'in sahihinde bu manada emri altında bulunanların nafakasını kısmak bir insana günah olarak yeter buyurulmuştur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince, Allah yolunda alınan yara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki Rabbim çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak Allah'ım, ümmetim, ümmetim dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle buyurdu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinden çıkarken Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ın lütfuyladır derse, ona sen doğruya eriştirildin, endişelerinden emin kılındın ve korundun denilir ve şeytan ondan uzaklaşır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Faiz yoluyla mal çoğaltan hiç kimse yoktur ki sonunda durumu malında azalmaya dönüşmesin.

Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Kab bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ''Ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum.'' Biz ''Nedir?'' dedik. Bera, ''Vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım.'' dedi. Ona, ''Vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz.'' dedik. Bera, ''Ben Kabe'ye doğru kılacağım.'' derken ''Biz de bunu yapmayacağız.'' dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. Oysa bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ''Ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü.'' Bunun üzerine

Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a "Bunları tanıyor musun?" diye sordu. Abbas da "Evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Kab bin Malik'tir." diye karşılık verdi. Kab o anı anlatırken Resulullah'ın "Şair mi?" diye sorduğunu, Abbas'ın da "Evet" diye cevap verdiğini unutmam demiş, ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. "Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin? Bunun üzerine Allah Resulü, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya" buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Selman'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Enes'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurur ki, ey Ademoğlu, sen bana dua ettiğin ve benden ümit var olduğun müddetçe günahlarının ne kadar olduğuna bakmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, günahların gökyüzünü kuşatacak dereceyi bulsa da benden mağfiret dilesin.

ben bunu aldırmaksızın seni bağışlarım. Ey Ademoğlu, yeryüzü dolusu günahlarla gelsen dahi, bana hiçbir şeyi ortak koşmayarak huzuruma çıkarsan, seni bütün yer dolusu mağfiretle karşılarım. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, Necidli bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu. Abdullah bin Selam'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namazı kılın ki selametle cennete giresiniz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın yeme içme adabını, sofrasındaki sadeliği ve bereketini konuşacağız. Şemail kaynaklarının bizlere aktardığı bu eşsiz detaylar sadece birer tarihi bilgi değil, her biri hayatımıza ışık tutan birer nezaket ve kulluk dersidir. Efendimiz yemeğe oturmadan evvel ve yemekten sonra mutlaka ellerini yıkar.

0: çıkardı. Allah Resulü yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır buyurmuştur. Her güzel işe başlarken yaptığı gibi bir şeyi yemeden önce daima besmele çeker, sağ eliyle yerdi. Sofraya oturduğunda asla bir yere dayanmazdı. Mütteki yani yaslanmış bir vaziyette yemek yemeyi sofradaki rızka karşı bir hürmetsizlik ve kibrin işareti sayardı. Onun sofrası her zaman mütevazıydı, lüks ve gösterişten uzaktı. Resulullah Efendimizin yemekte aradığı başlıca özellik helal ve temiz oluşuyla vücuda faydalı olup olmamasıdır. Yemek seçme ve yemeğe kusur bulma adeti kesinlikle yoktur. Özellikle misafir olduğu evlerde kendisine takdim edilen yemeklerden dolayı ev sahibinin gönlünü hoş tutmuş ve ikram edilen yemekleri sevdiğini söylemiştir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu gibi inceliklerle örülmüştür. Evinde kuru ekmek ve sirkeden başka bir yiyecek bulunmadığını söyleyen amcasının kızına, "Sirke ne güzel katıktır, sirke bulunan ev katık sıkıntısı çekmez" buyurarak yapılan ikramı övmüştür. Peygamberimizin hiçbir yemeğe karşı aşırı düşkünlüğü olmadığı gibi canı çekme diye tabir edilebilecek bir hali de görülmemiştir. Bu konuda insanın canının çektiği her şeyi yemeye kalkışması israftan sayılır buyurmuştur. Sofranın baş tacı olan ekmek, Efendimizin hayatında sadeliğin en büyük nişanesiydi. Onun hane-i saadetlerinde hiçbir zaman elenmiş, inceltilmiş undan yapılmış beyaz ekmek bulunmazdı. Arpa unundan kepeği dahi tam olarak ayıklanmamış, elenmeden yoğrulmuş arpa ekmeği tüketilirdi. Bu ekmek bazen zeytinyağıyla, bazen de sadece bir miktar katıkla yenirdi. Et yemeği sofrasına nadir gelir, geldiğinde ise hayvanın omuz ve kol kısmını tercih ederdi. Yemek yeme tarzı tam bir ölçü ve estetik üzerine kuruluydu. Efendimiz yemeği genellikle üç parmağıyla yerdi. Yemeye başlarken mutlaka besmele çeker, herkesin kendi önünden yemesini öğütlerdi. Sofrada topluca yemenin bereketi artıracağına inanır ve bunu teşvik ederdi. Yemek bittiğinde ise elhamdülillah diyerek Allah'a hamd eder, rızkı verene duyduğu minneti en kalbi ifadelerle dile getirirdi. Efendimizin meyvelerle olan ünsiyeti de çok zarifti. Yaş hurmayı çok severdi ama bazen hurmanın hararetini dengelemek için yanında kavun veya karpuz tüketirdi. Karpuzun soğukluğuyla hurmanın hararetini, hurmanın hararetiyle de karpuzun soğukluğunu kırıyoruz buyurarak gıdalar arasındaki o muazzam dengeye ve sağlığa işaret ederdi. Meyveyi bizzat kendi elleriyle taksim eder, özellikle çocuklara ikram etmekten büyük keyif alırdı. Efendimiz suyu dinlene dinlene yudum yudum içerdi. Bu dinleniş çoğu zaman 3 soluk, bazen de 2 nefes alma şeklinde olurdu. Dinlene dinlene içmek hem hazmı kolaylaştırır, hem susuzluğu çabuk keser, hem de daha sıhhatlidir buyurarak bu tarzda içmenin insan sağlığı bakımından önemini işaret etmiştir. Suyu genellikle oturarak içmeyi tercih eder, içmeye besmeleyle başlar, sonunda elhamdülillah diyerek bitirirdi. Sadece su değil, bal şerbeti, süt ve nebiz denilen hurma veya kuru üzüm şırası da onun sevdiği içecekler arasındaydı. Sütü doğrudan içmekten ziyade bazen içine bir miktar su katarak hafifletir, böylece midenin daha rahat sindirmesini sağlardı. Tatlı içeceklerden ve soğuk sudan hoşlandığı nakledilir, ancak bu soğukluk hiçbir zaman aşırıya kaçmazdı. Hazreti Peygamber'in su dahil bütün meşrubatı içtiği tek bir su bardağı vardı. Bu bardak ılgın ağacına benzer, nudar adı verilen ağaçtan yapılmıştı. Genişliği derinliğinden fazla olan bu bardağın kenarında duvara asılmak üzere demirden halkası vardı. Allah Resulü'nün sofrası bizlere yemek yemenin sadece karın doyurmaktan ibaret olmadığını göstermiştir. Onun sofrasının temizlik, zarafet, paylaşma ve hamd ile kurulduğunu ve daima israftan uzak durduğunu hatırda tutmak gerekir. Şemail-i Şerif'in diğer konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

güvenilir tüccar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Sözünde ve işinde doğru tüccarın cennetteki yerini tavsif eden bu hadis, verdiği müjdeye nail kılan işin pek de kolay bir şey olmadığını düşündürmektedir. Gerçekten de namuslu iş yapan, doğru, dürüst ve güvenilir esnaf ve tüccar sayı bakımından her zaman azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, nefsini aşan, toplumla paylaşılması gereken maddi manevi değerleri ayakta tutan güvenilir tacirin, Allah nezdindeki itibarının ve ahiretteki makamının büyük olacağını vurgulamıştır. Bu vurgu ilhamını belki şu ayeti kerimeden almıştır. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Buna kimin layık olduğunu Allah'ın bilmesi yeter. Hazreti Ömer şöyle der. Öyle bir kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın ki, konuştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek oluyor ki, iş, meslek ve ticaret hayatında yalan söylediğinden, maddi manevi emanete riayet etmediğinden itibarını yitirmiş olan bir insan, namaz ve oruç ibadetinin hakkını verememiş ve semeresini görememiştir. Böyle bir insan tevbe ve istiğfar ederek ibadetin tezahürlerini fert ve toplum hayatında göstermek suretiyle güven yenilemek zorundadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, ey tüccar topluluğu! Alışveriş esnasında boş laf ve yemin edilir. Bu sebeple onu zekat ve sadakayla telafi ediniz uyarısıyla insanın hem hak hem de halk nezdinde güven yenilemesi gerektiğini öğretir. Zira çarşı ve pazarda çok yemin edilir. Emanete hıyanet edilerek yalan, hile, aldatma ve kandırma yollarına başvurulur. Haksız rekabet, kara borsacılık, faizcilik, tefecilik gibi günahlar sıkça işlenir. Görünen ve görünmeyen insi ve cinni şeytanlar oralarda cirit atarak insanları iva ve tahrik eder. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alışverişlerde ben aldatılıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber alışveriş yaparken aldatmaca yok de buyurdu. Artık adam hep onu söylerdi. Bu hadis-i şerif Hazreti Ömer'in hilafet döneminde teşkilatlı bir yapıya kavuşan hisbe müessesesine temel teşkil eder. Çarşı ve pazarda piyasayı denetlemek, Resul-i Ekrem tarafından ortaya konulan iktisadi mali hükümlerin ne ölçüde uygulandığını kontrol etmek, yanlış davranış ve gayrimeşru muamelelerde bulunanlara hemen müdahale ederek onlara olması gereken ticaret şeklini göstermek, sözü edilen hisbe müessesesinin başta gelen vazifelerindendir. Nitekim Hazreti Ömer, Kureyş kabilesine mensup yetenekli kadın bir sahabi olan Şifa bint Abdullah'ın görüşlerine önem vermiş, ona hürmet etmiş ve onu çarşı pazarda görevlendirmişti. Ayrıca ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Züht konusundaki rivayetleriyle meşhur olmuş, güvenilir alimlerden Ahmet bin Ebu'l-Havari, ilk sufilerden sayılan hocası Ebu Süleyman Eddarani'ye, muhabbet ehli Allah'ın sevgisini neyle kazandı diye sorduğunda,

0: gelen yanıt kısa ve net olmuştur. İffet ve kanaatkarlıkla.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İza matel insanun kata'a anhu amalu illa min thalatha illa min sadakatin cariye ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihin yed'u leh.
2: İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, yani faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah Teala insanı dünya hayatının geçici fakat ahiret hayatının kalıcı olduğuna dair uyarmıştır. İslam dininde ebedi nimetlere ulaşmanın ölmeden önce Allah'a inanmakla ve salih ameller işlemekle mümkün olduğu bildirilmiştir. Mümin için ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Aynı zamanda sorumluluğun ve amellerin de sona ermesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden sonra da insana faydası devam eden ameller olduğunu haber vermiştir. Bunlardan ilki olan sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da insanların faydalanmaya devam ettiği iyilikleri ve sadakalarıdır. Ağaç dikmek, faydalı eserler bırakmak, okul, cami, hastane inşa ettirmek gibi iyilikler sadaka-i cariyeye örnek verilebilir. Bu kavram İslam medeniyetini anlatan en kapsayıcı kavramlardandır. İslam'ın inananları yüreklendirdiği kalıcı ve sürekli hayır düşüncesi, İslam medeniyetinin inşasında temel bakış açısı haline gelmiştir. Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki muhteşem eserler bu düşüncenin ürünüdür. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hayra teşvikiyle İslam toplumunda vakıf geleneğinin temelleri atılmıştır. Allah rızasını kazanmak için hayırseverlerin ortaya koydukları eserler vakıf medeniyetini oluşturmuştur. Hanlar, camiler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler, okullar, üniversiteler infak medeniyetinin en güzel örnekleridir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler barınacak bir yer bulmuştur. Vakıf geleneği İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olmuştur. İslam dininde faydalı ilimler teşvik edilmiş ve daima bilgili olmak, bilgi birikimini artırmaya çalışmak öğütlenmiştir. Yüce Allah, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak, bilginin değerini ve bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bilmekten kasıtsa, Allah'ı bilip tanımaktır. Yaradana kul olmaktır. Aslında iman da ilim sayesinde kazanılır. İlmin kendi değeri yanında, insanlığın hayrına kullanılması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste, sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve bu düşünceyle bilgisini kötüye kullananlar, erdemsiz bilginler diye anılmıştır. İslam dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler, bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü, Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle.
1: Kırk hadiste iyilik.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Zira kimin amin demesi, meleklerin amin demesine denk düşerse, geçmiş günahları bağışlanır.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar "Hayır, asla atmaz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır." buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in Medine dönemindeki mesajları konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere. Değerli dostlar, bu aleme son peygamber olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz 13 yılı Mekke'de, 10 yılı da Medine'de olmak üzere toplam 23 yıl boyunca Allah tarafından aldığı vahiyleri ashabına tebliğ etmiş, 632 yılı Haziran ayında da Dar-ı Beka'ya, ebedi aleme göçmüştü. Peygamber Efendimizin Mekke dönemindeki faaliyetlerini ele alırken bu dönemin değerlendirmesini de sunmuştuk sizlere. Bugün de Medine dönemi faaliyetleri hakkında bilgiler arz etmek istiyoruz. İslam vahyinin Medine döneminin iyi anlaşılabilmesi için Medine döneminde nazil olan vahiylere topluca göz atmak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in Medine'de nazil olan kısmı incelendiğinde görülmektedir ki, Mekke döneminde belirlenen kurallar ve esaslar Medine döneminde de vurgulanmış, gelişen şartlara, Müslümanların müstakil bir yönetime, yurda, topluma ve istikrarlı bir hayata sahip oluşlarına bağlı olarak bir kısım prensipler de yeniden konulmuştur. Mekke döneminde sıkça beyan buyurulan tevhid, ahiret gibi inanç esaslarıyla ilgili hususlar, hicretten sonra yani Medine dönemine inen ayet ve surelerde de tek tek hatırlatılmıştır. Kur'an'ın Allah kelamı ve hidayet kaynağı olduğu belirtilmiş, Kur'an üzerinde gereği gibi düşünülmesi istenmiş, Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin gerçekliliği üzerinde durulmuştur. Din hürriyeti teminat altına alınmış, dinde zorlama olmadığı bildirilmiş, İslam'da fıtratı zorlayan hiçbir güçlüğün bulunmadığı belirtilmiştir. Müminlerin, inkarcıların ve ikiyüzlülerin temel vasıfları açıklanmıştır. Gerekli ve zorunlu durumlarda işbirliği yapılabilmekle beraber inkarcıların dost edinilmemesi sık sık vurgulanmıştır. Ehli kitaba mensup zümrelerle ilişkiler ve onların hareketlerine karşı takınılacak tavırlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Mekke döneminde olduğu gibi önceki peygamberlerin ve milletlerin kıssaları Medine döneminde nazil olan ayetlerde de anlatılmıştır. İbadetler Medine döneminde de üzerinde titizlikle durulan hususlardır. Her şeyden evvel Allah'a ibadet emredilmiş, namaz ve zekat üzerinde tekrar tekrar durulmuştur. Hicretten sonra toplu ibadet uygulamalarına geçildiği, cuma, bayram ve vakit namazlarının toplu olarak kılınması yönünde faaliyetlere ve bunun gerçekleşmesi için daha hicretin ilk günlerinden itibaren mescitlerin inşasına başlandığı görülmektedir. Zekat hicretin ikinci yılında farz kılınmış ve bu tarihten itibaren merkezi idare tarafından toplanmaya başlanmış ve zekatın verilebileceği gruplarda açıkça belirtilmiştir. Zekat ibadetiyle birlikte Medine döneminde oruç ve hac da farz kılınmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Ayetiyle imanla amel arasında uyum bulunması istenmiştir. Mekke döneminde birçok sosyal alanda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Örneğin Müslümanlar yetimlerin hakkının korunması konusunda hassas olmaya çağrılmış, sahip oldukları mallardan infaka yani Allah rızası için harcamaya, maddi manevi yardımlaşmaya, hayır işlemeye teşvik edilmiştir. Yetimlerden söz etmişken Hazreti Peygamber'in şu hatırasını anlatmadan geçmek istemiyoruz. Öncelikle şunu ifade edelim. Ne gariptir ki değerli dostlarımız, bazen duygu körlüğünden mi desek, düşüncesizlikten mi bilinmez, yetim der geçeriz öylesine. Uykusuz ya da yorgun der gibi. Herhangi bir şeyden söz eder gibi yetim der geçer, anlamını da hiç düşünmeyiz bu kelimenin. Siz hiç yetimle konuştunuz mu, hiç anlamaya çalıştınız mı yetimleri? Bir kimsenin babasız kalmasını ya da annesini yitirip öksüz olmasını hiç tasavvur ettiniz mi? Bu koca yokluğun o minik yüreklerde nasıl bir boşluk bırakabileceğini düşündünüz mü hiç? Biz belki düşünmedik bunu, ihmal ettik. Bu öyle sıradan bir ihmal değildi ama birçok hatamızdan biri de bu olmuştu bizim. Biz akıl edememiştik bunu ama bu aleme rahmet olarak gönderilen Allah Resulü Efendimiz düşünmüş, kol kanat gelmişti onlara. Bu konuda da örnekti insanlığa, bu konuda da hayran etti bizi kendisine. Nasıl olmasın ki, o da bir yetim değil miydi? Düşünsenize, annesiz babasız büyümüş bir kimseden daha iyi kim anlayabilirdi ki yetimleri? Beşir bin Akrabe'yi hatırlayın. Babasıyla Allah Resulü'nün yanına gitmişlerdi bir gün. Allah Resulü sormuştu ona, "Yavrum, adın ne senin?" "Bahir," demişti kekeleyerek. "Olmaz," demişti Efendimiz. Zayıf, hasta ve mecalsiz anlamına gelen Bahir adını değiştirerek, "Bundan böyle senin adın Beşir olsun," demişti. Müjdelenen, yüzlere ve gönüllere sevinç kaynağı olan anlamına geliyordu Beşir. Beşir, Allah Resulü'nü birlikte ziyaret ettikleri babası Akrabe'yi Uhud'da yitirmişti. Yani o bir şehit çocuğuydu. Allah Resulü'ne Uhud'dan dönerken babasını sormuş, "Baban şehit oldu," dedikten sonra, "Allah ona rahmet etsin," diye dua etmişti Peygamberimiz. Beşir ağlamış, Allah Resulü durmuş, ordu durmuştu Beşir için. Peygamber Efendimiz, "Ağlama," diyerek Beşir'i teselli etmiş ve sonra, "Ben senin baban olayım, Ayşe de annen, bunu istemez misin?" demişti Beşir'e. O da hiç düşünmeden, "Evet, çok isterim," demişti. Allah Resulü Beşir'i kucaklayıp bağrına basmış, saçlarını okşamıştı uzun uzun. Bu sıcak ilgi bir anda gönlündeki yalnızlığı dağıtmış, yetimliğini unutturmuştu sanki Beşir'i. Ne hoş bir tecellidir ki, Peygamberimizin ilgisi ve duası vesilesiyle Beşir'in dilindeki kekemelik de geçivermişti o anda. Ayrıca Beşir, yaşlanıp da saçları ağardığı zaman bile Allah Resulü'nün o gün mübarek elinin değdiği kısımların siyah kaldığı söylenmiştir. Değerli dostlar, yetimler sahip çıkılmayı herkesten çok hak ederler. Peygamber Efendimiz ashabına işaret ve orta parmaklarını göstererek, "Ben ve yetime kol kanat gelen kimse cennette böyle yan yana olacağız," buyurarak, dünyada bir yetimi kollayan, sofrasını bir yetimle paylaşan, cennette kendisinin yanı başında bulunacağını haber vermiş, kalbinin katılığından dert yanan bir adama, "Yetimin başını okşa, fakiri doyur," demiştir. Yetimin başını okşamak, ona sevgi ve merhamet göstermek, kimsesizliğini unutturup ayakta durabilmesi için yardımcı olmaktır. Yetim malı yemek dinimizde büyük günahlardan biriyken, Allah'ın birer emaneti olan yetimleri gözetmekse cennete açılan bir kapıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz, "Kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse Allah onu mutlaka cennetine koyacaktır," buyurmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın Medine dönemi mesajlarında dikkat çeken hususlardan biri de müminlerin kardeş olduğunun vurgulanması, aralarında çekişme ve nifakın yasaklanması, birlik ve barışa teşvik edilmesidir. Bu ayetlerle İslam'ın birleştirici ve beraberliği sağlayıcı rolü dile getirilmiş, iyiliği emredip kötülüğü yasaklama sık sık tekrarlanmıştır. kin ve düşmanlığa sevk eden sebeplerden toplumun arındırılması istenmiştir. Özellikle bir yanlışa düşünmemesi için olayların doğruluğunun araştırılması emredilmiştir. Medine döneminde eğitim faaliyetleri daha düzenli hale getirilmiş, körü körüne eskiye bağlanıp yeni düşüncelere kulak vermemek kötülenmiş, nazil olan onlarca ayeti kerimeyle insanların akıllarını kullanmaları, akletmeleri, düşünmeleri ve ilme sarılmaları istenmiştir. Ahlak alanında üzerinde durulan hususlara gelince iyi huylar sık sık dile getirilmiştir. İnanmayla birlikte dürüst yaşamada Kur'an'ın mesajında önemli yer tutmaktadır. İyilik, sabır, dürüstlük, şükür, güzel söz, hoşgörü, emanete riayet, hayır yapma, akrabanın, yetimlerin, komşuların, yoksulların, yolcuların ve arkadaşların haklarına riayet, alçak gönüllülük gibi hasletler övülerek emredilmiş, evlere girme adabı gibi bir takım görgü kuralları işlenmiştir. Adalet üzerinde Medine döneminde de önemli durulmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, hicretten sonra Müslümanlar artık bir yurda sahip oldukları için yurt savunması anlayışı geliştirilmiş ve bunun gerçekleşmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak barış üzerinde durulmuş, barışın hayırlara vesile olan bir uygulama ve davranış biçimi olduğu bildirilmiş ve gerektiğinde de gerçekleşen savaşla ilgili bir takım esaslar konulmuştur. Hazreti Peygamber'in sayılan bu hususlar üzerindeki uygulamalarını daha önceki programlarımızda açıklamıştık. Ekonomiye gelince, Medine döneminde ekonomik alanda yeni düzenlemeler yapılmış, riba açık ve kesin bir şekilde yasaklanmış, bu işle uğraşanlar eleştirilmiştir. Helal ve temiz şeyleri yeme, çalışma ve rızkını helalinden kazanma gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Şahitlik, borçların kaydı, aile hukuku gibi çeşitli hukuki düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Devlet idaresiyle ilgili olarak istişare ve görevin liyakat sahiplerine verilmesi gibi bazı temel ilkeler belirlenmiş, Allah ve Resulüne itaatın gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çok önemli bir husustur. Allah-u Teala müminlerden Hazreti Peygamber'e sadece itaat etmelerini istememiş, ona itaat emredilirken aynı zamanda imanın bir gereği olarak onu her şeyden ve herkesten çok sevmemiz de istenmiştir. Bir keresinde Ömer bin Hattab Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin," der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, "Ey Ömer, sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın," diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin," deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir," buyurur. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz," sözünü işiten sahabe-i kiram, Allah Resulüne sevgi ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak göstermiş, bu konuda hiç tereddüt etmemişlerdir. Yüce Allah, müminlerden her zaman ve zeminde Hazreti Peygamber'e karşı asla saygıda kusur etmemelerini, onu insanlardan herhangi biri gibi görmemelerini istemiş ve şöyle buyurmuştur. "Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Seslerinizi Peygamberin sesinden yüksek çıkartmayın ve birbirinize bağırır gibi ona bağırmayın. Haberiniz olmadan amelleriniz boşa çıkıverir. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini Allah'a karşı gelmekten sakınma konusunda sınadığı kimselerdir," onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayet-i kerimede müminlerden Hazreti Peygamber'e itaat etmeleri istenmiş, sahabe-i kiram efendilerimiz de bu emrin gereğini harfiyen yerine getirmiştir. Merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz, bizleri rızasına nail olan ve peygamberine de layıkıyla ümmet olanlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçekten doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve Allah katında sıddık, dürüst olarak yazılır. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler ve Allah katında yalancı olarak yazılır.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

Sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yakınından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Hazreti Osman günün ilerleyen bir vaktinde ağaç dikerken kendisini ziyarete gelen bir kimse, "Ey müminlerin emiri,

Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Ama onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır. Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü

0: Bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeyi uzaklaştırır.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şu dört huy kimde bulunursa o kimse katıksız münafık olur. Kimde de bu huylardan biri mevcutsa o huyu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir huy var demektir. Bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, konuştuğunda yalan söyler, sözleşme yaptığında sözleşmeyi bozar, husumet güttüğünde haddi aşar.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı. Çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş,

ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini, eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bazen uzatmak niyetiyle namaza başlarım. Fakat bir çocuğun ağlayışını duyar ve annesinin ona düşkünlüğünü bildiğim için namazı kısa tutarım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ata bin Ebu Rebah ile Ubeyd bin Umeyr bir gün Resul-i Ekrem'i en yakından tanıyan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye gelirler. Ubeyd bin Umeyr, "Anneciğim, Resul-i Ekrem'de gördüğün en hayretamiz davranışı bize anlatır mısın?" diye sorar. Hazreti Ayşe bir müddet sessiz kaldıktan sonra şöyle anlatır. "Bir gece bana, ey Ayşe, izin verirsen kalkıp bu gece Rabbime ibadet edeyim," dedi. Ben de, "Vallahi sana yakın olmayı severim ve senin hoşuna giden şeyleri de severim," diyerek ona müsaade ettim. Kalkıp abdest aldı, sonra namaza başladı. Namazda o denli ağladı ki gözyaşları göğsünü, sakalını ve secde ettiği yeri ıslattı. Daha sonra Bilal-i Habeşi sabah namazı için ezan okumaya geldi. Allah Resulü'nün ağladığını görünce, "Ya Resulallah, Yüce Allah geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affettiği halde niçin ağlıyorsun?" dedi. Allah Resulü ona şu cevabı verdi: "Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi. Onu okuyup da tefekkür etmeyene ne yazık. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardına gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş toprağa dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre amade bulutları evirip çevirmesinde, elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır."
2: 40 hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "Men ada meridan nada munadim minas sama. Tibta ve taba memşak ve tebevve'te minel cenneti menzila."
3: Kim bir hastayı ziyaret ederse gökten bir melek, "Güzel ve hayırlı bir iş yaptın. Yürüyüşün güzel ve hayırlı oldu. Kendine cennetten bir köşk hazırladın," diye seslenir. İslam, toplumda birlik ve beraberliğin sağlanmasını ister. Hasta ziyareti, toplumda kaynaşmayı sağlayan önemli bir davranıştır. Toplumu kaynaştırmaya yönelik olan bu davranış, aynı zamanda ahiret hayatı içinde kurtuluş vesilesidir. Hasta ziyareti yapanın sevabı,

ancak Allah tarafından bilinebilen bir iyiliktir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farklı zamanlarda bu konuya temas etmiş ve hasta ziyaretinin önemini vurgulamıştır. Peygamber Efendimiz hasta ziyaretini diğer ziyaretlerden ayrı tutmuş, salih ameller içinde öne çıkartarak faziletine vurgulamıştır. Çünkü insan kötü gününde kendisine yardım eden kimselere karşı yakınlık hisseder. Sevgili Peygamberimizin dikkat çektiği bu ziyaret, Müslümanlar arasında dini bir vazife olarak görünmelidir. Fakat ziyaretin usulüne uygun yapılması önemlidir. Usulüne uygun yapılmayan ziyaret, hastayla olan ilişkileri düzeltmek yerine bozabilir. Hastaya destek olmak yerine onu sıkıntıya sokarak daha da kötü olmasına neden olabilir. Unutmayalım ki amellerimizi yazan melekler her an bizim iyi ve kötü davranışlarımızı kaydetmekle görevlidir. Onlar yapılan işlerin somut delillerini, haklı ile haksızı belgeleriyle ortaya koyacaklardır. Şimdi sorumluluk zamanıdır. Öyle bir hayat yaşayalım ki kaydedilen amellerimiz çevremizde huzur, ahirette kurtuluş olsun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz" buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birisi başka bir beldede bulunan din kardeşini ziyarete giderken Allah Teala yolda onu bekleyen bir melek görevlendirdi. Adam meleğin yanına gelince melek ona nereye gittiğini sordu. Şu beldede bir kardeşim var. Onu ziyarete gidiyorum cevabını aldı. Ondan sağlayacağın bir çıkar mı var dedi. O da hayır ben o zatı sadece Allah için seviyorum dedi. Bunun üzerine melek ben Allah'ın sana yolladığı elçisiyim. Sen o adamı nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor dedi. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin." diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir." buyurdu. Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ben de bir insanım. Sizler bana davalarınızı arz ediyorsunuz. Olabilir ki sizden biri delilini diğerinden daha düzgün ifadelerle savunur, ben de duyduklarıma dayanarak onun lehine hükmederim. Ben kimin lehine kardeşinin hakkından bir şeye hükmetmişsem, o kimse bunu almasın. Çünkü ben ona ancak ateşten bir parça vermişimdir.

Ata bin Yesar anlatıyor. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'la karşılaştım ve bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. O da şöyle dedi: elbette. Vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana El-Mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran biri de değildir. O kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler. Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud'la birlikte Sa'd'ı ziyarete gittiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu baygın bir halde görünce "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Ama eliyle diline işaret ederek, işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Müezzinlerin Efendisi Bilal-i Habeşi. İslam davetinin ilk günleriydi. Mekkeli müşrikler günden güne büyüyen ve mazlumlar için bir çıkış yolu olan hak dinin önüne almak üzere Darü'n-Nedve'de toplantı üzerine toplantı yapıyorlardı. Yine bir gün Kureyş'in ileri gelenleri burada buluşup iman edenlere karşı ne gibi tedbirler alacaklarını konuşuyorlardı. Toplantı esnasında birisi Ümeyye bin Halef isimli müşriğin yanına gelerek, "Hani senin çok sevdiğin kölen var ya, işte o Muhammed'in dinine girdi. Bazen geceleri, bazen de öğle sıcağında onun yanına gidiyor," diyerek Ümeyye'nin imanla şereflenmiş olan kölesini şikayet etti. Ümeyye haberi teyit etmek üzere orada ufak çaplı bir

araştırma yaptı. Duydukları doğruydu. En sevdiği ve güvendiği kölesi İslam'ı kabul etmişti. Nasıl olur da bir köle sahibinden izinsiz atalarının dininden vazgeçebilirdi? Ümeyye bulunduğu meclisi kızgın bir şekilde terk ederek doğruca evine gitti. Efendisinin yüzünün öfkeden kıpkırmızı kesildiğini gören ve meseleyi anlayan mümin köle için artık gizlenecek bir şey kalmamıştı. Hiddetinden deliye dönen ve ağzından köpükler saçan Ümeyye'nin "Duyduklarım doğru mu? Gecenin karanlığında ve gündüzün öğle vakitlerinde Muhammed'in yanına mı gidiyorsun? Sen de mi onun dinine girdin yoksa bana cevap ver. Kureyş'in dinini bırakıp Lat ve Uzza'yı inkar mı ettin?" sorusuna, "Anlaşılan hakkımda bazı bilgiler sana ulaşmış. Evet, Müslüman oldum. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği her şeyi kabul ettim ve ona inandım. Bundan böyle herkes benim mümin olduğumu bilsin" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Ümeyye, "Nankörlük etme, sen böyle değildin. Ne oldu sana? Sen parmaklarımdan daha itaatkardın bana. Baksana, sana en lezzetli yiyecekler yediriyor, en güzel ve en pahalı elbiseleri giydiriyorum. Bugün bana isyan ettin. Aslında buna şaşırmamak gerek. Zira sen köle oldu kölesin" deyince, "Evet, ben senin kölenim, esirinim, hizmetçinim. Ben bunları inkar edecek de değilim. Ancak şunu bil ki, sen de benim aklımın, inancımın, imanımın efendisi değilsin. Ben gece karanlığında veya gündüzün öğle sıcağında Muhammed'in yanına gittim ve yine giderim" sözüyle başına neler geleceğini bile bile Müslümanlığını sahibine haykırdı. Artık bu siyahi köle için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu itiraftan sonra zor ve meşakkatli günler, zulüm dolu zamanlar kendisini bekliyordu. Himaye eden kimsesi bulunmadığından diğer müşriklerden de işkence görmesi kaçınılmazdı. Kureyş'in de kışkırtmasıyla her gün sahibi başta olmak üzere bazı müşrikler derileri kavlatan Mekke'nin öğle sıcağında bazen kızgın kumlara, bazen sıcaktan kor haline gelmiş taşlara sırt üstü yatırıp göğsüne ağır kayalar koyarak bu sabır timsali köleden Müslümanlığı terk etmesini ve "Muhammed'e küfret, Lat ve Uzza'ya iman et, yoksa onlara iman edinceye kadar böyle kalacaksın" diyerek ilahi zannettikleri putlara tapmasını istiyorlardı. Ancak onun her defasında "dilim onları söylemeyi beceremiyor" demesi üzerine bütün çileden çıkan, merhametten nasibini almamış müşrikler her geçen gün işkencenin dozunu daha da artırıp bu mazlumun acı dolu inlemelerini kayıtsızca izliyorlardı. Kureyş zamanla bu siyahi kölenin iniltilerine aşina olmuş, duyarsızlaşmıştı. Simsiyah bedeninde ardı kesilmeden patlayan her kırbaç sesi Mekke'nin diğer mahallelerinden duyuluyordu. Kureyşli müşrikler onu bitap ve halsiz düşürdükten sonra boynuna bir ip takarak olup bitenden habersiz ücretle tuttukları Mekkeli çocuklara teslim ediyorlar. Çocuklar da oyun oynadıklarını zannederek onu Mekke sokaklarında gezdiriyorlardı. Ancak imanının hazını iliklerine kadar hissetmiş olan bu vakur kölenin kendisiyle böylesine alay edilmesine rağmen dilinden sadece "Allah birdir" anlamındaki ehad kelimesi dökülüyordu. Gördüğü türlü işkence ve zulme ehad diyerek tavizsiz bir duruş sergileyen sabır timsali bu siyahi kölenin adı Bilal bin Rebah'tı. Bi'setten 30 yıl önce doğan ve Habeşi lakabıyla şöhret bulan Bilal, Arabistan'ın batısında yer alan Serat'ta veya Mekke'de Habeşli bir köle olarak doğdu. O, annesi Hammame'ye nispet edilerek Bilal bin Hammame olarak da anılmıştır. Efendisi Müslüman olmadan önce Bilal'e diğer kölelerden farklı davranır, ona hür statüsündeymiş gibi muamelede bulunurdu. Bilal'in dürüstlüğü ve ticarete yatkınlığı, sahibi Ümeyye'nin mallarını satmak üzere onun temsilcisi sıfatıyla ticaret kervanlarına katılmasına neden olmuş, bu sayede Bilal her seferinde bol kazançla dönmüştü. Ayrıca Bilal'in tatlı nameleri, bu yolculuklar sırasında yürüyecek takati kalmayan develeri dahi harekete geçirirdi. Onun hoş sesiyle coşan develeri
artık kimse tutamaz.

yazdı. Ümeyye sesinin çok güzel olması nedeniyle Bilal'i düğün ve şenliklere götürürdü. Böylece Bilal zamanla şenlik ve şölenlerin aranan ismi olmuştu. Güzel ve etkileyici sedası herkes tarafından takdir edilir, terennüm ettiği şarkılar bitmesin istenirdi. Peygamber Efendimizin Habeşli Müslümanların ilki olarak tavsif ettiği Bilal-i Habeşi, İslam'ı kabul etmenin bedelinin çok ağır olduğu Mekke'de iman ettiğini açıkça söyleyen ilk 7 kişiden biridir. Bu bağlamda Resulullah, ilk Müslüman olanlar 4'tür. Ben Arapların ilk Müslüman olanıyım. Süheyb Rumların, Selman İranlıların, Bilal de Habeşlilerin ilk Müslüman olanıdır buyurmuştur. Allah Resulü Mekke'de Bilal'in çektiği işkenceleri görüp çok üzüldüğünü söyleyince, Hazreti Ebu Bekir, Şam'a beraber gittikleri bir ticaret kervanında tanışıp dostluk kurduğu Bilal'i, sahibinin zulmünden kurtarmaya karar verdi. Müslüman olmayan ve gücü kuvveti yerinde siyahi bir köleyi, Bilal karşılığında sahibi Ümeyye bin Halef'e vererek bu zorbanın elinden onu kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu. Bazı rivayetlere göre ise Hazreti Ebu Bekir, Bilal'i 7 ukiye karşılığında satın alıp azat etti. Alışverişin ardından kahkahalara boğulan Ümeyye, "Kandırdım Ebu Kuhafe'nin oğlu, 2 ukiye etmeyen Bilal'i 7 ukiyeye sattım" deyince, Hazreti Ebu Bekir şu ifadelerde bulundu: "Vallahi bu köle için bütün malımı isteseydin yine verirdim." Sonra sırtından elbisesini çıkararak Bilal'e giydirdi. Onun üstündeki tozu toprağa temizledi. Sonra da elinden tutup, "Ey Kureyşliler, şahit olun, bu köleyi Allah için azat ettim" dedi. Bu münasebetle Bilal, Hazreti Ebu Bekir tarafından satın alınıp azat edildiği için kaynaklarda Ebu Bekir'in Mevlası olarak da anılmıştır. Bilal'in kurtulduğunu öğrenen Hazreti Peygamber, ellerini semaya kaldırarak yaptığı bu güzel infaktan dolayı Hazreti Ebu Bekir için dua etti. Hazreti Ömer de bu olaya istinaden zaman zaman "Ebu Bekir bizim Efendimiz'dir. O diğer Efendimiz'i, Bilal'i özgürlüğüne kavuşturmuştur" ifadesini dile getirmiştir. Bilal azat edildiği andan itibaren hep Resul-i Ekrem'le birlikteydi. Kapıları Müslümanlara açıldığında Medine'ye ilk hicret edenlerden oldu. Ancak günden güne artan Mekke hasreti Bilal'i hasta edip yatağa düşürdüğünde ona Mekke'ye dair şiirler söyletmişti. Bundan haberdar olan Resulullah, "Allah'ım, bize Mekke'yi nasıl sevdirdiysen Medine'yi de öyle sevdir. Havasını sıhhatli kıl" duasında bulunarak Bilal başta olmak üzere muhacirleri teskin etmişti. Öyle ki muhacirler Medine'yi zamanla Mekke'den daha fazla sevdiler. Allah Resulü, kederini ve üzüntüsünü kendisiyle paylaşan Bilal'e farklı bir muhabbet besler, özel ihtimam gösterirdi. Bilal de Peygamber Efendimiz'i çok sever, onun "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" ifadesinden ziyadesiyle memnun olurdu. Bilal sadece namaz vakitlerinde değil, Resulullah bunaldığında gönle huzur vermesi için veya gittiği bir yerden Hazreti Peygamber'in döndüğünü ilan etmek üzere ezan okurdu. Namaz için ezanı okuduktan sonra Allah Resulü'nün odasına doğru eğilip "Es-salat ya Resulallah" demek suretiyle onu imamete davet eder ve mescide giderdi. Peygamber Efendimiz hane-i saadetten çıktığında ise kâmet getirmeye başlardı. Müslümanlarca önemli addedilen 3 önemli mabet olan Kâbe'de, Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te ezanları ilk defa Hazreti Peygamber'in ilk müezzini olan Bilal okudu. Geceleri uykunun en tatlı demlerinde okunan sabah ezanlarında tekrarlanan "Es-salâtu hayrun minen nevm" "Namaz uykudan daha hayırlıdır" cümlesi Bilal-i Habeşi'nin uygulamasıdır. Bir gün sabah vaktinin girdiğini haber vermek üzere Allah Resulü'nün kapısına geldiğinde Hazreti Peygamber'i dalgın gören Bilal, sesini biraz yükselterek ilk kez "Es-salâtu hayrun minen nevm" diye seslenmiştir. Bu hitap şekli Allah elçisinin hoşuna gitmiş ve ona "Ey Bilal, bu ne güzel sözdür. Sabah ezanlarını okuduğunda bunu devamlı söyler misin?" buyurmuştur. O günden itibaren bu ifade sabah ezanlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur.
aslen Arap olmayan Bilal'in bir takım kelimeleri telaffuz edemediği nakledilir. Ezan ifadelerinden bazısı da bu kelimelerdendir. Bu sebeple sahabeden kimileri, "Ya Resulallah, bildiğiniz üzere Bilal Arap değil, bu yüzden harfleri de tam çıkaramıyor. Baksanıza eşhedü diyemiyor da eshedü diyor. Görüyorsunuz ki dili ezana dönmüyor" diyerek onu Peygamber Efendimiz'e şikayet ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bilal'i bana bırakın. Biz onun eshedüsünü eşhedü olarak kabul ettik" buyurmak suretiyle Bilal'in okuyuşunu tasdik etmiş, o günden sonra bu hususta herhangi bir şikayet olmamıştır. Peygamber Efendimiz, Mekke'nin fethedildiği gün Bilal'e putlardan temizlediği Kabe'nin damına çıkıp ezan okumasını buyurmuştu. Bilal, "Ehad" dediği için daha düne kadar türlü işkence ve zulme uğradığı Mekke'de, tevhid namelerini ezan-ı Muhammedi vasıtasıyla açıktan açığa hem de en üst perdeden Mekke'ye haykırdı. Bu durumu hüzün ve öfkeyle izleyen Mekke müşrikleri, eskiden köleleri olan Bilal'in ezan okumasıyla çılgına dönmüş ve küstahça, "Allah'a şükür babam sağ değil, hiç değilse bu kepazeliği görmüyor" demişlerdi. Bilal'i Kabe üzerinde ezan okurken gören müşrikler, "Yazıklar olsun bize, şu köleler kadar bile olamadık. Onlar nerelere erdi, biz nerelerde kaldık" diyerek hayıflandılar. Kureyşliler, hala köle olarak gördükleri Bilal gibi zayıf ve kimsesizlerin böylesine şeref kazanmalarını hazmedememişlerdi. Resulullah'ın cennet ehli olarak niteleyip müjdelediği Bilal ile Peygamber Efendimiz arasında şu diyalog geçmiştir. Resul-i Ekrem bir gün sabah namazında Bilal'e, "Ey Bilal, Müslüman olduktan sonra işlediğin en faydalı ve değerli amelin ne olduğunu bana söyler misin? Zira ben bu gece cennette önümde senin ayakkabılarının tıkırtısını işittim" müjdesini verdiğinde Bilal, "Ya Resulallah, ben gecenin veya gündüzün herhangi bir vaktinde ne zaman taharette bulunursam güzelce temizlenip abdest alırım. Bu taharet ve abdestle Allah'ın benim için takdir ettiği kadar namaz kılarım. Müslüman olduktan sonra bu hareketimden daha üstün ve yararlı bir amelim olmadı" ifadesinde bulunmuştur. Allah Resulü'nün müezzinlerin seyyidi, efendisi olarak tavsif ettiği ve "Bilal ne kadar hoş bir adamdır" demek suretiyle sitayişle bahsettiği Bilal, alçak gönüllü olmasıyla da temayüz etmiştir. Hazreti Peygamber'in Bilal'i çok sevdiğini, zaman zaman onun koluna girip beraberce yürüdüklerini görenler, Peygamber müezzinine gelip de ne kadar kıymetli ve talihli biri olduğunu söylediklerinde Bilal, başını önüne düşürüp gözyaşlarıyla, kendisini tevazuyla şöyle tanımlamıştır: "Ben sadece bir Habeşliyim, daha düne kadar da bir köleydim." Bilal, Resul-i Ekrem vefat edene kadar yanından hiç ayrılmadı. Onun abdest suyunu tutar, sütre olarak kullandığı harbeyi mızrağa taşır, savaşlarda özellikle geceleri korumalığını yapar, gündüzleri ise gölgelenmesini sağlar, yemeğini hazırlar, talimatlarını halka duyurur, onun emriyle bazı ödemeler yapar, ganimetleri dağıtır, Medine dışından gelen heyetleri ağırlar ve kadın esirleri muhafaza ederdi. Ayrıca Allah Resulü'nden 44 hadisi şerif rivayet etmiştir. Müezzinlerin piri Bilal, Peygamber mescidinde aralıksız 10 yıl boyunca Hazreti Peygamber'in yanı başında onun öğrettiği şekilde ve emriyle ezan-ı Muhammedi'yi tüm Medine'ye duyurdu. Bilal'in yanık sedasıyla okuduğu ezanlarla müminler namaza çağrıldı. Bilal, şehrin semalarında yankılanan her ezanı için Resulullah'la ayrı hatıra biriktirdi. Bu sebepten olmalı ki Allah Resulü'nün ahirete irtihalinden sonra bir daha ezan okuyamadı. Hatta Medine'de kalmaya tahammül edemedi. Şehrin taşı toprağı ona hep Peygamber Efendimiz'i hatırlattı. Beraber dolaştıkları Peygamber şehrinin sokakları, hasretiyle yandığı Resulullah'sız ona dar geldi. Bilindiği üzere Allah Resulü'nün vefatı öncesinde yaşadığı rahatsızlığı esnasında sahabeye namazları Hazreti Ebubekir kıldırmıştı. Bu süreçte ezanları zorlana zorlana, hüzünle ve buruk bir şekilde de olsa yine Bilal okumuştu.
Resulullah'ın henüz hayatta oluşu, Bilal'e okuduğu ezan için güç bulabilmesine imkan veriyordu. Hüzün bulutları Medine üzerine çökmüş, Peygamber Efendimiz vefat etmişti. Namaz vakti yaklaşmıştı. Gözler, ezan okuyacak dermanı bulunmayan Bilal'in üstündeydi. Sahabenin şiddetli ısrarı neticesinde Peygamber müezzini ezan okumak üzere bitkin bir şekilde mahfele yürüdü. Zor da olsa öğle ezanını okumaya başladı. Ancak "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" dediğinde sözler boğazına düğümlendi, hıçkırıklara boğuldu. Ezanı gözyaşları eşliğinde zor tamamlayabildi. Resulullah'ın "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" buyurarak ondan ezan okumasını istediği, Bilal'in de sürekli sevinçle koşa koşa ezan okuduğu dönem kapanmıştı artık. Medineliler Bilal'in ağladığına şahit olunca gözyaşlarını tutamadılar. Allah Resulü'nün defin işlemleri gerçekleştikten sonra Hazreti Ebubekir Bilal'den ezan okumasını istediğinde aralarında şu diyalog geçmiştir. "Ey Ebubekir, eğer beni yanından ayrılmayayım diye azat ettiysen senin emrini kabul etmekten başka çarem yoktur. Buna hakkın var. Ancak beni Allah rızası için azat ettiysen, o zaman kim için azat etmişsen beni ona bırak." Hazreti Ebubekir, "Ey Bilal, seni sadece Allah için azat ettim." Bilal, "Öyleyse ben de Allah'ın peygamberinden sonra hiç kimseye müezzinlik etmem." Hazreti Ebubekir bu konuşmanın üzerine Bilal'e, "Bu senin bileceğin iştir" demek suretiyle onun tercihine saygı duymuştur. Bilal, Resul-i Ekrem'in vefatının ardından Hazreti Ebubekir'e bir gün, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, ben Resulullah'ın müminin en faziletli ameli Allah yolunda cihad etmektir" buyurduğunu işittim. "Düşman saldırısı tehlikesinin bulunduğu bir yerde ölünceye kadar nöbet tutmak istiyorum" dediğinde halife, "Sana Allah'ı hatırlatırım. Benim hatırım ve üzerindeki hakkım için bunu benden isteme. Yaşımın ilerleyip gücümün azaldığı ve ecelimin yaklaştığı şu sıralarda beni bırakıp gitme" sözleriyle yanında bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Bilal, Hazreti Ebubekir vefat edinceye kadar yanında kaldı. Anlaşılan o ki Bilal, teselliyi cihat meydanlarında aramıştı. Bilal, Hazreti Ömer'in hilafetinde aldığı izinle yerine müezzin olarak tavsiye ettiği Mescid-i Kuba'nın müezzini Sa'd bin Aiz'i bırakarak Şam'a gitti ve oraya yerleşti. Hazreti Ömer'in Şam'a geldiği bir gün, Müslümanların halifeden Bilal'in ezan okumasını talep etmeleri üzerine Hazreti Ömer'in ricasıyla Bilal onu kırmayıp ezan okudu. Allah Resulü'nün adını andığında öyle bir ağladı ki, kaynaklar o zamana kadar Bilal'in böyle gözyaşı döktüğünün görülmediğini nakleder.

Bilal Şam'dayken bir gece Peygamber Efendimiz'i rüyasında gördü. Hasretini derinden hissettiği Resul-i Ekrem'in "Beni ziyaret etmeyecek misin ey Bilal?" sitemiyle uykusundan uyandı. Derhal Medine'ye gitmek üzere yola koyuldu. Medine'ye vardığında doğruca Allah Resulü'nün kabrini ziyaret etti. Ravza-i Mutahhara'ya yüzünü sürüp Resulullah'la geçirdiği günlerin hatırasıyla gözyaşı döktü. Peygamber Efendimiz'in sevgili torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin, Bilal'i görünce boynuna sarılıp hasret giderdiler. Allah Resulü'nün vefatından sonra Medine'de hiç ezan okumayan peygamber müezzinine, "Ey Bilal, ezanına hasret kaldık" diyerek ezan okuması konusunda ısrar ettiler. Bilal ısrarlara dayanamayıp yıllar sonra bir sabah namazı vaktinde Ezan-ı Muhammedi'yi okumaya başladı. Peygamber mescidinde Bilal'in nameleriyle yükselen ezanı duyan ashab-ı kiram yerlerinde duramadı. Hepsi Medine sokaklarına dökülmüştü. Heyecanlanan Medineliler bir an Allah Resulü'nün tekrar aralarına döndüğünü zannettiler. Sanki Resulullah Bilal'e ezan okutmuştu. Kadın, erkek, çocuk kim varsa hepsi evlerinden mescide doğru koştu. Medine sokakları adeta insan seline dönüştü. O gün Medineliler, Peygamber Efendimizin aralarında yaşadığı günlerden bir gün yaşamış

Eyvah, ne kadar acı ifadesiyle dile getirmiş. Bilal ise dostlarına kavuşacağından ötürü sevinç içinde, hayır, aksine ne mutlu bana deyip şunu ilave etmişti. Yarın kavuşuyorum dostlarıma, Muhammed ve arkadaşlarına. Ezan denince ilk akla gelen, tahammül edilemez işkencelere sahip olduğu kuvvetli imanıyla göğüs geren, imanın bedelini ödemede dünyaya ders veren, iman yolunda gayretin destanını yazan, Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan Bilal-i Habeşi, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde, hicretin 20. yılında, 63 yaşındayken Dımaşk'ta baki aleme göçtü. Naaşı Bab-ı Sair'deki kabristana defnedildi. Cuma günleri söze, Pir-i Müezzini'nin, Seyyid-i Müezzini'nin Bilal-i Habeşi diye başlayan müezzinler, hatırasına gösterdikleri saygıyla, Hazreti Bilal için müezzin mahfillerinden kıyamete kadar onu hatırlatmaya devam edecekler.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: İnna Allah la yanzuru ila suverikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
2: Allah sizin suretlerinize, dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlarda katılaşan kalpleri yumuşatmakla, karanlığa gömülmüş hastalıklı gönüllere şifa dağıtmakla görevli kimselerdir. Onların kazanmaya ve fethetmeye çalıştıkları ilk şey insanların kalbi olmuştur. İslam'a göre kalp anlama, kavrama, düşünme ve eşyanın hakikatini bilme kabiliyetine sahiptir. Bu sebeple kalp Allah'a karşı sorumludur. İslam'da iman ve inkar mekanı yine kalptir. Dini ve insani hayatın merkezinin kalp olması Kur'an ve hadislerde açıkça geçmektedir. Kalpleri var ama onunla bir şey anlamıyorlar. Burada kalbin anlamanın, ilmin ve düşünmenin aracı olduğu anlaşılır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dış görüntünün en belirleyici etkenlerden olduğu günümüzde bize gerçek ölçüyü hatırlatmıştır. Allah'ın insanların davranışlarını değerlendirirken emanet olan mal varlığına, beden güzelliğine, makam ve mevki gibi gelip geçici ölçülere bakmayacağına dikkat çekilmiştir. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koyduğu ölçü, samimi niyeti içinde barındıran güzel davranış ve yürekten ibadetlerdir. Allah ve Resulü'nün belirlediği ideal Müslümanın hayatı, maddi arzuların ve bedeni zevklerin gölgesinde kalmamalıdır. İnsanın gerçek değerini ortaya çıkaran ve yücelten,

0: manevi unsurlardır. Bununla birlikte kalpteki duygu, düşünce ve inançlar değişkendir. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kalpleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl," şeklinde dua etmiştir. Mümin asla unutmamalıdır ki, Allah Teala'nın bakacağı kalp, iyilikler ve güzelliklerle süslenmelidir. Kin, günah, öfke ve nefret bu kalpte barınmamalıdır. Beden ülkesinin sultanı kalptir. Bu sultanın hem çok zayıf hem çok güçlü yönleri vardır. Bu sultan basit bir arzuyla ülkesini harabeye çevirecek kadar zayıf düşebilir ya da aynı sultan ilim, iman ve hikmetle bütün kainatı güzelleştirecek kadar güçlü olabilir.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

hikayeyi bilir misiniz bilmem. Hani canı sıkılan bir kralın sıkıntısını giderecek bir oyun icat eden kişiye dile benden ne dilersen dediği hikaye. Bana matematiği sevdiren hikayedir. Ortaokul öğrencisi olduğum zamanlardı. Bir akşam babam elinde bir çanta ve o çantanın içinde bir sürü kitapla eve geldi. Akşam olmasına rağmen

0: Ben güneş doğmuş gibi hissettim. Bu çok güzel bir his. Yani babamın eve gelmesi. Daha güzeli ise babamın elinde bir çantayla eve gelmesi. Daha güzeli ise o çantanın içinde bir sürü kitap olması. Kitapların hepsi sarı saman kağıtlarına sarılmış, hediye paketi yapılmıştı. Her biri ayrı renkte iplerle fiyonk yapılarak bağlanmıştı. Fiyonku çözüp kağıdı açtığınızda kitabın kapağının üzerinde babamın kendi el yazısıyla yazdığı notlar olurdu. Beyaz kağıtlara mavi tükenmez kalemle yazdığı notlar. Onun sesiyle okurdum o notları.
1: Bu kitabın içinde hiç gidilmemiş yerlere gidecek olan bir gemi var. O geminin tek bir yolcusu var ve maceraya çıkmak için limanda yolcusunu bekliyor. Kapağı açtığında gemiye adım atmış, yolculuğa başlamış olacaksın.
0: Bir başka kitaba yazdığı notta.
1: Bu kitabı okuduğunda artık sen de göklerde uçmak, yıldızlara gitmek için birçok nedenin olduğunu fark edeceksin.
0: Diğer bir notunda.
1: Bu kitabı okurken gözlerin açık bir şekilde düşler göreceksin.
0: Bunun gibi daha niceleri. Babamın kitaplara yazdığı bu notlar bendeki okuma isteğini sürekli tazeler ve artırırdı. Sırf bunları okumak için bile o kadar heyecanlanırdım ki. Hepsini sakladım tabii. Zaman zaman çıkarır okurum. Şu bahsettiğim hikaye, hani matematikle ilgili olan. O akşam babamın TÜBİTAK bilim yayınlarından alıp bana hediye ettiği kitaplardan birinde geçiyordum. Hikaye şöyle. Canı sıkılan krala mütevazı ve zeki bir genç bir oyun tasarlar. Oyun bir tahta üzerinde eşit parçalara bölünmüş 64 kareden oluşur. Genç satrancı icat etmiştir ve krala hediye eder. Kral bunu çok beğenir ve dile benden ne dilersen der. O da bir buğday tanesi istiyorum der. Kral şaşırır. Araziler, gümüşler, altınlar, değerli madenler yerine bir buğday tanesi istemesini küçümseyerek karşılar.
1: Sadece bu mu? Der.
0: Gençse satranç tahtasındaki her bir kare için bir öncekinin iki katı kadar buğday istediğini söyler. Yani ilk kare için bir, ikinci kare için iki, üçüncü kare için dört, dördüncü kare için sekiz buğday istemekte ve bu her karede ikiye katlanarak gitmektedir. Kral alaycı bir tavırla verin şunun buğdayını der. Bir buğday tanesinin büyüklüğüne bakınca alt üstü birkaç çuval buğdaydır diye düşünürler ve pek önemsemezler. Ama iş öyle değildir. İlk karede bir buğday varken 10. kareye gelindiğinde buğday sayısı 1000'i aşmış, 20. karede ise 1 milyonu geçmiştir. 40. kareye gelindiğinde gereken buğday sayısı trilyonu aşmış, son kareye gelindiğinde ise toplam sayısı 18 kentilyonun üzerine çıkmıştır. Bu şu an bile dünyadaki tüm ülkelerin üretimini kat be kat aşan bir miktardır. Kral genç adamın aslında ne kadar zeki biri olduğunu böylelikle anlamış olur. Neyse ki hikayede geçen kişi Hint kralıdır ve bizim bu kalan borçla hiçbir alakamız yoktur. Aslında hikaye matematiğin önemini ve üstel büyümenin gücünü anlatır. Ancak bu hikayenin bana fısıldadığı başka bir şey daha var. Küçücük şeylerin ne kadar da önemli olabileceği ve nasıl büyük bir şeye dönüşebileceği. Çünkü küçük görünen iyilikler başkalarının hayatına dokunup büyük değişimlere sebep olabilirler. Bir ağaç gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir ağaç henüz bir fidan halindeyken tek bir gövdesi vardır. Ancak o fidan bir ağaç haline geldiğinde onlarca dal, yüzlerce meyve ve binlerce yaprak haline gelir. Bir ağaç size yüzlerce meyve verir ve bu meyvelerden yıllar boyu binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca insan yiyebilir. Eğer bir zeytin ağacını düşünürseniz 400-500 yaşındadır. Hatta ülkemizde 1000 yaşında zeytin ağaçları vardır. Filistin'de ise 2000 yaşını geçmiş zeytin ağaçları vardır. Düşünün o zeytin ağacının bugüne kadar insanlığa verdiği zeytin sayısı ne kadardır kim bilir. Sadece bunun için bile o toprakları işgal eden ve zeytin ağaçlarını dozerlerle yıkan İsrail'in insanlığa yaptığı kötülüğün affedilecek, hoş görülecek bir tarafı yoktur.
1: kötülüklerini hiçbir gerekçeyle meşru kılamayacak olan ve yine matematiksel ifadeyle mutlak kötüler diyebileceğimiz tek bir devlet vardır. O da her şeyi, iyiye ve güzele dair ne varsa her şeyi yok etmeye çalışan terör devleti İsrail'dir. Dua ediyorum ki karşılık bulacakları cezalar konusunda da üstel büyümenin etkisi tezahür eder ve her yaptıkları kötülük misliyle kendilerine döner. Amin diyeceğinizi düşündüğüm bu temenninin akabinde yeniden bahsettiğim konuya dönecek olursak, üstel büyümenin gücünü yapılan iyiliğin toplumda yayılma hızında da görebiliriz diye düşünüyorum. Görebilir miyiz? Göremez miyiz? Görebiliriz değil mi? Görelim lütfen. Benim dünyamda iyiliğin yayılma hızı üstel, kötülüğün yayılma hızıysa logaritmik bir artışa sahiptir. Yani iyilik küçük küçük başlar ve artış hızı katlanarak çoğalır. Aynı buğday tanelerindeki gibi kötülükse büyük etkiyle başlar ve giderek artış hızı yavaşlar. Sabah gülümsediğiniz bir çocuk, yer verdiğiniz bir yaşlı, trafikte gösterdiğiniz anlayış küçük bir adımdır ve yapılamayacak kadar zor değildir. Biraz kalbinize kulak vermek, yüzünüzde birkaç kasa oynatmak kadar basit. Ama yapıldığında etkisi katlanarak büyüyecek ve toplumda artarak çoğalacaktır. Peki neden böyle düşünüyor ve böyle olacağına inanıyorum? Şundan dolayı. Çünkü bundan yüzyıllar önce benim peygamberim şöyle demiş:
2: kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.
2: Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
3: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
4: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
3: Giriş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
4: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
3: Hastalık ya Ömer, veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
4: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
3: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
4: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
2: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
4: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
5: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
4: Salgın hastalık olsa bile mi?
5: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
6: Olmaz, yoldan dönülmez.
5: Evet, haklı.
6: Şam'a gitmeliyiz bence de.
4: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
7: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
6: Evet, hiç doğru değil.
5: Ya bize de bulaşırsa?
6: Biz de mi hasta olalım?
5: Gitmemeliyiz bence.
6: Bence de.
8: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
7: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
6: Evet, haklı.
5: Çok doğru söylüyor.
6: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
8: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
5: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
8: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
5: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
8: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
5: O halde biz de onlara dokunmayız.
7: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
8: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan, hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
5: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten? Ha?
7: Bence her şey mümkün.
5: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
8: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
5: Bence yola devam edelim.
6: Hayır, dönelim.
9: Dönmek gerek.
10: Madem yola çıktık, gidelim.
6: En doğrusu bu.
9: Hayır, gitmeyelim.
6: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
11: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
8: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
11: İşim vardı, geciktim.
8: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
11: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
8: Evet.
11: Neden?
8: Şam'da veba salgını varmış.
7: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
4: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
3: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
4: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
3: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
4: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
3: Nasıl yani?
4: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
1: Öyle midir?
4: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
1: Değildir ya Ömer.
4: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
1: Ama kader...
12: Boşuna tartışıyorsunuz.
1: Boşuna mı?
4: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
12: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim, sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
4: Evet.
12: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
1: Evet, öyle.
12: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
1: Şey, bilmiyoruz ama...
12: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
8: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
7: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
12: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
4: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
12: O, şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
4: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
12: Evet ya Ömer. Bunlar benim değil, onun sözleri.
4: Elhamdülillah. Duydunuz. Artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
13: Elhamdülillah.
8: Çok şükür.
2: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer taraftaysa Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhamet edin ki size de merhamet edilsin. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Peygamberimiz, hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kâb oğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf da razı olur cevabını verdi. Resulullah, ne güzel buyurdu. Onun sorunları çözmesi hoşuna gitmişti. Ancak Allah'a ait bir ismin bu şekilde kullanılmış olmasını kabullenemezdi. Ebu Şurayh'a kaç çocuğu olduğunu sordu. Onun, Şurayh, Müslim ve Abdullah isimli üç oğlu olduğunu duyunca en büyüğünün adını öğrenmek istedi. Ardından da Şurayh isimli büyük oğluna atfen ona "Sen Ebu Şurayh, Şurayh'ın babasısın" buyurdu ve onlara dua etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur. Ebu Amr ya da Ebu Abdullah ve Ebu Leyla künyeleriyle tanınan Osman bin Affan'dan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Adem oğlunun şunlardan başka bir hakkı yoktur. Barınacağı ev, bedenini örtecek elbise, yiyecek ekmek ve su koyacak kap.

Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç, ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin, "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım," demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Böyle yapmakla o, Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin

0: teşhir etmiş, açıklamış oluyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Bugünkü dersimizin başlığı şöyle: Vaslun fi hulubihi sallallahu aleyhi ve selleme fil vefai ve husnil ahdi ve sületir rahimi. Dersimiz şu konudaymış: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefası, vefakarlığı, sözünde durması ve akrabalarını ziyareti konularında. Bu husustaki ahlakını göreceğiz inşallah. Şöyle devam ediyor Kadı İyaz: Ve emma kuluguhu sallallahu aleyhi ve selleme fil vefai ve husnil ahdi ve sıletir rahimi. Sultan-ı Enbiya aleyhi ekmelü tehaya Efendimizin vefası, sözünde durması ve akrabasına iyilik etmesi konusuna gelince. Böyle dedikten sonra adeti olduğu üzere ilk hadisi şerifi zikretmeden o hadisin senedini veriyor. Yani diyor ki, ben bu hadisi falan hocamdan veya hocalarımdan aldım. O hocam falan hocasından daha Peygamber Efendimiz'e varıncaya kadar bu hadisi şerifi kim kimden almış? Bunun senedini verir. Hadis iki kısımdan meydana gelir. Biri senedi, öteki metni. Yani Efendimiz'in veya ashab-ı kiramın sözü. Şimdi senedi okuyorum. Fehaddesena el-kadi Ebu Amir Muhammed bin İsmail bi kıraati aleyh. Kale haddesena Ebu Bekr Muhammed ibn Muhammed. Kale haddesena Ebu İshak el-Habbat. Kale haddesena Ebu Muhammed ibn Nahhas. Kale haddesena İbnül Arabi. Kale haddesena Ebu Davud. Bakınız, Ebu Davud, Sünen-i Ebi Davud sahibi Ebu Davud'a geldik. Yani Hicri 3. asra geldik. Ebu Davud'un vefatı 273, müellifimizin vefatı 544. Yani 544'ten 273'e geldik. Kale haddesena Muhammed ibn Yahya, kale haddesena Muhammed ibn Sinan'in, kale haddesena İbrahim ibn Tahmane, an Büdeyl'in, an Abdülkerim ibn Abdillah ibn Şakit'in, an Ebihi, an Abdillahi, an Ebil Hamsa. Kadı İyaz'ın bu senetle rivayet ettiğine göre ashab-ı kiramdan Abdullah ibn Ebil Hamsa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Sevgili kardeşlerim, şu kadarını bir daha söyleyeyim. Bizim hadis kitaplarımız hep böyledir. Yani bir müellif bir hadisi şerifi bizim gibi kitaplarda hazır bulmaz. Onlar hocaya giderler, hocanın kitabını alırlar, oradan kendi defterlerine yazarlar ve hocadan icazet, izin aldıktan sonra da onu rivayet eder. Böylece ben bu hadisi falandan aldım, o falandan aldı, o falandan aldı diye kesin bir şekilde o hadisin rivayetini bize ulaştırırlar. Tabii bu bahsedilen hocalar ne kadar güvenilir, onu işin ehli çok iyi bilir. Burada şu zayıf adamlar o sebeple tek güvenilmez diyebilirler. Veya bu hadislerin senedinde bulunan adamların hepsi güvenilirdir, bu hadis de sağlamdır diyebilirler. Peki ne demiş şimdi Abdullah İbni Ebil Hamsa? Şöyle demiş: Bayatun Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme bi bey'in kable en yub'ase. Resul-i Kibriya aleyhi ekmelü tehaya Efendimiz daha peygamber olmadan önce kendisiyle bir alışveriş yapmıştık diyor. Efendimiz tüccar ya, o zaman ticaretle meşgul oluyor. Bu da ticaret erbabı. Resul-i Ekrem'le diyor peygamber olmadan önce bir alışveriş yapmıştık. Ve bakiyet lehu bakiyetun fevaadtuhu en atiyehu biha fi mekanihi fenesid.
Ben ona dedim ki diyor Peygamber Efendimiz'e, onu kendisine biraz borcum kalmıştı diyor. Bu alışveriş dolayısıyla biraz ödemem gereken borcum kalmıştı. Ona dedim ki ben sana olan borcumu alışveriş yaptığımız yere getireceğim dedi. Yarın getireceğim demiş. Fakat verdiğim sözü unuttum diyor. Söz verdim ama unuttum. Sümme zekertü ba'de selasin feciktür. Verdiğim sözü ancak 3 gün sonra hatırladım ve buluşmak üzere anlaştığımız yere gittim. Fe izâ huve fî mekâni. Bir de ne göre Allah'ın Resulü orada beklemiyor mu? 3. gün, demek ki işte hangi saatte anlaşmışlarsa o saatte Efendimiz geliyor ve onu bekliyor. Fekale bana dedi ki, ya feta, fakat şakakte aleyye. Beni görünce Peygamberi Zişan Efendimiz buyurdu ki, ey delikanlı, bana sıkıntı verdi. Fakat şakakte aleyye, bana sıkıntı verdi. Ene hâhuna münzü selâsin entazırke. Ben 3 gündür burada seni bekliyorum. İşte ahde vefa dediğimiz şey bu. Yani söz vermişsiniz. Şöyle yapacağım demişsiniz. Size düşen onu yapmaktır. Efendimiz daha peygamber olmadan önce ahlakının yüceliğine bakınız. Tabii ki onu Allah Teala Hazretleri terbiye ettiği için böyle terbiye etmiş işte. Daha peygamber olmadan önce İslami özelliklere sahip ve söz verilen günde geliyor, orada bekliyor. Olabilir ki unutmuştur diyor. 1. gün geliyor, yok. 2. gün geliyor, adam gene yok. 3. gün gene geliyor. İşte 3 defa gideyim diye geliyor. O kadar yani, söylediği şey de bu kadar. Delikanlı, bana sıkıntı verdin de. O kadar. Başka bir şey söylemiyor. Allah Teala'nın terbiye ettiği insan da öyle usta tutur. Bir başka hadisi şerif okuyalım. Ve an Enes'in, kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme izâ ütiye bi hediyetin kâle izhebu biha ilâ beyti fulânet. Enes bin Malik radıyallahu anh, ki bildiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet etmiş bir yakınıdır, diyor ki bir kimse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye gönderdiği vakit Allah'ın Resulü şöyle derdi: bunu falan hanının evine götür. Yani bu bana gelen hediyeyi tamam, eyvallah, kabul ettim. Ama siz bunu falan hanının evine götür. Niye acaba? Şöyle buyuruyor Efendimiz: feinneha kânet sadîkaten li hatîcete. Çünkü o hanım Hazreti Hatice'nin, eşim Hatice'nin dostuydu diyor. Hazreti Hatice vefat etmiş, aradan yıllar geçmiş. Peygamber Efendimiz'e biri bir hediye gönderdiğinde diyor ki, bunu filana verin. Çünkü o Hazreti Hatice'nin, yani eşim Hatice'nin arkadaşıydı, dostuydu. İnneha kânet tuhibbu Hatice'te. Çünkü o hanım Hatice'yi severdi diyor. Bunu ona verin. Yani bu da vefakarlığın en güzel örneklerinden biri. Daha önce vefat etmiş, yıllar önce vefat etmiş eşini unutmuyor. Sadece eşini değil, eşinin arkadaşlarını da unutmuyor. Dostluk budur işte, vefakarlık budur. Hani babanızın dostlarını unutmayın buyuruyor ya Efendimiz. Aynı şeydir netice itibariyle. O da eşinin dostlarını unutmuyor. Eşimin dostlarını hatırlatmak eşine vefakarlıktır. Babamızın dostlarını hatırlamamız, onları ziyaret etmemiz, onlara hediye vermemiz babamıza hürmettir. Ve an Aişe'te, konumuzla ilgili 3. hadis-i şerif okuyoruz. Ve an Aişe'te radıyallahu anha kâlet, Hazreti Aişe radıyallahu anha şöyle demiştir: mâ gîrtu alem ra'etin mâ gîrtu alâ Hatice'de. Ben hayatımda Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Neden? Lima kuntu esma'uhu yezkuruha. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin
onun güzel vasıflarını sık sık andığını duyardım. Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Yani unutmuyor. Kendisini mutlu eden, kendisinden son derece memnun kaldığı eşini unutmuyor. Hazreti Hatice bir başka insan zaten. Yani bütün hanımların kendisinden örnek alacağı, müstesna bir insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat arkadaşı. Servetimi onun emrine vermiş, istediğin gibi harca demiş. İslam davası uğrunda. Böyle bir insan unutur muyum? Ve inkâne leyezbehuşşâte feyühtiyehâ ilâ halâilihâ. Hatice'yi kıskanmanın bir sebebi de diyor. Peygamber aleyhisselam koyun kestiğinde onu Hatice'nin arkadaşlarına gönderir, onlara hediye eder. Evet, böyle diyor. Sevgili kardeşlerim, aslında Hazreti Ayşe Hatice annemize hiç görmedi. Hiç tanımadı kendisini. Hazreti Hatice'nin vefatından 3 yıl sonra Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile evlendi. İki cihan güneşi Efendimizin Hazreti Hatice'yi sık sık anması, güzel günlerini yad etmesi Hazreti Ayşe'yi tedirgin etti. Bu hanımlarda olan tabii bir haldir. Yani bir kusur değildir Hazreti Ayşe için. Kıskanma duygusu tabii bir duygudur. Hepimizde vardır. Hanımlarda daha çoktur. Onlar eşlerini kıskanırlar. Neden? Eşlerini çok sevdikleri için. Yani kıskanma sevgi alametidir. Sevmediğim adamı ben niye kıskanayım? Bu sevginin güzel bir nişanesidir. Peygamber Efendimiz aslında genç hanımına, Hazreti Hatice'ye, kadın nasıl olur, nasıl olmalıdır bunu öğretiyor. Hazreti Hatice'nin bir takım davranışlarını anlatarak, Hatice şöyle yapardı, Hatice böyle yapardı diye onu da dolaylı olarak eğitmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, şu dünya eşine düşkünlüğü, onu sevmesi, ona şefkati yönüyle Hazreti Hatice annemiz gibi bir kadın görmemiştir. Evet. Veste'zenet aleyhi uhtuha fertaha ileyha. Bir gün diyor, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Hale var. Hale binti Kuveyt. Sultan-ı Enbiya'nın huzuruna girmek için izin istemişti. Efendimiz de buna pek sevmişti. Onun sesini duyunca, Hale'nin sesini duyunca, yani baldızının sesini duyunca heyecanlandı, sevindi. Neden? Çünkü sesini Hazreti Hatice'nin sesine benzetti. Sesleri birbirine benzermiş. Aslında Hazreti Hatice'yi hatırlatan her şey Efendimiz'i heyecanlandırırdı. Hale'nin sesini duyunca Allah'ın bu Kuveylit kızı Hale buyurdu. Vedehalet aleyhi imraetün, bir başka rivayet, Peygamber-i Zişan Efendimiz'in yanına bir hanım geldi. Feheşşe leha ve ahsene suale anha. Allah'ın Resulü buna pek sevindi. Kadının hatırını sorup sual etti. Nasılsınız, iyi misiniz gibi böyle ilgi göstererek. Felemmâ haracet gâle. O hanım biraz oturup çıktıktan sonra Peygamber-i Zişan Efendimiz buyurdu ki, İnneha kânet te'dînâ iyyâme Hatice. Bu hanım Hazreti Hatice sağken de bize gelirdi. Evimize gelirdi. Ve inne husnel ahdi minel iman. Dostlukları görüp gözetmek imandandır.

0: dostlukları muhafaza etmek, onları korumak, görüp gözetmek imandadır. Yani mümin bir adam dostluklara riayet eder. Dostlarını sayar. Onlara değer verir. Kendi dostlarını değil, Hazreti Hatice'nin dostlarını bile böylesine ilgilenmeye değer buluyor. Onlarla alakadar oluyor. Dostlukları görüp gözetmek imandandır. Biz de dostlarımızı ihmal etmeyelim sevgili kardeşler. Şu dünyanın en güzel şeyi dostlardır, arkadaşlardır. Mümin kardeşlerdir. Onları Allah için sevmek kadar değerli hiçbir şey yoktur. Onun için birbirimizi bir menfaat, bir çıkar dolayısıyla değil, Allah rızası için sevmeliyiz. Bu benim kardeşim. Biz bununla beraber dini kitaplar okuruz. Allah'ı zikrederiz. Sohbetler yaparız tarzında düşünmeli ve dostları korumalı, gözetmelidir. Yüce Rabbim hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ve hepimizi onun şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Abdullah, hayvanları otlatmakla görevli arkadaşlarından birinin hazırlığıyla meşguldü. Çoban yola çıktığında üzerinde eskimiş iki hırka vardı. Onun bu hali Hazreti Peygamber'in dikkatini çekti. Öyle ki onun bu ikisinden başka elbisesi yok mu diye sormaktan kendini alamadı. Cabir, ona verdiğim heybede iki elbise daha var deyince Resulullah, o halde onu çağır ve kendisine onları giymesini söyle buyurdu. Cabir de hemen arkadaşına gidip Resulullah'ın isteğini iletti. Bunun üzerine çoban elbiseleri giydi ve tekrar yola koyuldu. Ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hay Allah müstahakkını versin, böylesi daha iyi olmadı mı?" dedi. Bu sözü işiten adam, "Ya Resulallah, Allah yolunda savaşırken de mi böyle giyineyim?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Allah yolunda savaşırken de" buyurdu.

Allah Resulü şöyle buyurmuştur: zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül tokluğudur.

İbn Abbas'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse,

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: "Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak, bastığı yer.

örttü bir anda. Bir anda dört bir yanı mis gibi bir koku sardı. Bir anda bir velvele, bir kıyamet koptu cihanda. O geliyor, o ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. O geliyor,

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı, sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir gün Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek, "Güzel elbise giymem kibir midir?" diye sorar. Resulullah, "Hayır" der. Abdullah bu sefer, "Asil bir deveye binmem kibir midir?" diye sorunca Resulullah yine "Hayır" cevabını verir. "Peki" der Abdullah, "bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler bu kibir midir?" Allah Resulü aynı şekilde "Hayır" diye cevaplar. "Öyleyse kibir nedir?" diye sorar Abdullah. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurur: "Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir."

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Ala kulli muslimin sadaka.
0: Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Bunu duyanlar bir an için şaşırdılar. Çünkü aralarında zengin olmadıkları için mal ile sadaka veremeyenler de vardı. Hemen sordular. Sadaka verecek mal bulamayana ne dersiniz? Allah Resulü eliyle emek verir çalışır. Hem kendisi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sordular. İhtiyaç sahibi darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur. Sahabe tekrar, ya buna gücü yetmezse ne dersiniz diye sorunca, Resulullah iyiliği veya hayrı ister buyurdu. Bunu da yapmazsa ne dersiniz diye dördüncü kez sorulunca, kötülükten uzak durur, bu da bir sadakadır buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadaka kavramına her Müslümanın yapabileceği bütün güzel davranışları içeren bir anlam yüklemiştir. Sadaka kelimesi ortak kökten gelen doğruluk, özden bağlılık, samimiyet, dürüst ve samimi olan kişi kelimeleriyle bu anlamları ifade edebilecek bütün iyi davranışları kapsayan bir kelimedir. Bununla anlatılmak istenen iyilik ve hayatın bütünlüğüdür. Sevgili Peygamberimiz, her Müslümanın sadaka vermesi gerekir hadisiyle Allah'ın rızasını kazanmak isteyen için iyilik yollarının ne kadar çok çeşitli ve kolay olduğuna dikkat çekmektedir. Sadaka, Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğu gibi, insanoğlunun ahlaken gelişimini de sağlar. Yapılan en ufak iyiliğin sadaka yerine geçtiği bilinci, kişiyi her adımda cennete yaklaştırır. Aynı zamanda cehennem ateşinden uzaklaştıran en ufak iyiliğin bile küçümsenmemesi gerekir. Yüce Rabbimizin, bir zamanlar biz İsrailoğullarından yalnız Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara güzel söz söyleyin. Namazı kılın, zekatı verin diyerek söz almıştık. Ayetiyle iyiliğin hayatın her tarafını kuşatan bir yaşam biçimi olduğu, Müslümanların da bununla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Müslüman kısa ömründe Allah rızası için yapılan her şeyin bir sadaka olduğunu bilmelidir. Hayattaki her fırsatı iyi değerlendirmelidir. Güler yüzden tatlı söze, yardımlaşmadan eşlerin birbirlerine iltifat etmesine varıncaya kadar her güzel iş sadakadır. Kırk hadiste iyilik.

İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah,

Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet" cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz" dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: "Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru." Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

0: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: "Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın," buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, "İkincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum," dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır."

Ebu Zer'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahit olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aleyh. İnneke entet tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

Hazreti Ömer de eşinin mescide gitmesine karşı olanlardandı. Buna rağmen eşi Atike bin Zeyd, Allah Resulü'nün tavsiyelerine uyarak sabah ve yatsı namazlarını dahi mescitte kılıyordu. Atike'ye, "Ömer'in bundan hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin halde neden geliyorsun?" denildiğinde, Ömer'in kendisini mescide gitmekten neden alıkoymadığını şöyle açıklamıştır. Ona Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın hanım kullarını mescide gitmekten alıkoymayın" sözü engel oluyor.

Ebu Derda'nın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun. Zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer. Enes radıyallahu an anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, "Hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın" diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun" buyurdu. Ravi Enes radıyallahu an sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, "Ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi?" dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, "Vay be" dedi. Resulullah'ın "Neden vay be diyorsun?" demesi üzerine, "Vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim" dedi. Resulullah da "Zaten sen cennetliksin" buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, "Eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak" dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle dua ederek sığınırdı. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm

Bölüm, Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 557 nolu hadis. Ve'an Cübeyr ibn-i Mut'imin radıyallahu anhu. Cübeyr bin Mut'im'den, Allah kendisinden razı olsun, gelen bir rivayet, ennehu kâle, demiş ki, beynemâ huve yesîru, ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte makfalehu min Huneyn'in Huneyn dönüşünde yol alırken fealiqahul a'rab. Bedeviler gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iliştiler. Yes'elunehu, ondan bazı şeyler talep ettiler. Şunu istediler, bunu istediler. Ganimetten istedikçe istemişler. Hatta darruhu ila semuratin. O kadar ki Resulullah'ı baskılamışlar, bir semüre ağacına doğru sıkıştırmışlar. فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ. Semüre ağacı, Resulullah iyice oraya sığınmak zorunda kalınca Allah'ın Resulü'nün elbisesini kapmış. Demek ki takıldı ve üzerinden aldı. Resulullah gerilerken ridası ağaca takıldı. Rida, bir kişinin üzerine aldığı üst kıyafeti. Demek ki o denli ısrarcı davranıyorlar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir bakıma bunaltıyorlar. Fevakkafen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dura kaldı. Fekale, döndü, dedi ki, a'tuni ridai, benim ridamı bir verin bakayım. Kıyafetim ağaca takıldı. Yani böyle benim üzerime bu kadar geliyorsunuz. Bu kadar üzerimde baskı kuruyorsunuz. Bir şeyler almak için. Ve görüyorsunuz ki size karşı mukavemet gösteriyorum. Belli ki makul ölçülerde onlara bazı şeyler vermiş ama daha fazlasını talep ediyorlar. Arabiler biraz da kaba davranmaya yatkın kimseler, badiyede yaşadıkları için, yani çöl hayatı, şehir ikliminin nezaketine de sahip değiller. Ver, ver, ver diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine gelmişler. O da artık son reddeye gelince böyle söylemiş onlara. A'tuni ridai, şu ridamı bana bir verin bakayım. فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا. Şu etrafta gördüğünüz ağaçların sayısınca hayvanım olsaydı لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ, hepsini sizin aranızda taksim ederdim. Yani sizden esirgemezdim. Allah'ın Resulü'nün bu ifadesinden anlıyoruz ki bunlar artık olmayanı istemeye başlamışlar. Veya Resulullah'ın elinde olmayanı istemeye başlamışlar, onu zora koşmuşlar. O da bu ifadesiyle onlara, yani elimde olsaydı merak etmeyin, hepsini aranızda taksim ederdim. Bu çok olur demezdim. Çünkü etraftaki ağaçlar o esnada sayısız. O yüzden onlar üzerinden Allah'ın Resulü örnek veriyor. فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا. Şu ağaçların sayısınca benim elimde büyük baş, küçük baş, her neyse hayvanım olsaydı لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ, kesinlikle onu sizin aranızda onları taksim ederdim. Hiç de çok vermişim vesaire demezdim. Siz de dönüp bana ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا, siz de dönüp beni ne cimri bulurdunuz, ne yalancı bulurdunuz, ne de bir korkak olarak görürdünüz. Bu kadar fazlasını korkusuzca verdiğime tanık olunca cömertliğimi anlardınız. Size yok diyorsam yok, yalancı olmadığımı anlardınız. Elimdekileri verip de fakirlikten korkuya kapılacak biri olmadığımı gözlerinizle görürdünüz. Çünkü bir insan harcamaktan hangi endişeyle geri durur? Fakirlik korkusuyla, fakir düşerim endişesiyle. Allah'ın Resulü, bende o yok demek istiyor.
O yüzden daha

Daha önce okuduğumuz bir rivayette adamın biri Resulullah hakkında فَاِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِيَ عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَ الْفَقْرِ Muhammed öyle veriyor ki fakirlikten hiç korkusu olmayan biri gibi veriyor. Dolayısıyla bedevilerin sen bize istediğimiz kadar vermiyorsun yoksa kendine mi saklıyorsun, fakirlikten mi endişe ediyorsun kabilinden açıkça veya dolaylı yaklaşımlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadesiyle reddetmiş oldu. Ben de öyle bir korku yok. Yalancılık zaten yok. Elimde var da sizden esirgiyor. Kalkıp size yok diye yalan söylüyor değilim. Cimrilik hiç etmem. Allah'ın Resulü'nün bu ifadesinde hayatını mal biriktirme üzere geçirmiş, Allah yolunda harcamaktan geri durmuş kimselerin aslında ortak noktalarına da işaret var dolaylı olarak. Böyleleri cimrilik ederken fakirlik endişesiyle cimrilik ederler. Böyleleri başkalarına vermeyip ben de yok verecek para derken bu uğurda yalan söylemeyi de göze alırlar. Cimri olan kimse bu hususlarda yalan söylemeye çok yatkın olur. Bu bakımdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dürüstlüğünü onlara ispat etmek üzere bu ağaçların arasından onlara böyle bir örnekle cevap vermiş. فَلَوْ كَانَ لِيَا عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا Bu ağaçların sayısınca benim malım olsa, küçük baş, büyük baş, لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ Onları kesinlikle sizin aranızda taksim ederdim. O kadar cömertim. Ve siz de beni o tablo karşısında takdir ederdiniz. Cimri olmadığımı, yalancı olmadığımı, korkak olmadığımı görürdünüz. Ama şu an için elimde olmadığından veremiyorum. Ne olur daha fazla üzerime gelmeyin. Demeye getirmiş salat ve selam üzerine olsun. Tabii insan bu sahneyi ve benzeri sahneleri okuyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu anlamda onun böylesi psikolojik baskılara maruz kalmasını önleyecek kişisel bir korumaya sahip olmadığı da anlaşılıyor. Belli bir mesafeden daha fazlasına yaklaşılmasını kontrol edecek bir kişisel koruma. Bedeviler çölden gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yol üzeri kıstırabiliyorlar. Ve etrafındaki insanlar ona bu denli yakınlaşılmasını çok da gözetmiyorlar. Elbette onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi muhafaza refleksleri zayıf değil. Onun böylesine rahatsız edilmesine son derece duyarlı olmalılar. Ama belli ki onlar bu duyarlılıklarını sergileyebilecek bir biçimde Resulullah'tan yeşil ışık alamıyorlar. Allah'ın Resulü bu uğradığı tacizlere rağmen yine de halk içinden birisi gibi olmayı, onlar içerisinden birisi gibi yürümeyi, herhangi birine yaklaşılabildiği gibi kendisine de rahatlıkla yaklaşılabilmesini tercih eden bir yaşam tarzına sahip. Yoksa kolay mı? Geleceksiniz, Resulullah'ın etrafını çevreleyeceksiniz. Üzerine üzerine baskı kuracaksınız. Gerileye gerileye ağaca sığınacak. Ağaçtan da öteye gerilemek zorunda kalırken elbisesi ağaca takılacak. İyice bu denli bunaltacaksınız. Resulullah bir işaret verse, bundan böyle bu tür tabloların yaşanmasını istemiyorum dese, ona yakın planda korumalık edecek, bu uğurda hem de en yüksek hassasiyetle hayatını ortaya koyacak binlercesi var. Ama belli ki Resulullah buna yanaşmamış. Onun hayatında biz bu tablolarla sıklıkla karşı karşıya geliyoruz. Karşı karşıya geldiğimizde de yüreğimiz inciniyor. Elbette ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahne üzerinden de bizlere mesaj verdi. Her ne kadar yönetici olsak da, her ne kadar belli makamlara, mevkilere, rütbelere kavuşsak da insanların arasında sade

0: bir hayatı tercih etmemizin daha doğru olacağına dair bir mesaj var. Özellikle dini bakımdan onun getirdiği mesajı insanlarla paylaşma konumunda olan ilim sahipleri, din gönüllüleri, insanları irşad eden vaizler ve benzerleri. Hiçbirimiz bu anlamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunun milyonda birine dahi muvaffak olamayız. Şu halde görevimizin önemi dolayısıyla mümeyyiz olmamız gerektiğini sanıyorsak, bu vahim bir yanılgı olmalı. Çünkü bizim görevimizin onun görevi yanında ihmal edilebilir olduğunu hepimiz biliyoruz. O ki alemlere rahmet olarak gönderilmiş ve yeryüzündeki hayatta en güçlü tesiri oluşturmuş Cenab-ı Hakk'ın elçisi, güvenlikse en yüksek güvenliğe layık olan, saygınlıksa en üst mertebeden saygınlığa layık olan, elbette ki o. Ama o bu yüce misyonuna rağmen bu gördüğünüz sadeliği ve insanlar arasındaki normal hayatını herhangi biri gibi yaşamayı özellikle istiyor. Dolayısıyla kapısının önünde bir koruma bulundurmadı. İnsanlar arasındayken birilerinin kendisine sokulmasına mani olacak bir kalkan oluşturmadı. Dahası birileri gelip haddini aşacak şekilde onun üzerine geldiğinde dahi o insanlara karşı nezaketinden ödün vermedi. Onların olanca kabalığına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ayeti mucibince insanlara güzel şeyler söyleyin hükmünün en güzel uygulayıcısı oldu. Okuduğumuz bu sahnede normal bir insanın, bırakın böyle sıkışa sıkışa, baskı altında tutula tutula bir ağaca sığınacak kadar daraltılmasını, bundan çok önce kızgınlıkla laftan anlamıyor musunuz? Ne biçim adamlarsınız diye öfkelenmesi işten bile değildir. Benim çok önemli işlerim var, sizinle mi uğraşacağım diye bu kabil sözleri söylese gayet normal sayılır. Ama gelin görün ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kaba davranışlı insanların oluşturduğu bu fiziki baskıya rağmen, buna taciz diyebiliriz, söyleyebildiğinin en sert hali bu olmuş. A'tuni ridai, benim ridamı verin. Elbisem ağaca takıldı, onu alabilir miyim? Verin onu bana. Sonra da فَلَوْ كَانَ لِي عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا, şu gördüğünüz ağaçların sayısınca hayvanlarım olsa لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ, onları kesinlikle aranızda taksim ederdim. ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا, böylece siz benim cimri olmadığımı, yalancı olmadığımı ve korkak olmadığımı görürdünüz. Ama ne var ki şu anda elimde olmadığı için veremiyorum. Daha fazla üzerime gelmeyin diyebilmiş, salat ve selam üzerine olsun. Ravahul Buhariyu, bu okuduğumuz hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlanmış düşünceler. Okşadığım bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
1: Anna a'rabiyyan qal: Ya Resulallah, men hayrun nas? Qal: Men tala umuruhu ve hasuna amaluhu.
2: Bir bedevi: Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. İslam dini, insanın yaratılış gayesini Allah'a iman etmek, ona samimiyetle bağlanan iyi bir kul olmak ve güzel ahlaka uygun yaşamak olarak tarif eder. Buna göre amaç, insanın kendi yaratılışını bozmadan güzel iş ve eylemlerle Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmasıdır. Bunu da Allah'ın her insana belirlemiş olduğu ömür müddeti içinde yapmalıdır. Bazı insanlar için ömrün uzun, bazıları içinse kısa oluşu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir: Bir canlının ömrünün uzun olması da, kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolaydır. Allah, dünya hayatında insanları farklı biçimlerde

0: imtihan ederken onlara birbirlerine kıyasla kısa ya da uzun ömürler vermektedir. Aslında insanın bu dünyadaki yaşantısı sonsuz bir hayat olan ahiret açısından bakıldığında zaten son derece sınırlı ve kısa bir süreye tekabül eder. Dünyadaki hayatımızın verimli, anlamlı ve değerli bir şekilde geçmesi ise ömrümüzün süresinden ziyade onun ne şekilde değerlendirildiği ile ilgilidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun ömür derken yapılan iyilikler ve güzel amellerle dolu bir hayatın bereketlenip mutlu bir şekilde geçirilmesini kastetmiştir. İslam, insanların hem dünya hem de ahirette mutlu olmaları için gönderilen ilahi bir dindir. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki hayatta insanları mutlu edecek ilkeleri bildirmiş ve insanları bu kurallara bağlı kalmaya davet etmiştir. İslam'a göre her iki dünya da Allah tarafından yaratılmıştır. Ahiret hayatıyla dünya hayatı arasında sıkı bir bağ kurulmuştur. Ahiret mutluluğu, insanoğlunun dünyadaki ömrünü nasıl yaşadığına bağlıdır. Dünya hayatında yapılacak salih ameller, ahirette kurtuluş vesilesidir. Salih insan olma, imanın ve gayretin bir araya gelmesiyle oluşan sabit bir duruştur, tavırdır. Sahip olduğumuz her şey geçicidir, fanidir. Nitekim Rabbimiz, bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir, buyurmuş, kalıcı ve geçici olana dikkatimizi çekmiştir. Mümin iyi bilmelidir ki salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaatte bulunmak ve onun kulları için faydalı işler yapmaktır. Salih tavır, dünya hayatında iyileştirmek, düzeltmek ve barış ortamı sağlamak gibi iyiliklerin en güzel halidir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Enes bin Malik anlatıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Ubade'nin evine geldi. Sa'd ona ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onları yedi. Ardından şöyle buyurdu: yanınızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin, melekler de size dua etsin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.

Abdullah bin Mesud'un naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi bilecek Allah ve Resulüdür." deyince sevgili peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. "Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan biri ona isabet etmezse diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir."

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'a

Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her Perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal bellidir, haram bellidir. İkisinin arasındaysa bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere bulaşırsa harama düşmüş olur.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne adena maq'adi ahadikum min el-cenne en yekul lehu temenna feyetemenna ve yetemenna feyekul lehu hel temennayt feyekul na'am feyekul leh فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَ
0: Şüphesiz ki sizden birinizin cennette en aşağı makamı Allah'ın ona dile ne dilersen buyurmasıdır. Kişi dileklerini söyleyince Allah kendisine diledin mi diye soracak. Evet cevabını verdiğinde ise dilediklerinin hepsi bir kat fazlasıyla senindir buyuracaktır. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına cennetin güzelliklerini anlatırken orada bulunanlardan biri "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi. "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası ise "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve var mıdır?" diye sorunca, sevgili Peygamberimiz, orada bulunanların merakına giderecek şu cevabı verdi. "Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır." Cennet, dünyadayken Allah Teala'ya iman edip, O'nun razı olduğu işleri yapan müminlerin ahirette girecekleri, bitmez tükenmez nimetlerle mükafatlandırılacakları ebedi saadet yurdudur. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre müminler cennete vardıklarında kapılar açılır, görevli melekler onlara "Selam size, hoş geldiniz, ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete" derler. Müminlerse bu durumdan hoşnut olarak Rablerine şöyle hamd ederler. Bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun. Peygamber Efendimizin ifade ettiği üzere Allah Teala ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemediği

0: yiyece bir takım nimetler hazırladım buyurmuştur. Müminler cennete girdiklerinde hiçbir sınırlama olmadan canlarının çektiği her türlü yiyecek ve içecekten Allah'ın dilemesiyle istifade ederler. Hiçbir hastalığa, sıkıntıya, bela ve musibete maruz kalmazlar. Etraflarında isteklerini yerine getirmek üzere hizmetçiler vardır. Allah cennetlik kullarına, "Dile ne dilersen, dilediklerinin hepsi bir katı fazlasıyla senindir." buyuracaktır. Ne mutlu dünyadayken Rabbinin rızasını kazanıp ahirette cennete ulaşabilenlere. Zira ebedi bir huzur ve mutluluk onları beklemektedir.
1: Kırk hadiste iman.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın "Zinetlerinizden bile olsa infak edin" dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamber'in kapısının önünde İki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.
3: Mağrur anlatıyor. Ebu Zer'le Rebeze'de karşılaştım. Kendisinin de kölesinin de üzerinde aynı kıyafet vardı. Bunun sebebini sordum. Dedi ki, bir adamla karşılıklı birbirimize kötü söz söyledik. Ve annesinin siyahi olması sebebiyle onu aşağıladım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Ebu Zer, onu annesi sebebiyle mi aşağıladın? Demek ki sen kendisinde hala cahiliye izleri olan bir kimsesin. Hizmetçileriniz sizin kardeşlerinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin eli altında böyle bir kardeşi bulunursa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin, onlara güç yetiremeyecekleri işleri de yüklemesin. Eğer yüklerseniz onlara yardım edin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetine devam ediyor. Hazreti Muhammed 40 yaş öncesinde sık sık Hira'ya gidiyor, düşüncelere dalıyordu, Allah'a ibadet ediyordu, dua ediyordu. Bu durum tam 5 yıl devam etti. Hazreti Muhammed sanki Hira'da güç ve kuvvet topluyordu. Yüce Allah Hazreti Muhammed'i peygamberliğe hazırlıyordu. Aylardan Ramazan'dı. Hazreti Muhammed Hira'da mağaradaydı. Düşünce halindeydi. Vakit geceydi. Etraf karanlıktı. Bir insanın ancak namaz kılabileceği kadar küçük olan mağara birden aydınlanmaya başladı. Her tarafı nur kapladı. İçerisi nurla doldu. Şaşırdı Hazreti Muhammed. Daha önce hiç böyle olmamıştı. Ve vahiy meleği Cebrail ona seslendi. Oku! Hazreti Muhammed sesin geldiği tarafa yöneldi. Kendisi okuma bilmezdi. Hem ne okuyacaktı? Ben okuma bilmem dedi. Melek onu sıkarak sarstı ve tekrarladı. Oku! Ben okuma bilmem. Oku! Yaradan Rabbinin adıyla ki o insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Ve Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Ki o kalemle öğretendir. İnsana bilmediğini de o öğretti. Bunları dinleyen Hazreti Muhammed aynı sözleri tekrar etti çocuklar. Ama bunu nasıl yaptığını kendisi bile bilemedi. Çok farklı bir durumla karşı karşıyaydı. Cebrail Allah tarafından geldiğini ve kendisinin peygamber olarak görevlendirildiğini söyledi ona. Abdullah oğlu Muhammed artık Resulullah olmuştu. Allah'ın Resulü, peygamberi. Bundan sonra Allah'tan vahiy yani emir ve yasaklar bildiren ayetler alacaktı. İnsanlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretecekti. Onları iyiye ve güzele, doğru olana çağıracaktı. Bu zor, kutlu ve ağır görevi alan Hazreti Muhammed heyecanlandı, titredi. Orada daha fazla duramadı ve hemen eve gitti. Eve gelen Peygamber Efendimiz eşine "Beni sarıp örtün, beni sarıp örtün." buyurdu. Hazreti Hatice denileni yaptı. Peygamber Efendimiz uyandığında yanında eşi vardı. Hazreti Hatice'ye tüm yaşadıklarını anlattı. Hazreti Hatice eşini çok iyi tanıyordu. Onun yalan veya yanlış bir söz söylemesi mümkün değildi. Ona inandı, güvendi, destek oldu. Hazreti Hatice Allah'ın Resulünü dinledikten sonra şöyle dedi. "Ey Muhammed, sakın endişe etme. Yemin ederim ki Allah seni hiç yalnız bırakmaz, seni utandırmaz, üzmez. Çünkü sen akrabalarına ve tüm insanlara karşı iyi davranırsın. Zayıf ve kimsesizlere destek olursun, fakirlere yardım edersin. Misafirine ikramda bulunursun, zor durumda olanlarla ilgilenirsin. Sen böyle güzel bir insanken Allah seni yalnız bırakır mı? Madem ki Allah seni peygamber olarak görevlendirdi, kutlu olsun. Ben senin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna kesinlikle inanıyorum." Böylece Hazreti Hatice hem peygamberimize iman etmiş oldu hem de moral vermiş oldu. Peygamber Efendimiz de eşinin söylediği bu sözlerle memnun olduğu rahatladı. Böylece daha önce Hazreti Adem'e, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya gelen melek şimdi kendisine gelmişti. Ve onlara verilen ilahi buyruklar, emir ve yasaklar son peygamber olarak kendisine gelecekti. Sevgili çocuklar, şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Peygamber Efendimizin öğrendiği ilk ibadet abdest ve namazdır. O peygamber olduktan sonra Cebrail gelerek ona nasıl abdest alacağını öğretti. Cebrail namazı tarif etti ve iki rekat namaz kıldı. Peygamberimiz de onun ardından iki rekat namaz kıldı. Böylece İlk ibadete başlanmış oldu. Aslında namaz kılma ibadeti daha önceki zamanlarda da vardı. Diğer peygamberler ve Müslümanlar da namaz kılardı. Tarih boyunca müminler hep namaz kılmışlardı. Ama uzunca bir aradan sonra tekrar Allah'ın istediği şekilde kılınacaktı. Çünkü insanlar ibadet şekillerini bozmuşlardı. İslam'ın ilk ibadeti olan namaza biz Müslümanlar hep dikkat edeceğiz. Ergenlik çağına girmiş olan her Müslümanın namaz kılması farzdır, yani mecburidir. Tabii daha küçük yaşlardan itibaren de namaz ibadetine başlamamız gerekiyor, alışmamız gerekiyor. Bir Müslümanın namaz kılmaması mümkün değildir. Nasrettin Hoca böyle kesin konuşunca Asaf söz aldı. Hocam, tanıdığımız biri var, o namaz kılmıyor, o Müslüman değil mi? O kimdir bilmiyorum ama sorumlu ve bilinçli Müslümanlar ibadetlerini yerine getirirler. Eğer bunu yapmazlarsa Allah'ın emrini çiğnemiş olurlar. Allah da onlara ödül vermez. Fakat ibadetlerini yaparlarsa Allah buna çok sevinir ve bol bol sevap verir. Peygamber Efendimiz, onun arkadaşları, alimler hep namaz kılmış, Müslümanlar da bu ibadeti yerine getirmişlerdir. Namazı kılmayan bir Müslüman dinden çıkmaz ama Allah'ın emrini yerine getirmemiş olur. Evet, Peygamberimiz Hazreti Muhammed az önce de söylediğim gibi ilk önce eşi Hazreti Hatice'ye durumu aktardı. Zaten o da hemen iman etti. Peygamber olduktan sonra 3 yıl boyunca Hazreti Muhammed dostlarını, yakın aile fertlerini, akrabalarını İslam'a davet etti. Bu dönemde Peygamber Efendimiz İslam'ı gizli bir şekilde anlatıyordu. Daha sonra Yüce Rabbimizden en yakın akrabanı uyar emri gelince yakın akrabalarını ve çevresinde bulunan insanları açıktan İslam'a davet etti çocuklar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Ebu Sirvea Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Bir kadın geldi ve ben Ukbe'yi de evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi. Ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: Adi bin Hatim'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun.
1: Burası Diyanet Risalet.

0: Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder.

Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: "Bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?"

Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada Elhâkümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.

Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde

bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mes'ud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi.

Hicretin ikinci yılı, Zilhicce ayının 10. günüydü. Peygamberimiz ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, Müslümanlar birlik ve beraberlik içinde bayramın huzuruna erecekti. Allah Resulü, bayram sabahının bereketine nail olmaları, bayram namazının heyecanını yaşamaları, dua ve hutbeden feyiz almaları ümidiyle kadınların da bayram namazına gelmelerini emretmişti. Namazgaha varınca müminlere selam verdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra ashabına şöyle seslendi. Bugün ilk işimiz bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. Hayatımızın en nadide günlerinden biri olan bu bayram gününde sevgili peygamberimiz ve sahabe-i kiramın yaşadığı heyecan ve coşkuyu yaşamaktayız. İman kardeşliğinin en ulvi noktaya ulaştığı bayramlar, gönüllerdeki keder bulutlarını dağıtan, yüreklerimizi şükür güneşiyle ısıtan mutluluk zamanlarıdır. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı, kulluğumuzun kemali için Allah'tan bizlere lütfedilmiş fırsat anlarıdır. Nasıl ki bir ay boyunca sabır göstererek oruç tutanlar için Ramazan bayramı ilahi bir ikramsa, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti Hacer'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini kuşanıp takva sahibi olanlar için de Kurban Bayramı öyle yüce bir ikramdır. Kurban her şeyden önce bir ibadettir. İnsanlık tarihi kadar eski, Hazreti Adem'den bugüne her topluma emredilmiş, bütün ilahi dinlerin önemli ibadetlerinden biridir. İbadetlerin hepsinde olduğu gibi kurbanda da asıl maksat kurbiyettir. Yani Allah'a yakınlaşma çabasıdır. Takvaya ulaşma arzusudur. İtaatkar kullarından Rahman'a yükselen bir saygı ve samimiyet beyanıdır. Kur'an'da da belirtildiği üzere kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmayacak, yalnızca takvamız ve samimiyetimiz Rabbimize ulaşacaktır. Zaten ibadette asıl olan da ihlas ve samimiyettir. Öyle ki Hazreti Adem'in çocukları Habil ve Kabil kurbanla samimiyet sınavına tabi tutulduğunda sınavı Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail kurbanla teslimiyet imtihanından geçmiş ve bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu, sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Dolayısıyla kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Bu yüzden kurban bayramını idrak ederken ve kurbanlarımızı Rabbimize sunarken önceliğimiz Rabbimizin rızasını elde etmek olmalıdır. Kurban ibadetinin şüphesiz maddi ve manevi pek çok hikmeti vardır. Kurbanda peygamberimizin vefası ve duası vardır. Onun infak ve paylaşma ahlakı vardır. Bu bağlamda kurban eşimizle, dostumuzla, komşumuzla, akrabalarımızla, kardeşlerimizle aynı nimet etrafında buluşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma, onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere, muhtaçların, mağdurların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Renk, dil ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, ihtiyaç sahiplerinin hanesine muhabbet ve

0: sevinç taşımaktır. Adını bile duymadığımız nice ülkelere, hiç görmediğimiz insanlara iyilik eli uzatmaktır. Kardeş olmanın, bir olmanın, ümmet olmanın şuuruna ermektir. Bu açıdan kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını Allah'ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama, zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Bu yönüyle ele alındığında kurban, zengini fakir kardeşlerine yaklaştıran önemli bir vesiledir. Komşuları, akrabaları, dostları, kardeşleri ve dahi tüm insanları birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran bir ibadettir. Velhasıl bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban ve bugün kurban bayramıdır. Bugün affetme ve yenilenme günüdür. Uzak diyarlarda bayrama acı ve gözyaşı içinde giren mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için umut olma günüdür. Anne babamız başta olmak üzere sevdiklerimizi sevindirme günüdür. Öyleyse bir gönüle girmede, hayır dua almada, küslüğe son vermede, paylaşmada yarışalım. Verdiğimiz kadar kazandığımızı, paylaştığımız kadar zenginleştiğimizi hatırlayalım. Kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi, yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyelim. Kurbanlarımızın Allah nezdinde kabul görmesini ve bizleri Rabbimize yaklaştırmaya vesile olmasını, bayramımızın merhamete, adalete, hidayete ve kurtuluşumuza sebep olmasını dileriz.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanete Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde hepinizin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah kestiğimiz kurbanlarla kurbiyetimizi ifade eden, Allah'a yakınlaşan kullardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Yaklaşık bir saat boyunca Diyanet TV aracılığıyla hanelerinizde misafir olacağız ve dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından kıymetli hocamız Sayın Mehmet Kapukaya. Sizler de telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı muhterem hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. Ekranlarda da görüldüğü üzere 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak soru sorabilir. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook'tan ya da Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak bize soru sormak, aynı zamanda paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformundan Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirler efendim. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamız Sayın Mehmet Kapukaya'ya bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde inşallah sorularınızı sormaya başlayacağım. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk Furkan'cığım.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Teşekkür ederim. Sizlerin de ve bütün seyircilerimizin de bayramı mübarek olsun.
2: Amin efendim.
3: Aynı zamanda ekip arkadaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum.
2: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sizin ağzınızdan böyle güzel sözler duymak bizi ziyadesiyle mutlu ediyor zaten. Evet, bugün kurbanlar kesildi. Dün kesildi, bugün kesilmeye devam ediyor. Belki imkan bulup yarın kesecek olanlar da var. Programımızda bu soruların her birine cevap bulmaya çalışacağız. İlk telefon bağlantımızda hazırmış efendim. Kayseri'den Hakan Bey hattımızda. Müsaadenizle hocam telefon bağlantısını almak istiyorum. Hakan Bey hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhabalar.
4: Selamun aleyküm hocam.
2: Ve aleyküm selam.
4: Hocam şimdi sorum şöyle olacaktı. Camide bayram namazlarında hocam cemaat sokaklara taşıyor. Cemaat bahçeye kadar taştı. Hı hı. Caminin merdivenlerinde saf tutulur mu? Bazıları merdivende tuttuğu, bazılarının boşluk bırakıp aşağıda saf tuttuğunu gördüm.
2: Evet.
4: Bu durumda namaz nasıl olur? Nasıl tutmak gerekir?
2: Soralım Hakan Bey, bakalım hocam ne diyecek. Kayseri'ye selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum size de. Allah'a emanet olun. Tabii sadece Hakan Bey'in gördüğü bir manzara değil bu. Bayram namazlarında alışık olduğumuz bir manzara. Demek ki diyorum, hatta böyle yoğun kalabalığı görünce camilerin sayısı çok falan diye bazıları söz ediyor ya hocam, işte her tarafta cami var diye. Aslında bütün Müslümanlar namaz kılsa şu an mevcuttaki camiler talebi karşılayamayacak kadar da böyle az gibi görünüyor. Çünkü merdiven boşlukları, sokaklar, caddeler bile doluyor bazı yerlerde. Merdivende kılsa, aralarda boşluklar olsa bu durumda acaba namazı geçerli olur mu?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle Cenab-ı Hak hepimizin kılmış olduğu bayram namazını ve kestiğimiz kurbanları kabul eylesin.
2: Amin.
3: Bayram namazında veya başka namazlarda öncelikle caminin içinde saflar düzgün bir şekilde oluşturulmalıdır. Ve boşluk oluşmamasına gayret göstermek lazım. Malumunuz Peygamber Efendimiz bu konuya hassasiyet göstermiştir. Caminin içi dolduktan sonra merdivenlerde namaz kılmanın veya arada aynı mikrofondan duymak kaydıyla, ki mekan birliği burada vardır, caminin avlusunda, hatta yetmedi sokaklarda, hatta burada mesela bazen insanların geçişine engel olmamak için böyle biraz aralık bulunsa, burada da yine imama uyulabilir. Mekan birliği sağlanmış olur. Onun için bu şekilde namaz kılmakta ve acaba benim namazım kabul oldu mu, olmadı mı, saf birliği sağlandı mı, sağlanmadı mı gibi bu konuda bu tereddütlere girmemek lazım. Allah kabul eylesin.
2: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi birkaç izleyicimizden gelen ortak bir soru var. Malum Arefe günü sabah namazı itibariyle teşrik tekbirlerini getirmeye başladık. Bayram namazında da getirilecek miydi? Veyahut da bayram günlerinde kılınan bir cenaze namazı olursa orada da getirecek miyiz diye soran birkaç izleyicimiz var. Ortak bir soru olsun. Onların hakkındaki soru da cevap bulsun inşallah.
3: Tabii ki bütün farz namazların akabinde biz bunu getiriyoruz. Bayramda da getiriyoruz. Bayram namazında da getiriyoruz. Ancak cenaze namazı buna dahil değil. Yani cenaze namazının akabinde teşrik tekbirinin getirilmesine gerek yoktur.
2: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Ali Bey'in sizlere selamları var ve tüm Diyanet Televizyonu ailesine hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Sağ olsunlar efendim. Ben de Diyanet Televizyonu adına kabul ediyorum bu tebriği. Dün akşam yayınınızı izleyemedik. Belki böyle bir durumla alakalı soru sorulmuştur ama biz yeni bir şey yaşadık, onu sormak istiyoruz diyor. Kurban keserken kurbanımızı kesen kasabın eli kesildi ve ister istemez bir miktar kan kurbanlık hayvanımızın etine bulaştı. Acaba bu eti tüketmekte bir sakınca var mı? Bu hususla alakalı bilgi istirham ediyorum. Ne dersiniz demiş.
3: Bu gibi durumlarda o eti temizlemek lazım. Yani o yıkanabilir, temizlenebilir. Hı hı. Temizlendikten sonra biz o eti yiyebiliriz.
2: Eyvallah hocam. Nurhan Hanım selamlar iletmiş. Hayırlı bayramlar dileklerine bulunduktan sonra şöyle demiş. Malum işte bayram ziyaretleri, dün belki biraz herkes kendi kurbanlık vazifesiyle falan ilgilendi ama bugün bayram ziyaretleri biraz arttı. Yarın belki biraz daha artacak. Gittiğimizde bir kolonya tutuyorlar, bir şeker ikram ediyorlar falan. Kolonyanın içinde mevcutta bulunan alkol nedeniyle acaba abdestimiz bozulur mu demiş Nurhan Hanım. Ne dersiniz?
3: Kolonyadan dolayı elimize veya vücudumuza, elbisemize gelirse bundan dolayı bir necaset oluşmaz. Dolayısıyla ne elbisemiz necis olmuş olur, hı hı, ne elimiz ya da nereye dökülmüşse orası necis olmuş olur. Bu konuda tereddüt göstermemek lazım. Çünkü kolonya bir temizlik aracıdır. Yani onun içindeki alkol böyle elbiseye bulaşan necis olan bir alkol değildir. Temizlik amaçlı olduğu için kullanılabilir.
2: Peki efendim.

0: Fikri Bey, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun demiş. Muhterem Hocam, biz kurbanımızı bir çiftlikten kredi kartıyla taksitli şekilde aldık. Çevremizden bazıları sizin kurbanınız olmadı diyor. Arada kaldık. Bizim kurban geçerli oldu mu olmadı mı? Diyanete sormak istedik demiş.
1: Bazı kişiler, kasaplar veya kurban satıcıları veya bazı dernekler, organizatörler, bunlar taksitle kurban kesmeye imkan vermektedirler. Taksitle kurban kesilebilir mi? Kurban kesilebilir ve kesilen kurbanlar geçerlidir. Yani şuraya girmiyoruz. Acaba madem taksit dağılıyor, niye kendini zorluyor? Onlar başka bir şeyler. Ama kurban burada geçerlidir. Netice itibariyle kişi burada bir nevi borçlu olarak kesmiştir. Borçlu olarak kişi kurban kesebilir mi? Kesebilir ve kendisine imkan da tanınmıştır. Daha çok kurban kesebilmek amacıyla ve kesenlere yardımcı olmak amacıyla bu tür kampanyalar düzenlenmektedir. Bunların dinen bir sakıncası yoktur.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Sosyal medyadan yine Ayşe Hanım bayram tebriğini iletmiş. Maddi durumu yurt içinde kurban kesmeye yeten fakat yurt dışına vekalet yoluyla kurbanını bağışlayan bir kimse. Yine de kasaplardan et alıp fakir fukaraya kendi memleketinde de dağıtmalı mı? Bu hususla alakalı ne söylersiniz diye not etmiş.
1: Zaten bu kişi kurbanını kesmiştir. Kurban ister yurt içinde ister yurt dışında kesilsin, kesilmiştir. Ve vecibe yerine gelmiştir. Kurban ibadeti yerine gelmiştir. Ayrıca kişinin kendisini zorlayıp ben yurt dışında kestirdim diye et alması, kasaptan veya herhangi bir yerden et alması ve bunu dağıtması gerekmez. Böyle bir şeye başvurmasın. Yani dağıtırsa ne olur? Onun ecrine, sevabına nail olur. Lakin bu şekilde, yani oraya gönderdik, bunu da yapalım diye bir teamül oluşturmamalı. Buraya da dikkat etmesi lazım. Evet. Yani başkaları da görüp onun gibi ya, demek ki yurt dışında kurban kestirenler burada da et alıp dağıtmalı gibi bir şey oluşturuyorsa o zaman yanlış olur.
0: Eyvallah. Çok istiyorsa mesela burada da bir küçük baş hayvan alıp kesip onu da dağıtabilir mi peki?
1: Tabii ki.
0: Kurban niyetiyle.
1: Onu yapabilir.
0: Yani. Aynen öyle. Peki. Fikri Bey, daha önce bu soruyu çok cevaplandırdık. İşte hani vefat eden kimse adına kurban kesilir mi falan. Fikri Bey diyor ki babam vefat etti ve biz onun adına bir kurban kestirdik. Etin bir kısmını pişirip mezarlıkta mezarlık için ziyarete gelenlere dağıtsak uygun bir iş yapmış olur muyuz? Ne dersiniz?
1: Bir kimse kurbanını dilediği kimseye dağıtabilir. Çünkü dağıtılanlar açısından o alanların Müslüman olma şartı veya ne bileyim şu alamaz, bu alabilir gibi bu tür bir şartlar yoktur. Netice itibariyle bu kurban etidir. Mezarlıkta da bunu dağıtabilir.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Bursa'dan Yasin Bey hattımızda. Yasin Bey, hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm Furkan Bey.
0: Ve aleykümselam. Teşekkür ederiz, sağ olun.
2: Hocamıza bir sorum olacaktı.
0: Buyurun, buyurun efendim.
2: Hocam, benim bir kızım, bir oğlum da ellerinizden öper.
0: Maşallah.
2: Bunun için ben akika kurbanı kestireceğim ama.
0: Tamam.
2: Bunun için yarın alsam kurbanı, dördüncü gün kestirsem olur mu? Akika kurbanının bayramın son gününe kestirebilir miyim? Yani bunu soracaktım.
0: Peki, soralım. Allah kabul etsin. Cenab-ı Allah evlatlarınızı göz aydınlığı kılsın. Hem sizin için hem de milletimiz için iftihar vesilesi bireyler olsunlar. Bursa'ya selamlar. Şimdi belki Hanefi mezhebi özelinde dördüncü gün kurban kesilmesi hususu nasıl değerlendirilir? Onu da bir öğrenelim hocam sizden. Ama beyefendi akika kesiyorum dedi. Onu da bayramın dördüncü günü kessem olur mu diye tekraren ikinci bir soru sormuş olalım.
1: Hanefi mezhebine göre kurbanların bayramın üçüncü günü akşamına kadar kesilmesi gerekir. Süre böyledir. Hı hı. Şafii mezhebine göre ise dördüncü günü akşamına kadar kurbanlar kesilebilir. Bu normal kurbanlar, kurban bayramında kesilen kurbanlar içindir bu süre. Ama akika kurbanının herhangi bir süresi zaten yoktur. Bunu bayramın dördüncü günü kestirse olabilir. Hatta bayramın dördüncü günü misal akşam kestirse de olabilir. Veya bir gün sonra kestirse de olabilir. Çünkü akikalar için bir zaman aralığı şu zaman kesilir, bu zaman kesilmez diye bir zaman aralığı yoktur.
0: Peki hocam. Ali Bey'in selamları var size. Hayırlı bayramlar kıymetli hocam. Bazı şirketlerin belirli miktarlarda alışveriş yapanlar üzerinden düzenledikleri çekilişlere katılmak caiz midir? Bir hediye kazanılması durumunda bunu almakta bir mahsur var mı diyor.
1: Burada dikkat edeceğimiz husus, bizim bu malı almaya gerçekten ihtiyacımız var mı? Yok mu? Eğer bu malı bizim almaya ihtiyacımız var ise veya efendim yani yakın gelecekte benim buna ihtiyacım var diye düşünüyorsak o zaman bunu alabiliriz ve orada yapılan çekilişe katılabiliriz. Lakin bunun için bir fazlalık ödememek lazım ve de şu kadar para gibi, yani katılabilmek için şu kadar SMS parası gibi vesaire gibi şeyler, bunlar olmaması gerekir. Bu firma adına tabii ki.
0: Yani 1 lira bile olsa olmaz bu iş.
1: Evet. Ama kendi ihtiyacı olmayan bir şeyi, bu çekilişten bana bir hediye gelsin diye ihtiyacı olmayan bir şeyi alırsa ve bu şekilde çekilişe katılırsa bu uygun değil.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Zeynep Hanım'ın seferilikle alakalı bir sorusu var. Seferilik aynı il sınırlarında olmaz deniliyor. Bazı il ve ilçenin, bazı il sınırıyla o ilin ilçesinin arası 150 kilometreden daha fazla olabiliyor. Yani 90 kilometrenin üstünde bir mesafe. Bu hususla alakalı ne söylersiniz? Şehir içi ama uzun mesafe olduğu için acaba biz de bayram ziyaretlerinde seferi olur muyuz? Bu hususu merak ediyorum diye not etmiş.
1: Öncelikle seferilik nerede başlar ve nerede biter? Bunu izah etmemiz gerekiyor. Seferilik şayet kişi kendi aracıyla gidiyorsa bağlı olduğu ilçenin sınırlarını geçtiği andan itibaren başlar. Otobüsle gidiyorsa o otobüs garında, hı hı. Efendim, trenle gidiyorsa tren garında, uçakla gidiyorsa hava alanında, orada başlar. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun bu konudaki cevabı bu şekildedir. Dolayısıyla kişi hangi vasıtayla gittiğine bakmalı ve buna göre hükmünü kendisi vermelidir. Diyelim ki kendi aracıyla gidiyor. Bir örnek olması açısından kendi aracıyla gidiyorsa bağlı bulunduğu ilçenin sınırlarını geçtikten sonra onun nihayetinden itibaren bu kilometre dediğimiz şey başlar. Ve 90 kilometre ve daha uzak bir yere gidiyorsa, yani aynı ilin ilçesi bile olsa daha uzak bir yere gidiyorsa kişi yol esnasında seferi hükümlerine tabi olur. Gittiği yerde de 15 günden az kalıp kalmamasına göre durum değişir.
0: Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir telefonumuz daha var. Denizli'den Ali Bey hattımızdaymış. Ali Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Furkan Hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim efendim. İyiyim. Siz nasılsınız?
3: İyiyim. Teşekkürler. Bayramınız mübarek olsun.
0: Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkürler.
3: Sorumu sorabilir miyim hocamıza?
0: Buyurun, buyurun.
3: Şimdi hocam ben teşrik tekbirlerini unutuyorum da bunun bir kefareti ya da kazası var mıdır diye soracaktım. Bir de şöyle bir şey var. Sadece farzlardan sonra mı yerine getiriliyor bu? Ben bazen sünnetten sonra da yapıyorum. Bunun doğrusu nedir acaba?
0: Peki. Dua bekleriz sizden Ali Bey. Sağlık, afiyet diliyorum. Denizli hemşehrilerimize de selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ya hakikaten hocam teşrik tekbirler unutuluyor. Çünkü hani yılda bir defa yapılıyor. Bazen münferit kıldığımızda unutma ihtimalimiz daha yüksek. Camide biri unutsa, ya müezzin dahi unutsa imam efendi hatırlıyor. İmamla müezzin unutsa cemaatten hatırlayanlar çıkıyor. Ama münferit kıldığımızda bu problemler var tabii. Bunun bir telafisi var mı?
1: Bu teşrik tekbirleri farz namazlardan sonra getirilir. Sünnet namazlardan sonra değil. Veya vacip namazlardan sonra değil. Yani o zaman getirilmesi gerekmiyor. Getirse ne olur? Getirse bir şey olmaz. Getirebilir, ecrine nail olur. Ama onlar için meşru kılınmamıştı bu namazlar için. Farz namazlarda kişi tek başına kıldığı zaman eğer bunu unutuyorsa, şayet namazı bozan herhangi bir davranış içerisinde olmaz ise, namazı bozan herhangi bir davranış ne gibi? İşte konuşmak gibi kalkıp bulunduğu odanın dışına çıkıp yürümek gibi veya buna benzer şeyler yapmadıkça bunu telafi edebilir, söyleyebilir.
0: Bir yaşı kalktı hocam, çıktı yani namazgahı bıraktı.
1: Evet.
0: Başka bir işle meşgul oldu.
1: O zaman tabii ki getirmesi gerekmiyor çünkü bunların kazası yok. Yani o namaza bağlı olan bir şeydir. Efendim cemaatle olduğu zaman da yine burada namazı bozan herhangi bir davranış olmadığı sürece, ki hepsinin zaten namazı bozan bir davranış içerisinde olması söz konusu değildir. Burada onu yerine getirir. Eğer camide ise camiden çıkmadığı sürece bunu söyleyebilir. Yani kıbleden dönmüş olsa bile bunun için hadi camiden çıkmadıkça diye bir ifade var. Demek ki orayı bir mekan olarak kabul ediliyor burada. Normalde göğsünü kıbleden çevirse bunun namazı bozulur. Ama teşrik tekbiri için böyle demiyoruz. Camiden çıkmadıkça bunu tekrar getirebilir. Ama şayet camide tek başına kıldı da namazı bozan bir şey yaptıysa, o zaman tabii ki onu kaza etmesi söz konusu olmaz.
0: Eyvallah. Sünnetlerden sonra getirmeye gerek yok.
1: Gerek yok.
0: Peki efendim. Deniz Bey hayırlı bayramlar demiş. Kıymetli hocam, biz ailece bir büyükbaş hayvan kurban ettik. Cenab-ı Allah kabul etsin. Derisi bizde. Bir akrabamız deriyi kullanmayacaksanız bana verin dedi. Kendisi ahşaptan ve deriden ufak anahtarlıklar ve süs eşyaları yapıyor ve satıyor. Bu kişiye deriyi versek acaba günaha girer miyiz? Ne dersiniz?
1: Evet. Burada kişinin kendisi bunu satmıyor. Talep eden, isteyen bir kişiye veriyor. Böylece o vecibesini yerine getirmiş oluyor. Ama alan kişi şayet bunu ekonomiye kazandırırsa, kurban kesen açısından bir sakınca oluşturmaz.
0: Eyvallah. Yani veren herhangi bir bedelle vermediği sürece,
1: evet,
0: bir problem yok. Teşekkür ederiz hocam. Şöyle bir sayfayı yenileyeyim efendim. Ferhunda Hanım'ın selamları var. Muhterem hocam, komşumuz karı koca kurbanlarını yurt dışına bağışladılar. Durumları da çok iyi elhamdülillah. Fakat biz de kurban kestik ya, hani komşuluk hukuku gereği kestiğimiz kurbanın etinden o zengin komşularımıza da versek olur mu, ne dersiniz diye sormuş.
1: Zengin olan komşuya verilebilir mi? Evet, ona da verilebilir. Hatta verilse iyi olur. Şimdi şöyle düşünülüyor. Ya bu zaten çok zengin, varlıklı bir insan. Buna vereceğine fakire ver. O başka bir şeydir. Bu komşudur. Komşuluk hakkı diye bir şey vardır. Bazen kurbanını yurt dışında kestiren kişiler içeride de bir kurban eti yemek istiyor. Belki burada kesmeye güçleri de yetmiyor. Onlar da belki bir beklenti içerisine girebiliyorlar. Ya komşumuz ya da komşularımız kurban kestiler ya da akrabalarımız. Bize de bir et getirseler de, yani onun et alacak parası var aslında. Ama kurban eti farklı. O bir ibadettir. Herkes bu kurban etinin farklı olduğunu söylerler. Yani tadının, lezzetinin farklı olduğunu. Ya bu kurban eti derler. Bunu söylerler. Dolayısıyla zengin de olsa bu komşumuza ikram etsek veya akraba işte getirse, bu da iyi olur, hoş olur, güzel olur.
0: Eyvallah. Şimdi bizi yurt dışından çok izleyen var, biliyorum. Dünyanın hemen hemen her noktasından izleniyor Diyanet Televizyonumuz. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu büyük hizmeti yürüten herkese teşekkür ediyorum. Bu soruyu yurt dışından soracak olanlar muhtemelen vardır. Furkan, iyi ki sordun diyecekler bana şimdi. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz kurban kestirdiler, kestiler. Etleri de alıp geldiler ama kapı komşuları, aynı mahallede oturdukları, ister istemez görüştükleri gayrimüslim insanlar da var. Onlara verebilirler mi peki bunu?
1: Güzel. Gayrimüslimlere de kurban eti verilebilir. Hatta onlara versek daha iyi olur. Belki kalplerini İslam'a ısındırmış oluruz. Kalpleri İslam'a ısınmasa bile, efendim derler ki ya Müslümanların böyle bir ibadeti var. O ne güzel, bizde böyle bir ibadet yok. Böyle bir hediyeleşme yok. Bu bakımdan onlara daha iyi bir gözle veya dinimize veya ırkımıza daha güzel bir gözle bakabilirler. Bunu aslında iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kurbanı her açıdan iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Yani bir ülfete, muhabbete vesile olur
1: tabii ki.
0: Belki,
1: evet. Hocam? Yani arkadaşlarımız yurt dışında gidiyorlar. Kurban kesim yerlerine gidiyorlar ve oraları denetliyorlar. Bunu da bu arada söyleyeyim. O denetledikleri esnada oradan bir takım dönüşler de alıyorlar. Güzel dönüşler de alıyorlar. Mesela gayrimüslimlere veriyorlar. Bazı gayrimüslimlerin Müslüman olduklarını söylüyorlar. Hatta kabile halinde Müslüman olanların varlığını bize söylüyorlar. Bunlar da bizim böyle sözle yapamayacağımız şeyler. Bazen bu fiiller, eylemler daha etkili, daha tesirli oluyor.
0: Ben bazen şöyle düşünüyorum hocam. Hani işte yarın yevmi huzuru mahşerde hesap kitap önümüze konulduğunda o zerreler dahi hesaba katılacak ya. İşte vekalet yoluyla bir sene kurban kestirmiş. Onun kestirdiği kurbandan dolayı dağıtılan etlerden belki etkilenip Müslüman olan biri var. Hiç farkında değil adamcağız. Ahirette karşısına çıkıyor. Bunun çok büyük sevabı var o zaman değil mi? Yani Cenab-ı Allah bunu karşılıksız bırakmaz kanaatindeyim.
1: Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel bir soru sordun Furkancığım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki, ya Ali, ey Ali diyor, bir yere sen savaşmak için gittiğin zaman bir komutan olarak, bir Müslüman olarak, bir komutan olarak gittiğin zaman öncelikle diyor onları İslam'a davet et. Fed'uhum İslam. Onları İslam'a davet et diyor. Eğer senin vasıtanla bir kişi hidayete ererse, Müslüman olursa, bu kızıl develere sahip olmandan daha güzel bir şeydir. Ki onlarda kızıl develer
0: çok,
1: çok pahalı. Yani bugün en pahalı arabası hangisi ise, efendim reklamını yapmayalım. Şimdi onlardan daha kıymetlidir bu diyor. Onun için de bizler eğer burada bir kişinin hidayetine vesile olursak o zaman gerçekten çok büyük bir ecri, mükafatı, sevabı var. Ve o kişi sadece Müslüman olmakla kalmıyor. Onun bütün yaptığı ibadetlerde, dualarda da bizim hissemiz oluyor. Ve bizim ibadet, onun ibadetlerinde de bir eksiklik olmuyor. Dualarında da, sevaplarında da bir eksiklik olmuyor.
0: Rabbim nasip etsin. Yani bu çok kıymetli bir şey. Böyle hayır organizasyonlarında veyahut da birilerinin ihtidasına, İslam'la şereflenmesine vesile olma noktasında ufacık da olsa bir katkımız olsa harika olur. Cenab-ı Allah şu bayram gününde yaptığımız duaları kabul etsin. Zerrin Hanım mirasla alakalı bir soru sormuş efendim. Hayırlı bayramlar, iyi yayınlar kıymetli hocam. Bir kadına ailesinden kalan mirastan eşi pay alabilir mi? Dedikten sonra şöyle diyor. Anne baba vefat ediyor, miras paylaşılıyor. Bir süre sonra da kızları vefat ediyor. O vefat eden kadının eşi mirastan pay alabilir mi?
1: Evet, onun kocası olduğuna göre o hanımefendinin, vefat eden hanımının mirasına o da ortak olur, miras alabilir.
0: Eyvallah. Yani çocukları varsa çocukları, işte anne babası zaten vefat etmiş.
1: Tabii evet.
0: O şekilde
1: yani mirasta kocasının pay hakkı var onun. Çocukları var mı yok mu ona göre de değişir.
0: Eyvallah. Zeynep Hanım hayırlı bayramlar, hayırlı akşamlar demiş. Annem dağlardan topladığımız otları, mantarları satıyor. Bunda da öşür var mı diye sorar. Teşekkür eder. Tekrardan hayırlı bayramlar dileriz demiş.
1: Eğer bunları kendisi kullansaydı, kendiliğinde yetişen şeylerden dolayı bir öşür gerekmez. Ancak burada satışa konu yaptığı zaman satıyor, bir kar elde ediyor. Bu diğer birikimlerine dahil edilir.
0: Yani o zaman öşür değil de zekat mı olur?
1: Tabii o zaman zekat. Birikir sattığı sermez. Zaman onu şeye tabi oluyor. Zekata tabi oluyor.
0: Anladım hocam. Mantar da güzel olur yani şimdi böyle.
1: Evet.
0: Yani toplaması meşakkatli ama yenmesi güzel oluyor. Allah kolaylıklar versin. Serap Hanım Balıkesir'den hattımızda. Alo.
4: İyi bayramlar hocam.
0: Teşekkür ederiz Serap Hanım. Hayırlı bayramlar.
4: Bir sorun olacak hocam.
0: Tabii efendim. Size. Buyurun.
4: Buyurun. İki ay önce abimin nişanı oldu. Geçen hafta kız tarafı bir anlaşmazlıktan dolayı nişanı bozdu.
0: Evet.
4: Yani biz damat tarafı olarak kız tarafı kadar aslında nişanlı masrafımız oldu. Verdiğimiz hediyeler de ayrı yani. Hı. Bayram öncesinde de bir sürü hediyeler, bayramlıklar alındı. Bunları geri alabilir miyiz acaba, merak ediyoruz.
0: Soralım. Rabbimiz kolaylıklar ihsan etsin. İnşallah hayırlı eşler nasip olur her iki tarafa da. Balıkesir'e selamlar. Nişanlılık böyledir aslında. Bizim memlekette biraz yanlış anlaşılıyor. Yani sorunun o kısmına geleceğim ama bir soru da ben ilave edeyim. Nişanlılık evliliğe hazırlık aşaması, tarafların birbirini tanıması. Ben bu insanla bir ömür geçirebilir miyim diye karar verdiği bir zaman dilimi. Demek ki karar verememişler. Ya bu insanla olmaz demişler. Taraflardan biri vazgeçmiş. Vazgeçtikten sonra alınan hediyeler, verilen takı tokalar, incikler, boncuklar ne olacak?
1: Evet. Burada nişandan sonra bir nikah var mı yok mu ona göre değişir. Aralarında bir nikah yoksa ve nişan bozulmuşsa karşılıklı olarak verdikleri hediyeler geri verilir. Yani kız tarafı erkek tarafa, erkek tarafı kız tarafa hediyeler almışsa bunlar karşılıklı olarak geri verilir. Eğer aralarında bir nikah akdi de oluşmuşsa bu takdirde verdiklerini geri alamaz erkek ve kız, yani nişanlı olanlar ve bir de bunların mahremleri verdikleri hediyeleri geri alamazlar. Bunun dışındaki kişiler, onların verdiklerine bakılır. Hangi tarafa vermişlerse, hangi taraf için vermişlerse onlara iade edilir.
0: Eyvallah. Yani bu sorunun biraz daha detay isteyen meseleleri var. Ona dikkat etmek lazım. Ama şey değil mi hocam, bu nişanlılık döneminde nikah hususu çok tavsiye olunmuyor galiba.
1: Evet, bunu asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü bakın problemlere neden oluyor. Bu hediyelerin geri verilmesi konusunda bile...
0: Bu çok basit bir problem farklı, aslında.
1: Evet, farklı hükümleri var. Bunu tavsiye etmiyoruz. Son derece mağduriyetler burada yaşanıyor. Burada ben tabii ki nişanlı olan kişilere de bazı tavsiyelerde bulunmak isterim. Buyurun, o da nedir? Ya, lütfen çok mal mülk derdine düşmeyelim. Çoğunlukla bu nişanlar bundan bozuluyor. Yani nişanda o kadar çok şeyler isteniyor ki, o kadar çok şeyler getiriliyor ki. Yani ben bazen bunlara şahit oluyorum. Bohçalar, vesaireler, çeşit çeşit süslemeler, ne bileyim böyle sandık sandık şeyler işte getiriyorlar. Ve evliliğin yükünü artırıyorlar. Bu evliliğin yükünü bizim azaltmamız gerekiyor. Bu konuya çok değinmemiz gerekiyor. Vaaz ve hutbelerde çok değinmemiz gerekiyor. Zira ne kadar evliliğin meşakkati artarsa evlilikler o kadar azalıyor. Bunlarda bizim bir vebalimiz yok mu? Var. Evlenemeyen gençlerde bizim toplum olarak bir vebalimiz yok mu? Yani bu kadar talepler nedir? Yani bugün bazen sorduğum zaman efendim ne kadara mal oluyor dediğim zaman deniliyor ki yani en azı 1 milyon. Yani 1 milyonu bir genç nereden bulsun yani? Efendim helali dairesinde evlenmek istiyor. Bir de o masraf, bu masraf düğünde ayrı, bayramda ayrı, nişanda ayrı vesaire çeşitli örflerimiz, adetlerimiz de var. Bunlara baktığımız zaman çok büyük bir meblağ yekün oluşturuyor.
0: Haliyle bu da bir borç
1: evet.
0: Borçta huzursuzluk getiriyor.
1: Istersen. Evet, yani nişanların geri atılmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Yani çok basit şeylerden dolayı biz ne yapıyoruz? Efendim nişanda bir şey istiyor. O diyor ki ben bunu alamam. Öyle mi? Ben de nişan atıyorum. Ya bundan dolayı nişan bozulur mu? Adamın belki almaya gücü yok, imkanı yok.
0: Doğru. Dikkat etmek lazım. İnşallah Rabbim herkese dengi dengine kavuştursun. Murat Bey'in selamları var size. Diyor ki muhterem hocam, ablam bankanın kendisine vermiş olduğu promosyonu kurban vekaletine yatırmış. Tamamını elden çıkartmış. Bundan bir sevap gelir mi acaba? Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
1: Kurban vekaletine yatırmış derken vekalet yoluyla bununla kurban mı kesmiş?
0: Evet, öyle yapmış hocam.
1: böyle bir parayla kurban kesilmez. Çünkü promosyondan elde edilen para şüpheli bir paradır ve şüpheli bir parayla kurban kesilmez. Son derece yanlış yapmıştır.
0: Peki yani bu elden çıkartmak istiyor ya hocam. Evet. Normalde hani ihtiyacınız yoksa bunu kullanmayın diyorsunuz. Fakir fukaraya dağıtın. O da dedi ki Afrika'daki kardeşlerimiz vekalet yoluyla kurban organizasyonuna katılayım da orada birkaç ev daha fazla ete kavuşsun falan niyetiyle yaptıysa. Kurban kestirmek maksadıyla yani değil
1: kurbanın
0: de.
1: Kurbanın makbuliyeti açısından bir sorun oluşturuyor. Ama buradaki fakirlere vermişse doğru yapmıştır.
0: Eyvallah. Burada o kendi durumunu bir değerlendirecek, ona göre karar verecek. Peki. Efendim Ahmet Bey diyor ki, ilginç. Müslümanım deyip durumu gayet iyi olup kurban kesmeyene selam verilir mi? Kurban kestiğini de hiç görmedik diyor.
1: Allah Allah. Yani kurban kesmeyen bir kişi Müslüman olup da kurban kesme imkanı olmayan veya imkanı olsa bile kurbanın vacip olduğunu veya da sünnet olduğunu inkar etmeyen ama buna rağmen ya ben kesmiyorum diyen bir insan dinden çıkmış mıdır? Hayır, dinden çıkmaz. O kişi Müslüman mıdır? Müslümandır. Dolayısıyla kurban kesmedi diye bir insana selam vermemek olur mu?
0: Yani.
1: Elbette ki ona selam verilir.
0: Bir de bu mesela ben burada şuna takılıyorum hocam. Hani ya bu kadar içli dışlıyız. Bunu sorgulayabilecek kadar kendimizde bu hakkı görüyoruz. O zaman Müslümanlar olarak bizim de böyle bir şeyler yapmamız, halimizle karşı tarafı etkilememiz, İslam'ın güzelliğini üzerimize öyle bir taşımamız lazım ki karşı taraf da bizden etkilensin. Hani Avrupa ve dünyada yaşayan Türk vatandaşlarından, Müslümanlardan bahsederken hani hocam söyledi ya, belki bir et verirsiniz, evet. Onlar İslam'la kalpleri ısınır İslam'a karşı. Hani orada gayrimüslim memleketlerde yaşayanların üzerindeki yük de bu manada fazla. Evet. Siz çok iyi insanlar olun ki insanlar sizden etkilensin, sizin dostlarınız sizden etkilensin. Belki İslam'ın emir ve yasaklarına daha çabuk riayet ederler.
1: Aynen.
0: Peki. Allah yardımcılar olsun. Büşra Hanım'ın selamları var. Üç oğlu olup da bir tanesine bir peygamber ismi koymayan cahillik etmiştir gibi bir hadis-i şerif var mı? Bu hususla alakalı ne söylersiniz?
1: Bu şekilde bir hadis-i şerif var. Bir peygamber ismi yerine benim ismimi koymayan cahillik etmiş olur şeklinde. Lakin bu sıhhatli bir hadis değildir. Yani sahih olan bir hadis değildir. Bunu baktığımız zaman senedindeki kişilerin problemli olduğunu görüyoruz. Yani hadisi bize rivayet eden kişilerde bir takım problemlerin olduğunu görüyoruz. Böyle problemli olan kişiler hadis rivayet ettikleri zaman bu hadisler sahih olan hadisler değildir. Dolayısıyla bizim buna itibar etmemiz gerekmiyor. Arzu eden tabii ki peygamber ismini koysun, peygamberimizin ismini koysun ama bu sıhhatli bir hadis değildir.
0: Eyvallah. Erol Bey de tam bu söylediğiniz ifadelere hani zayıf, sahih, uydurma bu konuyla alakalı bir soru sormuş. Muhterem hocam, hadislerin tasnifi yapılırken sahih, zayıf veya uydurma gibi bir takım ayrımlar yapılıyor. Ben sahih olmayan hadisleri savunmak için değil de şunu anlamak için soruyorum. Eğer bir rivayet zayıf veya sahih değilse nasıl oluyor da asırlar boyunca kaybolmadan günümüze kadar gelebiliyor ve hala insanların gündemini meşgul edebiliyor? Hadis alimleri bunları neden tamamen ayıklamamış ve yok saymamış? Bu hususla alakalı bilgi istiyorum demiş, saygı ve hürmetler diyerek de bitirmiş.
1: Evet, çok güzel bir soru. Hadisçilerimiz aslında çok güzel çalışmışlar. Ve hangi hadis sahihtir, hangi hadis zayıftır, hangi hadis mevzudur,
0: uydurmadır. Ne demek bunu belki bilmeyenler?
1: Uydurmadır. Efendim, bunların hepsini çalışmışlar ve bunları tasnif etmişler. Ve bu konuda eserler yazmışlar. Mesela geniş çaplı eserlerden bir tanesi El-Ehadithu's-Sahiha, sahih hadisler diye efendim Elbani'nin yaptığı bir çalışma var böyle. Aynı zamanda aynı kişi mesela El-Ehadithu't-Daife, zayıf hadisler diye onları almış tabii ki. Ama burada şu da var. Bazılarının zayıf kabul ettiğini, diğerleri efendim daha üst bir mertebe kabul edebiliyor. Bazılarının da işte sahih kabul ettiğini, diğerleri daha alt bir mertebede kabul edebiliyor. Çünkü her birinin kendilerine göre ölçüleri var, kriterleri var. Peki neden bunları tamamen kitaplardan atmıyor?

0: diyoruz veya onları efendim silmiyoruz, hafızalardan silmiyoruz konusuna geldiğimiz zaman zaten biz onların ne olduğunu belirtiyoruz. Yani bu zayıftır ya da mevzudur, uydurmadır diye belirtiyoruz. Şimdi mevzu olduğu zaman, uydurma olduğu zaman onları da bilmemiz lazım ki kimler nasıl uydurmuş bunları. Yani bu hadisleri nasıl uydurmuş, uydurma olduğunu da bizim görmemiz gerekiyor.
1: Onun
0: neden?
1: Delili de lazım.
0: Tabii o da lazım. Neden? Daha sonra bize birisi sorduğu zaman biz diyeceğiz ki hayır bu uydurmadır. Kitaplardan biz bu bilgiyi silersek uydurma olduğunu nasıl bileceğiz?
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Belki bugünlerde bildir de bundan bir 100 sene sonra unutulabilir.
0: Evet, aynen öyle. Efendim veya zayıftır. Hadis zayıftır. Şimdi zayıf olduğunu bizim kayıt altına almamız lazım ki 200 sene sonra birisi yeniden bir araştırma yapma ihtiyacı duymasın ya. Bu zayıf hadisler arasında var. Mesela biz şimdi bir hadis zayıf mıdır, sahih midir, merfu mudur, efendim hasen midir gibi hadislere baktığımız zaman iyi ki bu tasnif yapılmış ki araştırdığımız zaman diyoruz ki bu hadis zayıftır. Bu hadis mevzu uydurmadır söyleyebiliyoruz. Bu kayıtlar silindiği zaman biz bunları bilmemiz mümkün değildir. Bir de zayıf hadisleri neden biliyoruz? Zayıf hadislerle itikat olarak biz bir inanç oluşturamayız zayıf hadislerden. Ama amel bakımından bazı zayıf hadislerle biz amel edebiliyoruz. Yani ibadet açısından bunu yapabiliyoruz veya bize bir sevap getirmesi açısından bu konuda bunlardan yararlanılabiliyor. Yani kuvvetli değil ama herkesin benimsediği, kabul ettiği bazı şeyler var ama zayıf hadislere dayanıyor. Efendim bunlarla insanlar amel edebiliyorlar.
1: Eyvallah. Ya bu ilim dalı iyi ki var. O yüzden bunun bu şekilde tasnif edilmiş olması çok kıymetli. Allah hizmet edenlerden razı olsun. Konya'dan bir izleyicimiz hattımızda efendim. Leyla Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hocam öncelikle bayramınız mübarek olsun.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizin de bayramınız mübarek olsun.
2: Sağ olun. Teşekkürler. Değerli hocama bir sorum olacaktı.
1: Buyurun.
2: Haberlerde görüyoruz ya işte kaçan kurbanlıklar oluyor. Bunları yakalayabilmek için uyuşturucu iğne kullanıyorlar. Öyle bayıltıyorlar. Evet. Böyle baygın hayvanları kurban etmek hani uygun mudur hocam? Dinen bir sakıncası var mıdır?
1: Soralım. Soralım efendim. Bakalım hocam ne diyecek. Konya'ya selamlar, hayırlı akşamlar. Yani her yıl gördüğümüz manzaralar, acemi kasapların kendileri yaralamaları, efendim hayvanların kaçması, tehlikeli durumlar olabiliyor hocam.
0: Evet, bazen tehlikeli durumlar olabiliyor, bazen de böyle çok eğlenceli durumlar da.
1: Ya izlemesi keyifli de başına gelince insanlar için kötü
0: evet,
1: tabii.
0: Bazılar için de tabii tehlike oluşturabiliyor. Yani ben de bayram günü bir espri yapayım, kaçmasaydı iğneyi de yemeseydi. Şimdi hüküm açısından baktığımız zaman bu tür hayvanlar murdar olmadıkça kurban edilebilir. Yani uyuşturulmuş, iğne atılmış, uyuşturulmuş.
1: Ölmedikçe.
0: Ölmedikçe yani. Efendim bunlar kurban edilebilir.
1: Peki. Ama bu önemli bir şey. Yani bu hadi dün çoğu kurban kesildi, bugün kesildi. Yarın da kesecek olanlar muhakkak var. Bu işin ehil insanlar tarafından yapılması lazım değil mi hocam? Hayvancağıza da eziyet vermemek lazım. Kendimizi de tehlikeye atmamamız lazım. Kurban kesiyoruz derken hani bir ibadet yapıyoruz derken hayvana eziyet çektirip belki günah kazanma durumumuz da olabilir mi?
0: Furkan'cığım bazen hayvanlar da ehil oluyor. Kesileceğini anlayınca kaçıyorlar.
1: Yani o zaman.
0: tabii ki kurban kesenler onlar da hayvanlara eziyet etmemek için bütün gayretleri göstermeliler. Yani bazı hayvanlar neden ürküyor? Yani çağırdığımız zaman hayvanı bize geliyor. Yani büyük hayvanlar da olsa yanımıza geliyor. Mesela diyelim ki bir hayvanat bahçesine gittiğimiz zaman bir zürafayı çağırdığımız zaman geliyor. Ama aslanı çağırmayalım sakın efendim. Veya başka hayvanlar çağırdığımız zaman yanımıza geliyor. Elimizde bir ot oluyor vesaire veya bana bir şey verecek diye alışmış böyle içgüdüsü var geliyor. Şimdi insanlar da kurbanları keserlerken bu hayvanlara çoğunlukla iyi davrandıkları zaman o hayvanlar mesela kaçmazlar. Öyle hayvanlar var ki sanki emri almış ya. Yani geliyor oraya yatıyor. Koskocaman büyük cüsseli bir hayvan geliyor oraya yatıyor. Boynunu da uzatıyor ve rahat bir şekilde kasabonu kesiyor. Sanki hazır yani. Yani iyi ki beni
1: biraz
0: kesiyorsun.
1: Biraz samimiyetle diye. Alakalı belki. Ha,
0: evet. Yani Allah bazı hayvanlara artık böyle şey de içgüdü de veriyor artık. Efendim. Yani dolayısıyla bizim onlara karşı bu şekilde nezaketli olmamız lazım. Onları yani en iyi, en kolay bir şekilde nasıl taşıyabiliyorsak o şekilde taşımamız lazım. Böyle ne bileyim sopalarla veya başka şeylerle bir kurbanlık hayvan taşınır mı? O bizim ahiret azığımız netice itibariyle. Veya daha önce bu konular çok konuşuldu. Ne bileyim hayvanların yoğun olarak kesildiği yerlerde gözlerini falan bağlamak gibi bu tür ameliyeleri onları da yapmak lazım. Bu konuda öncelikle bir eğitim almak lazım. Yani hayvana eziyet vermeden nasıl kesilir? Pratik yolları var hayvanı yatırmanın. Bazıları bunları bilmiyorlar. Bazıları çok pratik biliyorlar. Hayvan hemen yatırabiliyorlar. Bazıları yatırmayı bilmedikleri için 5-10 kişi geliyor hayvanın başına. Hayvan da tabii ister istemez ürküyor, kaçıyor veya birisine zarar veriyor. Yani ne yapıyorsunuz gibi falan. Netice itibariyle yani can tehlikesi, can korkusu var.
1: Yani dikkat etmek lazım, doğru.
0: Aynen.
1: Evet hocam, Allah beterinden saklasın efendim. Ardahan'dan bir telefonumuz var. Yusuf Bey hattımızdaymış efendim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm.
3: Ferhat Şehri Ardahan'dan hocama da selam iletiyorum.
1: Aleyna aleyküm selam. Ardahan'ın neresi Yusuf Bey?
3: Göle ilçesindeniz efendim.
1: Maşallah. Ne kadar güzeldir Göle. Buyursunlar.
3: Efendim, sorumu hemen sorayım. Sizi de meşgul etmeyeyim.
1: Estağfurullah. Sizin için buradayız. Buyurun.
3: Hocam şimdi biz kurbanlık alırken ister istemez hararetli bir pazarlığa girişiyoruz.
1: Evet.
3: Bazen bu alım satımda acaba hakka giriyor muyuz? Kurbanımızın kabulüne bir zarar gelir mi?
1: Soralım Yusuf Bey. Ne güzel bir soru sordunuz. Allah razı olsun. Ardahan'a selam eder. Dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar. Memleketin en güzel büyükbaş hayvanları Kars, Ardahan, Erzurum, Artvin o civarlardan gelir hocam. Yusuf Bey de bu işi biliyor işte demek ki. Allah kolaylıklar ihsan etsin. Pazarlıklar da böyle çetin geçer. İşte taraflar el tutuşur. Acaba yani o işin ruhu biraz kurban kesmekten maddiyata mı dönüyor? Endişe bu galiba. Yusuf Bey'in sormak istediği de bu sanki. O çetin pazarlık kurbandaki samimiyetimize zarar verir mi?
0: Keşke böyle olmasa. Yani çok çetin bir pazarlık olmasa. Bazıları mesela zannediyor ki burada çok iyi bir pazarlık etmek lazım. Çetin pazarlık etmek lazım. Hatta böyle elini böyle sallamak lazım. Tabii. Sallıyor, sallıyor, bir daha sallıyor, bir daha sallıyor. Benim elimi sallasalar belki incinir yani. O kadar biz sallıyorlar. Bu kadar da değil. Evet, pazarlık edilebilir. Lakin hani satıcılar açısından, alıcılar açısından bu konuda makul olmak lazım. Yani satıcı üst perdeden, çok üst perdeden başlamaması gerekiyor. Nasıl olsa çok pazarlık edecekler. Ben de bunu biliyorum. Örnek veriyorum. Kurban, büyükbaş kurban diyelim ki 300 bin lira. Ya bunlar pazarlık ederler diye ben bunu 400 bin lira söyleyeyim. Yapmamalı. Yapmamalı. Efendim veya alıcılar da kaç dedi efendim? 300 bin lira. Ya ben buna 200 bin lira diyeyim de.
1: O yavaş yavaş yukarı
0: yavaş
1: çıkarım.
0: Yavaş yavaş efendim yukarı çıkarım falan. O da öyle yapmamalı. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bize ölçüyü veriyor. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Bir kişi geliyor ona diyor ki ya Resulallah ben diyor şöyle yapıyorum. Eğer ben alıcıysam malın değerini düşük söylüyorum. Satıcı isem yüksek söylüyorum. Böylece bir pazarlık oluşuyor. Böyle yapma diyor Peygamber Efendimiz. Ya malının değeri neyse onu olduğu gibi söyle. Biz buna bir türlü alışamadık.
1: Doğru.
0: Yani malın değerini söylemeye biz alışamadık. Ben bazı esnaflarla karşılaşıyorum. Gerçekten sünnete uygun ama çok az davranıyorlar. Mesela biz de alışmışız ya hani sürekli kandırıldığımız için, aldatıldığımız için acaba ne kadar daha az kandırılabilirim, ne kadar daha az aldatabilirim, ne söyleyeyim falan filan gibi böyle planlar yapıyoruz bayağı hafızamızdan ona
1: göre. Tabii artık yani.

0: Böyle bir algı oluşmuş.
1: Öyle bir algı
0: hazırlıklı
1: oluşmuş.
0: Gidiyoruz ister istemez.
1: Evet. Şimdi ben bir esnafı dinledim. Çok üzücü ama. Çok üzücü. Nerede olduğunu da söylemeyeceğim. Düğün için gidiyorlar ve onlara bugünkü parayla işte diyelim ki bayağı yüksek bir rakam söylüyorlar. Ben geçmişteki rakamı vereyim de insanlar iyi anlasın. Yani benim duyduğum rakamı. Bunlara demişler ki 1500 lira. Bu 1500 lira. Ve pazarlık ede onu kaşa almışlar biliyor musun?
0: 500
1: lira. Üzücü dediğim şey 400 liraya.
0: Ben de öyle. 1500 bana da deseydi ben de 500-600'e bitirmeye çalışırdım hocam demek ki.
1: Aa, sen bu işi anlıyorsun. Hayır,
0: demek ki şöyle bir şey var. İnsanların algısı artık oturmuş buna. Yani bu aldanma korkusuyla yapılan bir şey bence işte. Dürüst ticaret, tüccar kalmadı mı? Bizde mi bir sıkıntı var? Çok üzücü bir şey hocam.
1: Evet. Bakın şimdi bir de 400 yani satıcı diyor ki ben buna 400 lira veririm. Tamam diyor, o zaman gel diyor, ver. Sonra satıcı bir de giderken ne diyor biliyor musun? Acaba daha az rakam mı bir söyleseydim ya diyor, sözüme boğuldum. Şimdi böyle duyuyorum. Bunlar İslam toplumu açısından, bir peygamber toplumu açısından son derece yanlış bir şey. Yani dinimiz, örfümüz, adetimiz, kişiliğimiz açısından, toplum nasıl bir toplum haline geldiğimiz açısından bunlar olumlu örnekler değil. O yüzden kurbanda da bunu yapmamız lazım ve bu konuda sık sık vurgu yapmamız lazım. Şimdi geçen de bir şey söylemiştim bu konuda ve insanlar mesela bu konuyu yanlış bilebiliyorlar bazen. Mesela pazarlık etmek sünnet midir? Hayır, pazarlık etmek sünnet değildir. Ama kime sorsanız
0: benim pazarlık
1: bu sözümden şimdi yeni duyanlar şok oldu. Pazarlık sünnet değil mi ya hocam? Nasıl yani pazarlık sünnet değil mi? Bu dünyaya ait bir şeydir. Dünyalık bir şeydir. Bu konuda efendim bu sünnettir denilemez ki. Peygamber Efendimiz pazarlık etmemiş. Etmiştir ama bu konu bu ibadet konularına, inanç konularına, ibadet konularına giren bir husus değil. Dünyalık bir iştir ve Peygamber Efendimizin sürekli pazarlık ettiği de söz konusu değildir ki. Şimdi böyle söyle, insanlar diyor ki pazarlık etmek sünnettir. O zaman geliyor malı değerinden aşağı almak istiyor. Öteki de nasıl olsa pazarlık edecek sünneti biliyor diye o da yukarıdan söylüyor. Niye birbirimizi kandırıyoruz? Neden birbirimizi aldatıyoruz? Yani bundan mutlu mu oluyoruz? Eğer bir insan, ben şahsen öyle, aldatıldığım zaman kendimi çok kötü hissediyorum ve o kişiye karşı iyi hisler beslemiyorum ve diyorum ki çok güzel, ahirette bir alacağım daha çıktı. Ben böyle diyorum.
0: Yani bunu demek de üzücü. Niye hesap ahirete evet. kalsın?
1: Niye ahirete
0: orada
1: kalsın?
0: Orada uğraşalım.
1: Şimdi öbür kişi beni nerede bulacak bir daha helalleşmek için? Sonra bu programlarda biliyorsunuz çok konuşuyoruz Furkan'cığım. Helalleşeceğim, hacca gideceğim onu bulamıyorum. Bulamazsın tabii. Evet. Efendim onunla helalleşeceğim ama onun izini kaybettim.
0: Hemen bununla alakalı bir soru sorayım mı hocam? Helalleşme nasıl olur diye bir soru var önümde. Birkaç kişi sormuş, ortak bir soru olsun. İsimlerini okumayacağım. Helalleşme nasıl olur işte?
1: Helalleşme nasıl olur? Eğer gerçekten bir konuda biz bir insanın mal olarak, maddiyat olarak ona bir zarar vermişsek bunu bir defa telafi edeceğiz. Mesela diyelim ki gizlice onun bir şeyini aldık. Sonra hakkını helal et. O da helal olsun ya. Niye böyle söylüyor ki?
0: Bilmiyor ki adam.
1: Bilmiyor adam. Söyleyeceksin, vereceksin. Efendim ne yaptın? Gıybetini mi yaptın? Ya belki birbirimiz hakkında ileri geri konuşmuş olabiliriz. Hakkını helal et kardeşim ya. Bak söyleyeceğiz bunu. İnsana bir iftira edip bir zarar mı verdin? Efendim ben sana iftira ettim falan değil de ya belki senin hakkında ileri geri konuşmuş olabilirim, hakkına girmiş olabilirim. Belki de sana iftira bile etmiş olabilirim gibi bir böyle mesaj vererek yani ne olduğunu söylememiz lazım. Yoksa öbür türlü kişi umreye gidiyor, hacca gidiyor, Müslüman olduğu akla geliyor. Sanki Müslümanlık bir tek hacda, umrede geçerli. Helalleşmeye çıkıyor. Ya bak bana hakkını helal et. İyi de nasıl helal edecek adam? Bilmiyor ki bir şey. O da diyor ki helal olsun.
0: Belki de bilse etmeyecek.
1: Belki de bilse etmeyecek veya talep edecek onu.

0: çalışıldığı zaman dilimlerinden bir tanesi. Küskünlüğü bitirmek için bir adam gitti, kapıyı çaldı, selamünaleyküm dedi. Ama karşı taraf geri adım atmıyor. Onun bu özrünü kabul etmiyor. Veyahut da onun kendisine karşı attığı adıma bir cevap vermiyor. Bu durumda ne olur?
1: Evet. Halk arasında bir şey var. Günahını ona yıktı derler. İşte bu. Evet. Onun içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Önce selamı veren kazanıyor diyor. Değil mi? Ve hayruhuma ellezî yebdevu bisselam. Önce selamı veren, önce kapısını tıklatan, önce onu arayan. Bu kazanıyor. Öbür adam da efendim dünyalık bir sebeple, basit bir sebeptir belki, hani bir fındık kabuğunu doldurmayan, ceviz kabuğunu doldurmayan bir sebepler bazen olabiliyor. Bazı insanlar çok kinli oluyorlar. Aynen. Yani aşırı derecede kinli oluyorlar. Peki bu kinli olan kişiler ne elde ediyor? Bir şey elde etmiyorlar. Bunlar kinli olduğu sürece bunların durumları kötü. Çünkü Müslümana bu kin yakışmaz. Ha, kinli olan durumlar var mıdır? Vardır. Mesela biz şimdi diyelim zalimlere kinli olabiliriz. Siyonistlere kinli olabiliriz. Bunlar normal. Hatta bazıları diyor ki onlara beddua edebilir mi? Edersin tabii. Ben de ediyorum. Ama kinli olmamamız gereken hususlar var. Nedir ya? Efendim nedir? Kız kardeşim neden miras istedi? Neden kinli olacağım bundan dolayı?
0: Hakkı
1: yani
0: istedi.
1: O istemeden ben vermem lazım. Efendim adam benden neden hakkını istedi? Ya hakkını senden istemeyecek mi ya? Sen bir haksızlık yaptın, istemeyecek mi? Bundan dolayı veya neden hatamı bana söyledi? Söylemesin mi yani? Bunlardan dolayı kırgınlıklar, küskünlükler, basit şeylerden dolayı efendim var. Adamın bir haberi yok, bir şey yok. Neden kırıldın ya? Neden küstün? Sebebi nedir? Çok alıngan insanlar, bazı insanlar da çok alıngan.
0: Böyle
1: netice
0: olmaya da
1: itibariyle gerek yok buna. Çünkü hepimiz bu dünyada geçici insanlarız. Bana söylesinler efendim 100 seneden 200 sene diyelim, belki 100 seneden fazla yaşayınız. 200 sene önce yaşayan bir kişiyi göstersinler bana. Bu adam 200 seneden beri yaşıyor diye ya. Peygamberler gitmiş, Peygamber Efendimiz gitmiş, o kadar sevdiğimiz insanlar gitmiş bu dünyadan, hiçbir şey bırakmamışlar. Onların hani malları, hani mülkleri, ha? Hani malları, hani mülkleri, değil mi? Hani Karun'un malı, ha? Hani efendim Haman nerede, Karun nerede, bunlar nerelerdeler? Bu insanlar nerede? İyi insanlar nerede? Kötü insanlar nerede?
0: Sadece bu dünyada böyle güzel işler yapan, iz bırakan insanlar hatırlanıyor. Cenab-ı Allah sevdiği kulları da unutturmuyor. Bazen sevmediği kulları da ibret alalım diye unutturmuyor.
1: Aynen.
0: Bu dünya geçici hocam. İnşallah bu bayram vesilesiyle küskünler barışır, aralardaki buzlar erir. Bizim de programımız biter. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Keyifli bir programdı. İyi ki bizim hocamızsınız. İnşallah daha nice programlarda beraber olmak niyazıyla. Ellerinizden öpüyorum hocam. Bayramınız mübarek.
1: Ben de gözlerinden öpüyorum. Hasaten. Bütün seyircilerimizin bayramını tekrar tebrik ediyorum ve burada bize emek veren arkadaşlarımın bayramında bir kere daha tebrik ediyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlarımız var. Ekibimiz var. Bu programda insanlar bizi görüyor. Ama asıl görmeleri gereken burada Ertuğrul'u, efendim bizim çayımızı getiren insana kadar hepsi çok kıymetli, değerli. Hepsine çok selam ediyorum. Bayramları mübarek olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben de bu Diyanete Soralım programının görünmeyen kahramanlarına, bütün yapım ekibine, emek veren bütün set emekçilerine teşekkür ediyorum. Onların da bayramı mübarek olsun. Bize dua ederken onlara da dua etmiş olun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa akrabayla irtibatını sürdürsün. Cenab-ı Allah akrabasıyla irtibatını sürdüren, az çok demeden gelene gidene misafirine bir şeyler ikram eden ve bunun karşılığında kendisi için ahiret azığı biriktirenlerden eylesin bizi. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yasin-i Şerif.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim bu günleri en ideal bir şekilde yaşamayı ve bu vesileyle kardeşliğimizi ve Rabbimizle olan yakınlaşmamızı pekiştirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Aziz kardeşlerim, bayramlar özel günlerdir. Onları özel kılan aynı duyguların, sevincin, coşkunun tüm yüreklerde birlikte hissedilmesidir. Yani bayram bir kalbe dönüşen binlerce kalbin ortak atışıdır. Bizim iki zor ibadet sonrası iki güzel bayramımız vardır. Oruç sonrası kutladığımız Ramazan bayramı, Hac sonrası kutladığımız Kurban Bayramı. Dünyada kutlanan bayramlar var. Yılbaşılar, Christmas gibi, Cadılar Bayramı gibi, Boğa Arenaları kutlamaları, Domates Savaşı, Rio Karnavalı gibi festivaller var, bayramlar var. Bu bayramlara baktığımızda çılgınlık, çıplaklık, taşkınlık, kibir, günah, israf festivalleri olduğunu görüyoruz. Ama bizim bayramlarımızda haysiyet vardır, asalet vardır, ciddiyet vardır, merhamet vardır, meveddet vardır, uhuvvet yani kardeşlik ve tesanüt, paylaşım ve birbiriyle etkileşim söz konusudur. Biz bayramlarımıza namaz ile başlarız. Tıpkı dün sabah Kurban Bayram namazını kıldığımız gibi sıla-i rahime önem veririz. Akrabalık ilişkilerimizi de beslemeye ve desteklemeye, güçlendirmeye gayret ederiz. Değerli kardeşlerim, Kurban Bayramı aynı zamanda haç mevsimidir. Haç beşeriyettir. Yani haç vesilesiyle dünyanın dört bir tarafından renkleri, ırkları, milletleri farklı Müslümanlar bir araya toplanırlar. İhram bir feragattır. Kefen misali dünyadan feragat ettiğini ve ahirete hazırlandığının bir remzidir. Telbiye bir icabettir, yani Allah'ın çağrısına bir cevap vermektir. Kabe kalbul arz, yani yeryüzünün kalbidir ve tevhidin nişanesidir. Tavaf kesrette vahdeti yaşamaktır, o kalabalık içerisinde tek olan Allah'a yönelmektir. Hacer-i Esved şahittir, zemzem hayattır, say aslında mesuliyettir. Yani orada Hacer validemizin yavrusuna sahip çıkma sorumluluğunu, yavrusunu kucaklama ve onu hayatta tutma mesuliyetinin bir remzidir. Arafat, marifet ve mağfiret yeridir değerli kardeşlerim. Genel olarak kurban bir teslimiyettir, itaattir. Bu üç değer değerli kardeşlerim, İbrahim, Hacer ve İsmail'de tecessüm eden üç değerdir. Nedir onlar? İbrahim'de teslimiyetin olduğunu görüyoruz. Hacer'de itaatin olduğunu görüyoruz. İsmail Aleyhisselam'da da sabrın temessül ettiğini, tecessüm ettiğini görüyoruz. Ki bu ayette anlatılıyor. Cenab-ı Hak biliyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından Ya Buneyye, ey oğulcum, inni erâ fil menâm, rüyamda inni erâ fil menâmi enni ezbahuke, yavrum ben seni rüyamda kurban ettiğimi görüyorum şeklinde ifade ettiğinde, bu açıklamayı yaptığında İsmail Aleyhisselam, babacığım sana emredileni yerine getir, seteciduni mine sabirin, beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Evet değerli kardeşlerim, kurban kameri aylara göre Zilhicce'nin 8'inde, kurban menasiki dediğimiz kurban ibadetleri Kurban Bayramı'ndan 2 gün önce Yevmut Tevriye dediğimiz o Zilhicce'nin 8. günü başlar. Zilhicce'nin 9. günü Arefe günüdür. Hacılar hem öğle ile ikindiyi öğle vaktinde birlikte kılarlar, hem de öğle namazı sonrasında, bu cemut takdim dediğimiz bu ibadetin sonrasında da vakfe yaparlar, vakfe duasına dururlar. 3. günde artık o yevm-i nahir dediğimiz bayramın 1. günüdür. Hacılar Müzdelife'den Mina'ya hareket ederler. Kurbanın

birinci günü şeytan taşlama yaparlar, kurbanlarını keserler ve tıraş olup ihramdan çıkarlar. Ondan sonra yine şeytan taşlamaya da devam ederler. Bu çok önemli bir ritüeldir, çok önemli bir haccın mensekidir, haccın bir parçasıdır şeytan taşlama. 7 tane taş atarlar. Bu sembolik bir davranıştır ama bunun içinde çok anlamlı bir uygulama vardır. O da nedir? O 7 taştan her bir taş bir anlama gelir. Birinci taş insanda bulunan veya şeytanın insana bulaştırmaya çalıştığı kötü bir huy, kötü bir ahlakı ucubu taşlamak demektir ki ucub kişinin kendini beğenmesi veya ibadetiyle övünmesi demektir. İkinci taşı kibre atar, kimseyi beğenmemesi, mal, makam, soy ve bilgisiyle övünmesi anlamına gelen o kibre atmış olduğu bir taştır. Riya, amelleri gösteriş için yapmak, ihlastan uzaklaşmak, bunu kendinden uzaklaştırmayı remzeden taşı atar. Haset, yani başkasının elindeki nimete göz dikmek, elinden gitmesini istemek, bu huyu kendisinden uzaklaştırmaya çalışır. Gazap, her şeye kızmak, öfke ve kin ile hareket etmek, işte bu kötü ahlakı, şeytan ahlakını taşlar. Hubbuca, makam, mevki sevgisi, hubbu mal, mal sevgisi aslında şeytan taşlama bu günlerde, yani bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü hacıların yapmış oldukları bu ritüelin çok derin bir anlamı vardır. O anlamda her insanda insanlık gereği, beşer gereği, beşer olma haysiyetiyle insanda bulunan bu kötü huyları taşlama ve kendisinden uzaklaştırma eylemidir. Bugün değerli kardeşlerim, İslam ve Müslümanlar yeryüzünde kurban edilmek istenmektedir. Ne uğruna? Geçmişte hem madde ve pazar bulma uğruna, bugün ise Siyonizmin, Yahudilerin idealleri uğruna. Peki bundan kurtulmak için Müslümanlar ne yapmalıdır? Birincisi aziz kardeşlerim, İslam'ın sahih bilgisini hayat ile buluşturmalıyız. Cenab-ı Hak لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ buyuruyor. Yani peygamber, öncesinde peygamber size örnek olsun, siz de diğer insanlara örnek olun. İnsanlara bu modeli, yani İslam modelini bir örnek olarak sunun. Müslüman toplumlar maalesef hayatlarında Allah'ı unutuyorlar. Değerli kardeşlerim, insanın isyanı nisyan ile olur denmiştir. Yani insan Allah'ı unuttuğu zaman isyan eder. Bunun ilacı da zikrullah'tır. Zikrullah yani Allah'ı anmak demektir. Allah'ı anmak, eline tesbih alıp Allah Allah demek, elbette bu Allah'ı anmaktır. Ama ondan daha önemlisi, ticaretinde, sanatında, siyasetinde, ziraat ve eğitiminde daima Allah bilinciyle Allah beni görüyor, yanlış yapmamalıyım, hata etmemeliyim, günaha düşmemeliyim şuuru ve bilinciyle hareket etmek demektir. Evet, bugün hayat Allah'ı maalesef unutturmak üzere kurulu bir sistem mecrasında akıyor. Cenab-ı Hak bu hususu asırlar evvel indirmiş olduğu ayette uyarı mahiyetinde şu şekilde bizim gündemimize, bizim ufkumuza taşıyor. Buyuruyor ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهُ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutanlardan olmayın. Eğer Allah'ı unutursanız Allah da size, sizi unutturur. Diğeri ise değerli kardeşlerim, yani şu anda Müslümanların içinde bulunmuş olduğu bu durumdan kurtulmanın ikinci yolu ise İslami olanla insani olanı birbirinden ayırmamalıyız. İslami olan ile insani olan birlikte ele alınmalıdır. Bu da İslam'daki çok önemli bir kavram olan ihsanda buluşur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki İnnallaha ketebel ihsan ala külli şey. Allah ihsanı her şeye yazmıştır. İhsan demek dürüst olmak demektir. Doğru olmak demektir. Yaptığın işi en güzel, en kaliteli, en nitelikli bir şekilde yapmak demektir. Yerli yerinde yapmak demektir. Üçüncü olarak dünyevileşme ile uhrevileşmeyi iyi anlamalıyız. Ebedi hayat fani hayata feda edilmemeli. Değerli kardeşlerim, ebedi hayat
fani hayata feda edilmemeli. Ebedi hayat fani hayata feda edilemeyeceği gibi ebedi hayat için fani hayat da ihmal edilmemelidir. Yani bizim edebiyatımızda hepimizin bildiği bir söz vardır. Müslüman yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya çalışmalıdır. Yani bu dünya için ebedi hayatı, ahiret hayatını biz feda edemeyiz. Ama diğer taraftan ahiret hayatını kazanacağım diye de bu dünyayı da ihmal etmemeliyiz. Bu dünya hayatının gerekleri ve sorumlulukları neyse onu da yerine getirmeliyiz. Hem birey olarak, hem toplum olarak, hem devlet olarak, hem de millet olarak. Değerli kardeşlerim, diğer bir husus ise aklını kullanamayan dinini doğru anlayamaz. Onun için Gazali diyor ki, vahiy dışarıdan gelen akıl, akıl ise içeriden gelen vahiydir. Ve vahyi bir ışığa benzetiyor, aklı da göze benzetiyor. Nasıl ki göz uzvumuz karanlık yerde bir işe yaramazsa, aklımız da vahiy olmadığı takdirde hakkı hakikati bulamaz. Aklın hakkı ve hakikati bulması neye bağlıdır? Vahiy ışığına bağlıdır. Allah'ın göndermiş olduğu ilahi kitaplara bağlıdır ki bu ilahi kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Cenab-ı Hak bundan dolayı ne buyuruyor? وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Cehenneme giren kimselerin dilinden diyor ki, onlar şöyle söyleyecekler. Keşke biz işitseydik, yani vahye kulak verseydik veyahut da akleseydik, düşünseydik, buraya giremeyecektik. Demek ki cehennemden uzak durmanın yolu nereden geçiyor? Vahye kulak vermekten ve vahyin ışığında aklı kullanmaktan geçiyor. Değerli kardeşlerim, Müslümanların içinde bulunduğu durumdan kurtulmasının beşinci yolu ise veya alması gereken tedbirlerin beşincisi ise, dinde tekvini ve kevni ayetler var. Bir de teşrii kavli ayetler var. Bu iki ayetleri birlikte ele almak, Ela lehul halku vel emr ayetinde ifade edildiği gibi, hem Allah'ın tekvini elini hem de teşrii dilini dikkate alarak hareket etmek. Şair ne güzel söylemiş, bin dersi maarif okunur her varakında. Ya Rab, ne güzel mekteptir mektebi alem. Tekvini ayet fenni ilimler ile anlaşılır ve adaletin tesis edilmesi işte bu fenni ilimlerin hayata geçirilmesiyle mümkündür. Teşrii ayet dini ilimlerle anlaşılır. Dini ilimlerin ise ortaya koyduğu en güzel hasıla merhamettir değerli kardeşlerim. Eğer bir toplum dini ilimlere önem verir ama fenni ilimlere önem vermezse, belki o toplumda merhamet olur fakat adalet olmaz. Fenni ilimlere önem verir ama dini ilimlere önem vermezse, belki o toplumda adalet tesis edilir ama merhametin tesis edilmesi zordur. İşte bugün bütün dünyada yaşadığımız budur değerli kardeşlerim. Batılı ülkelere bakıyoruz, batılı toplumlara bakıyoruz. Kendi işlerinde adaleti tesis etmişler ama merhametten yoksun yaşıyorlar. Doğulu ülkelere veya özellikle İslam alemine, İslam dünyasına bakıyoruz. Bir merhametin olduğunu görüyoruz ama maalesef adaletin, bir hakkın tesis edilemediğini de müşahede ediyoruz. Evet, örfün, adetin dinleştirilmesi diğer bir İslam aleminin yaptığı hatadır. Örf, adet belki zamanında değerlidir ama zamanın değişmesiyle birlikte eğer o topluma huzur getiren, esenlik getiren, o topluma mutluluk ve barış getiren, adalet, merhamet getiren adet, örf artık bu fonksiyonunu icra edemiyorsa, bu iyi tespit edilmesi lazım. Dinleştirilme tehlikesi varsa onun da dinden ayıklanması ve dinin halis kılınması, dinin saf ve sahih bilgiyle yaşanması, sahih kaynaklardan elde edilen bu bilginin hayata hakim kılınması önem arz ediyor. İşte bayram vesilesiyle değerli kardeşlerim, hatırladığımız bu İlkelerin hayata hakim kılınmasıyla Müslümanların içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması mümkün olacaktır. Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın, Myanmar'ın
ve diğer gönül coğrafyamızda bulunan Müslüman toplumların barışa, huzura kavuşması ve zulümden, haksızlıktan uzaklaşması mümkün olacaktır. O günleri görmeyi bizlere nasip etmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Zulmün, gözyaşının olmadığı, barışın, mutluluğun, adaletin ve merhametin hakim olduğu nice bayramlara ulaşmamız niyetiyle, ulaşmamız duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da. Kırk hadiste iyilik.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْعَطَّارِ اِنْ جَالَسْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ مَا شَيْتَهُ نَفَعَكْ وَاِنْ شَارَكْتَهُ نَفَعَكْ
2: Mümin, güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur. Beraber yürürsen sana faydası olur. Beraber iş yaparsan yine sana faydası olur. İslam, samimi ve gerçek dostluk ve arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini vahyin rehberliğinde göstermiştir. Çünkü insan, güven duyacağı, duygularını paylaşacağı samimi bir arkadaşa her zaman ihtiyaç duyar. Müslüman, kainatın bütün parçalarıyla tam bir uyum içindedir ve tüm varlıkla dosttur. Ancak buradan bir müminin herkesle aynı düzeyde dost veya sırdaş olması anlaşılmamalıdır. En güzel dostluk anlayışını vahiy öğretmektedir. Mümin öncelikle Allah'ın dostluğuna ihtiyaç duyar. O, iman edenlerin dostudur. Daha sonrasında sevgili peygamberimizin dostluğu hatırlanmalıdır. Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur. Müminlere çok şefkatli ve merhametli olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem dostluğu bizler için çok şereflidir. Ona ümmet olanlar da birbirlerine dostluğu ihmal etmemelidir. Müminlere karşı kinlerini dışarıya yansıtanlara, açık düşmanlık besleyenlere ise onların düzelmesi için dua edilmelidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde arkadaş seçiminin önemini benzetme yaparak anlatmıştır. Buna göre iyi bir arkadaş dini ve ahlaki olarak güzel davranışlara sahip, ilmiyle, edebiyle, yaşantısıyla örnek olan ve çevresine faydası dokunan kimsedir. Kötü arkadaşsa çirkin davranışlarıyla etrafına zararı dokunan kimsedir. Arkadaşların birbirlerine olumlu ya da olumsuz etkileri vardır. Hazreti Peygamber, arkadaşların birbirine etkisini bu çarpıcı örnekle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz, kötü arkadaş seçerek pişmanlık duymamamız için bizi uyarmıştır. Zira kötü arkadaş, hem bu dünyada hem de ahirette pişmanlık sebebidir. Sanal arkadaşlıklar ve çevre, çocuklar ve gençler için büyük önem taşımaktadır. Üzüm üzüme baka baka kararır, atasözünde ifade edildiği gibi, aynı çevrede

0: de ve sanal alemde bulunan kişilerin birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmazdır. Dostluk ve arkadaşlıkların kalıcı olabilmesi için samimiyetin ve sağlam bir inancın hakim olduğu çevre gereklidir. Bu sebeple Allah'a ve Resulüne karşı gelmekten sakınmalı ve doğru kimselerle beraber olunmalıdır. Hayırlı arkadaş, arkadaşına iyiliği dokunan, kendisi için istediğini, kardeşi için de isteyen, arkadaşıyla bir anlaşmazlığı olduğu zaman ona iyilikle muamele eden kişidir. İyi arkadaş, güzel koku satan bir kimse gibi gerek bu dünyada gerekse ahirette mutluluğa vesile olandır. Bu güzel koku, yani güzel özellikler her tarafa yayılacaktır. Kısacası, iyi arkadaş cennetin, kötü arkadaşsa ateşindir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimizin "Sen bendensin, ben de senden" diyerek övdüğü sahabi Ebu Ümame el-Bahili'nin anlattığına göre bir adam peygamberimize gelerek "Şöhret ve kazanç, ganimet elde etmek için savaşan kimse hakkında ne dersin?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onun için hiçbir şey yoktur" dedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Allah Resulü de her defasında "Onun için hiçbir şey yoktur" diyerek böyle bir adamın mükafat elde edemeyeceğini belirtti. Ve ardından şöyle buyurdu: "Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için ve rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder."

Allah'ın Resulü kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya amcanın oğlu nerede diye sormuştu. Fatıma, aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanında uyumadı diye cevaplamış. Bunun üzerine Allah Resulü, o nerede bir bak diyerek Ali'yi araması için birini göndermişti. Adam geri geldiğinde, ey Allah'ın Resulü, mescitte uyuyor demişti. Hazreti Ali'yi uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış halde gören Resul-i Ekrem, bir taraftan onun üzerindeki toz toprağı silerken, diğer taraftan kalk ey toprağın babası Ebu Turab diyerek tesellide bulunmuştu.

0: Güvenilir tüccar. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Sözünde ve işinde doğru tüccarın cennetteki yerini tavsif eden bu hadis, verdiği müjdeye nail kılan işin pek de kolay bir şey olmadığını düşündürmektedir. Gerçekten de namuslu iş yapan, doğru, dürüst ve güvenilir esnaf ve tüccar sayı bakımından her zaman azınlıkta kalmaktadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem nefsini aşan, toplumla paylaşılması gereken maddi manevi değerleri ayakta tutan güvenilir tacirin, Allah nezdindeki itibarının ve ahiretteki makamının büyük olacağını vurgulamıştır. Bu vurgu ilhamını belki şu ayeti kerimeden almıştır. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Buna kimin layık olduğunu Allah'ın bilmesi yeter. Hazreti Ömer şöyle der. Öyle bir kişinin namazı ve orucu sizi aldatmasın ki, konuştuğunda yalan söyler ve kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Demek oluyor ki, iş, meslek ve ticaret hayatında yalan söylediğinden, maddi manevi emanete riayet etmediğinden itibarını yitirmiş olan bir insan, namaz ve oruç ibadetinin hakkını verememiş ve semeresini görememiştir. Böyle bir insan tevbe ve istiğfar ederek ibadetin tezahürlerini fert ve toplum hayatında göstermek suretiyle güven yenilemek zorundadır. Bu yüzden Resul-i Ekrem, ey tüccar topluluğu, alışveriş esnasında boş laf ve yemin edilir. Bu sebeple onu zekat ve sadakayla telafi ediniz uyarısıyla insanın hem hak hem de halk nezdinde güven yenilemesi gerektiğini öğretir. Zira çarşı ve pazarda çok yemin edilir. Emanete hıyanet edilerek yalan, hile, aldatma ve kandırma yollarına başvurulur. Haksız rekabet, kara borsacılık, faizcilik, tefecilik gibi günahlar sıkça işlenir. Görünen ve görünmeyen insi ve cinni şeytanlar oralarda cirit atarak insanları iva ve tahrik eder. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah diyor ki, bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek alışverişlerde ben aldatılıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamber alışveriş yaparken aldatmaca yok de buyurdu. Artık adam hep onu söylerdi. Bu hadis-i şerif Hazreti Ömer'in hilafet döneminde teşkilatlı bir yapıya kavuşan hisbe müessesesine temel teşkil eder. Çarşı ve pazarda piyasayı denetlemek, Resul-i Ekrem tarafından ortaya konulan iktisadi mali hükümlerin ne ölçüde uygulandığını kontrol etmek, yanlış davranış ve gayrimeşru muamelelerde bulunanlara hemen müdahale ederek onlara olması gereken ticaret şeklini göstermek, sözü edilen hisbe müessesesinin başta gelen vazifelerindendir. Nitekim Hazreti Ömer, Kureyş kabilesine mensup yetenekli kadın bir sahabi olan Şifa bint Abdullah'ın görüşlerine önem vermiş, ona hürmet etmiş ve onu çarşı pazarda görevlendirmişti. Ayrıca ücretli olarak istihdam ettiklerinin en hayırlısı kuvvetli ve güvenilir olanıdır ayetinden iş ve ticaret hayatında işverene güven telkin etmenin ve bunu fiilen göstermenin yapılması gereken bir vazife olduğu anlaşılır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarını

Heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun.

0: Görsün ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım.
1: Bak istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
2: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
3: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
4: Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı. Ve savaşın başlaması an meselesiydi.
5: 45. Bölüm.
4: Mekke yıllardır içinde biriktirdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmışlardı. Ama sayılarının çokluğuna olan güvenleri kendilerine kısa sürede bu işi bitireceklerini düşündürüyordu.
6: Su kuyuları kapatılmış.
7: Ne yapacağız biz?
6: Hayvanları sulamamız lazım.
8: Bizim de ihtiyacımız var.
7: Su olmadan ne kadar dayanabiliriz ki?
4: Kureyş ordusunun önünde atıyla dolanan Utbe onlara şöyle sesleniyor.
8: Su düştüğümüz duruma bak. Karşımızda akrabalarımız var. Onlarla savaşırsak ne elde edeceğiz? Ey Kureyş! Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşırsak ne kazanacağız? Bugün onlarla savaşırsanız her biriniz bir diğerinin ya amcasını ya yeğenini ya da başka akrabalarını öldürmüş olacaksınız. Burada galip gelseniz de birbirinize sonsuza dek nefretle bakacaksınız. Bu sebeple geri dönün ve Muhammed'i diğer Araplara bırakın. Onu öldürürlerse istediğiniz olur. Öldürmezler de ileride güç kazanırsa onun akrabası olmakla ödülürsün.
9: Seni korkarım. Bu konuşmayı neden yaptığını anlamıyor muyuz? Oğlun Ebu Huzeyfe, Muhammed'in saflarında olduğu için böyle davranıyor.
8: Benim korkak olmadığımı iyi bilirsin Ebu Cehil. Ben sizi başınıza geleceklere karşı uyarıyorum.
4: Ebu Cehil Utbe'yi dinlemedi bile. Nahle vakasında kardeşi öldürülen amiri harekete geçirmek için ona şöyle seslendi.
9: Amir, burada neler oluyor bak. Akrabalarınızı öldürmeyin diye bizi savaştan alıkoymak istiyorlar. Senin kardeşini öldürenlerin kanı yerde mi kalacak?
10: Elbette kalmayacak. Mekke'nin yiğitleri onlara gereken cezayı verecek. Korkaklar canının derdine düşenler geri kalsın. Hadi savaşa! İntikam vakti!
4: Ramazan ayı olduğu için Müslümanlar oruçluydu. Peygamberimiz onlara oruçlarını açmalarını söylediği halde ashab-ı kiram oruçlarını bozmak istememişler ve bu konuda ağır davranmışlardı. En sonunda Resulullah'ın orucunu bozduğunu görünce bunu yapmaları gerektiğini anladılar ve birkaç lokma yiyecek yiyip savaş meydanına çıktılar. Peygamberimiz Kureyş müşriklerinin zırhlar içinde tamamıyla silahlanmış bir şekilde akıp geldiklerini görünce dua etmeye başladı. Allah'ım, işte Kureyş müşrikleri kibir ve gururuyla geliyorlar. Sana meydan okuyorlar. Resulünü yalanlıyorlar. Allah'ım, bana yapmış olduğun yardım vaadini yerine getir. Allah'ım, onları helak et. Allah'ım, sen bana kitabı indirdin. Müşriklerle çarpışmayı emrettin. İki gruptan birini nasip edeceğini de vaat ettin. Sen verdiğin sözden caymazsın. Resulullah askerlerinin saflarını kontrol etmeye başladı. Eline aldığı bir ok çubuğuyla safları düzeltirken ok Sevat adlı sahabinin karnına dokundu. Ona "Ey Sevat, hizaya gir" diyen peygamberimize Sevat şaşırtıcı bir biçimde cevap verdi.
0: "Ya Resulallah, canımı acıttınız. Allah seni bize hak ve adaletle gönderdi. Bunun karşılığını almak isterim."
4: Sevat'ın söylediklerini duyan arkadaşları ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Sevat karnına yanlışlıkla değen bir sopanın bedelini Resulullah'tan nasıl alacaktı? Peygamberimiz karnını açarak "Buyur, hakkını al" diyerek sopayı ona uzattı. Herkes nefesini tutmuş, Sevat ne yapacak diye bekliyordu. Sevat eğildi, peygamberimizin elini öptü ve ona sarıldı. Ashab-ı kiram rahatlamıştı. Yaptıklarının sebebini Sevat şöyle izah etti.
0: "Ya Resulallah, bugün Allah'ın emriyle ecelimin geldiğini hissediyorum ve senden ayrılmaktan korkuyorum. Bunun için sana son bir kez sarılmak istedim."
4: Bu duygusal ana şahit olanlar gözyaşlarını tutamadılar. Peygamberimiz de Sevat'a hayır dualar etti. Peygamberimiz saf düzenine girerek hazır bekleyen mücahitlerle son konuşmasını şu sözlerle yapıyordu. "Ben sizi Allah'ın emir ve teşvik ettiği şeye teşvik eder, yasakladığı şeylerden de sakındırırım. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allah, hak ve gerçek olanı emreder, doğruluğu sever. Hayır sahiplerine bunun mükafatını verir. Siz şu anda öyle bir yerde bulunuyorsunuz ki, Allah burada hiç kimsenin Allah rızasından başka bir karşılık istediği amelini kabul etmez. Sabır, zahmet ve sıkıntı yerlerinde gösterilirse, Allah onunla üzüntüleri dağıtır, insanları gamdan kurtarır. Ahirette ise kurtuluşa erdirir. Allah'ın peygamberi aranızda bulunmaktadır ve sizi Allah'ın azabıyla korkutarak size emir ve tavsiyelerde bulunur. Bugün Allah'ın hoşlanmayacağı işleri yapmaktan sakınınız. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse onun kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılınız ki Rabbiniz sizden razı olsun. Rabbiniz bu meydanda size rahmet ve mağfiretini vaat etmiştir. Bu imtihanı kazanın. Çünkü onun vaadi hak, sözü gerçek, azabı ise şiddetlidir. Bizler hepimiz hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk, ona dayandık. Dönüşümüz de onadır. Allah beni ve tüm Müslümanları bağışlasın."
5: Amin.
8: "Ya Resulallah, şu dağlar ve taşlar yerinden ayrılmadıkça biz de bu meydanı bırakmayız."
11: "Allah bize yeter. O ne güzel dost, ne güzel vekildir."
0: "Allah'ım, kafirlere karşı bize yardım et. Bizim ayaklarımızı sabit kıl."
12: "Allah'a emanet!
4: Araplar arasında yapılan savaşlarda iki ordu karşı karşıya geldiğinde dahi aradaki elçilerin girişimiyle çarpışmanın engellendiği olurdu. Peygamberimiz bu amaçla Hazreti Ömer'i Kureyş'e gönderdi. Fakat Hazreti Ömer'in uzlaşma teklifi kabul görmedi. Aksine Mekke ordusundan birkaç kişi Müslümanların alanında bulunan su kuyularını zapt etmek üzere harekete geçti. Ebu Cehil'in kabilesinden olan Esved bir kuyuyu ele geçirmek üzere ilerlediğinde karşısına Hazreti Hamza çıktı.
13: "Dur! Dur dedim sana! Buradan öteye geçemezsin."
14: "Beni kim durduracak peki? Ben Lat ve Uzza adına yemin ettim. O kuyuya ulaşmadan dönmeyeceğim."
13: "Ben durduracağım. Al işte böyle."
4: Esved'in ölümüne şahit olan Utbe atını savaş meydanına doğru sürdü. Bir yanında kardeşi Şeybe, diğer yanında oğlu Velid vardı. Müslümanlara yaklaşıp onları tek tek çarpışmaya davet etti.
8: Ey Muhammed, adamlarını gönder. Hangimiz güçlüymüş anlasınlar.
4: Babası Utbe'nin bu çağrısını duyan Ebu Huzeyfe hemen ileri atıldı. Kılıcını sıyırarak babasına ve kardeşine doğru ilerledi. Peygamberimiz ona engel oldu. Sen dur dedi. Bunun üzerine Ensar gençlerinden Muaz, Muavviz ve Abdullah bin Revaha izin istediler. Resulullah onların çıkışına müsaade etti.
8: Durun, siz kimsiniz?
5: Evs ve Hazreç kabilesindeniz.
8: Bizim sizinle işimiz yok. Sizinle çarpışmak istemiyorum. Bizim derdimiz Muhammed ve arkadaşlarıyla. Muhammed, karşımıza kavmimizden dengimiz olanları çıkar.
4: Peygamberimiz Ensar'a saflarına dönmelerini söyledi. Onlar da geri geldiler. Resulullah arkasına dönerek şöyle dedi. Ey Haşimoğulları, kalkın ve Allah'ın nurunu söndürmek üzere gelenlere karşı hak yolunda çarpışın. Çarpışın ki Allah peygamberinizi bunun için göndermiş bulunuyor. Kalk ey Ubade, kalk ey Hamza, kalk ey Ali.
8: Miğferlerinizden yüzünüzü göremiyoruz. Konuşun da kim olduğunuzu anlayalım.
12: Ben Hamza'yım.
15: Ben de Ubeyde'yim.
16: Ben de Ali bin Ebi Talib'im.
8: Şimdi oldu. Siz bize densiniz.
4: İki grup birbirine yaklaştı. Ubeyde bin Haris Utbe ile, Hazreti Hamza Şeybe ile, Hazreti Ali ise Velid ile karşı karşıyaydı. Birbirleriyle çarpışmaya başladılar. Hazreti Hamza Şeybe'yi, Hazreti Ali de Velid'i kısa sürede öldürdü. Hazreti Ubeyde ise hem düşmanını yaralamış hem de ağır yaralar almıştı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali koşarak Utbe'yi öldürdüler. Arkadaşlarını ise taşıyarak Müslümanların tarafına götürdüler.
17: Ya Resulallah, ben şehit miyim?
4: Peygamberimiz, evet, sen şehitsin dedi.
17: Elhamdülillah. Keşke Ebu Talip sağ olsaydı. O seni korumak için ant içmişti. Ve senin çevrende çoluk çocuğumuzu unutturacak derecede çarpışıp yere serilmedikçe seni kimseye teslim etmeyeceğini söylerdi. Hayatta olsaydı benim de bu söze layık olduğumu görürdü.
4: Bir bacağı kopan Hazreti Ubeyde bir süre sonra şehit oldu. Bu birebir mücadele düşmanın moralinin bozulmasına sebep oldu. Mekke'nin ileri gelenlerinden üçü ölmüştü. Ölenler aynı zamanda Mekke reisi sayılan Ebu Süfyan'ın karısı Hind'in birinci dereceden akrabalarıydı. Hind bu yüzden Hazreti Hamza'yı hiç unutmadı ve ona olan kinini hep canlı tuttu. İki grup arasında süren gergin sessizlik Kureyş'ten gelen bir ok sesiyle bozuldu. Hazreti Ömer'in azatlı kölesi ölümcül bir yara alarak yere düştü. İkinci ok kuyudan su içmekte olan Hazreçli genç Harise'nin boğazına isabet etti. Peygamberimiz şöyle seslendi. Muhammed'in ruhu elinde olan Allah'a andolsun ki bugün mükafatını ümit ederek geri çekilmeksizin düşmana karşı savaşarak ölenleri Allah doğrudan cennetine alacaktır.
16: Demek ki benimle cennet arasında şu adamların beni öldürmelerinden başka bir şey yok, öyle mi?
18: Allah'ın adıyla saldırın.
19: Yürüyün ey muhacir, yürüyün ey ensar. Allah sizinledir. Saldırın.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durgun sulara bevletmeyi yasaklamıştır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın. Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı.

Ebu Mes'ud el-Ensari'den radıyallahu an, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların öteden beri bildiği ilk peygamberlik sözlerinden biri de "Utanmazsan istediğini yap" sözüdür.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse, kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La tekunu imma'aten tekulun in ahsanan nasu ahsanna ve in zalamu zalamna velakin vattinu enfusakum in ahsanan nasu en tuhsinu وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا
0: İnsanlar iyilik yaparsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. İslam dini iyiliği, İnsanın yaratılışında var olan bir özellik olarak görmektedir. Ancak İslam dini, insandaki iyilik duygusunun hayatta canlı tutulması ve geliştirilmesi için ilkeler koymuştur. Bu ilkelerden birisi de Allah'a karşı derin saygı ve bağlılık anlamına gelen ihsan bilincidir. İhsan, kulun kendisi Allah'ı görmese de Allah'ın her an kendisini gördüğünün bilincinde olması ve karşılıksız iyilikte bulunmasıdır. Davranışların ihsan boyutuna ulaşmasındaki incelik, karşılık beklenmeden sırf Allah rızası için yapılması ve kötülüklere karşı aynı şekilde kötülükle cevap verilmemesidir. Yüce Allah, onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar. Öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah, işini güzel yapanları sever, buyurmaktadır. Öfkelerini yenerler ifadesinde Rabbimiz, gücü yettiği halde zarar gördüğü kimselere karşı intikama kalkışmayanları, sabredenleri kastetmiştir. Onlar bir kötülük veya bir günah işlediklerinde hemen Allah'ı anar ve günahlarına tevbe ederler. Yaptıklarında ısrar etmezler. Onlar bu taşıdıkları güzel ve iyi davranışlarından dolayı Allah katında sevilen kimselerdir. Allah ahirette onların mükafatını verecektir. Neticede ihsan insana öfkesini yenme, affetme, sabır, kararlılık ve cömertlik gibi ahlaki özellikler verir. İnsan da kötülüğü affetmeyi bir iyilik olarak bilir. Ama bundan daha iyi olan yapılan kötülüğe iyilikle karşılık vermek bilincidir. Unutulmamalıdır ki insanlar işlerini ihsanla yapmalarına göre değer kazanır. Mümin, ihsan bilinciyle kulluğun, özverinin ve erdemin en yüksek seviyesine ulaşır.
2: 40 hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Ayşe'nin yaşının ilerlediği zamanlardı. Resulullah'ın vefatı üzerinden seneler geçmiş, Medine'nin hayat şartları epey değişmişti. Günün birinde müminlerin annesi Eymen el-Habeşi isimli bir ziyaretçiyi kabul etti. O gün Hazreti Ayşe kalın pamuklu Yemen kumaşından imal edilmiş 5 dirhem kıymetinde bir elbise giymeyi tercih etmişti. Hazreti Ayşe bir etrafındaki insanların giyimine, bir de kendi giyimine baktı ve birden darlık zamanlarını hatırladı. Misafiri Eymen'e dönerek şöyle söyledi: "Eymen, başını kaldır da şu cariyeme bir bak. O şimdi benim üzerimdeki şu elbiseyi evde giymeye tenezzül etmez. Halbuki Resulullah'ın sağlığında benim buna benzer bir elbisem vardı. Medine'de gelin olacak her hanım haberci gönderir, düğününde giymek için onu benden ödünç alırdı."

Enes bin Malik'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbiriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin. Eğer mutlaka isteyecek olursa, Allah'ım, yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin.

Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun.

0: Hüsnü Hal.
1: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı: çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.''

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: zulümden, haksızlık etmekten sakının. Zira zulüm kıyamet gününde zulmeden için zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik sizden evvelkileri helak etmiştir. Onları birbirinin kanını dökmeye, Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal görmeye sevk etmiştir.

Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Esnemi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmi ile ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı geç de olsa elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan arayın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.

Amr bin Abese bir gün peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?" diye sormuş. Peygamberimiz ise şöyle cevap vermişti. "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa, eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse, o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın din kardeşine 3 geceden fazla küstürmesi helal olmaz. Onlar birbiriyle karşılaştığında birisi yüzünü şu tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki onların en hayırlısı önce selam vererek konuşmaya başlayandır. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri

hikayeyi bilir misiniz bilmem. Hani canı sıkılan bir kralın sıkıntısını giderecek bir oyun icat eden kişiye "Dile benden ne dilersen" dediği hikaye. Bana matematiği sevdiren hikayedir. Ortaokul öğrencisi olduğum zamanlardı. Bir akşam babam elinde bir çanta ve o çantanın içinde bir sürü kitapla eve geldi. Akşam olmasına rağmen güneş doğmuş gibi hissettim. Bu çok güzel bir his. Yani babamın eve gelmesi. Daha güzeli ise babamın elinde bir çantayla eve gelmesi. Daha güzeli ise o çantanın içinde bir sürü kitap olması. Kitapların hepsi sarı saman kağıtlarına sarılmış, hediye paketi yapılmıştı. Her biri ayrı renkte iplerle fiyonk yapılarak bağlanmıştı. Fiyonku çözüp kağıdı açtığınızda kitabın kapağının üzerinde babamın kendi el yazısıyla yazdığı notlar olurdu. Beyaz kağıtlara mavi tükenmez kalemle yazdığı notlar. Onun sesiyle okurdum o notları. "Bu kitabın içinde hiç gidilmemiş yerlere gidecek olan bir gemi var. O geminin tek bir yolcusu var ve maceraya çıkmak için limanda yolcusunu bekliyor. Kapağı açtığında gemiye adım atmış, yolculuğa başlamış olacaksın." Bir başka kitaba yazdığı notta, "Bu kitabı okuduğunda artık sen de göklerde uçmak, yıldızlara gitmek için birçok nedenin olduğunu fark edeceksin." Diğer bir notunda, "Bu kitabı okurken gözlerin açık bir şekilde düşler göreceksin." Bunun gibi daha niceleri. Babamın kitaplara yazdığı bu notlar bendeki okuma isteğini sürekli tazeler ve artırırdı. Sırf bunları okumak için bile o kadar heyecanlanırdım ki. Hepsini sakladım tabii. Zaman zaman çıkarır okurum. Şu bahsettiğim hikaye, hani matematikle ilgili olan. O akşam babamın TÜBİTAK bilim yayınlarından alıp bana hediye ettiği kitaplardan birinde geçiyordum. Hikaye şöyle. Canı sıkılan krala mütevazı ve zeki bir genç bir oyun tasarlar. Oyun bir tahta üzerinde eşit parçalara bölünmüş 64 kareden oluşur. Genç satrancı icat etmiştir ve krala hediye eder. Kral bunu çok beğenir ve "Dile benden ne dilersen" der. O da "Bir buğday tanesi istiyorum" der. Kral şaşırır. Araziler, gümüşler, altınlar, değerli madenler yerine bir buğday tanesi istemesini küçümseyerek karşılar. "Sadece bu mu?" der. Genç ise satranç tahtasındaki her bir kare için bir öncekinin iki katı kadar buğday istediğini söyler. Yani ilk kare için bir, ikinci kare için iki, üçüncü kare için dört, dördüncü kare için sekiz buğday istemekte ve bu her karede ikiye katlanarak gitmektedir. Kral alaycı bir tavırla "Verin şunun buğdayını" der. Bir buğday tanesinin büyüklüğüne bakınca alt üstü birkaç çuval buğdaydır diye düşünürler ve pek önemsemezler. Ama iş öyle değildir. İlk karede bir buğday varken 10. kareye gelindiğinde buğday sayısı 1000'i aşmış, 20. karede ise 1 milyonu geçmiştir. 40. kareye gelindiğinde gereken buğday sayısı trilyonu aşmış, son kareye gelindiğinde ise toplam sayısı 18 kentilyonun üzerine çıkmıştır. Bu şu an bile dünyadaki tüm ülkelerin üretimini kat be kat aşan bir miktardır. Kral genç adamın aslında ne kadar zeki biri olduğunu böylelikle anlamış olur. Neyse ki hikayede geçen kişi Hint kralıdır ve bizim bu kalamboşla hiçbir alakamız yoktur. Aslında hikaye matematiğin önemini ve üstel büyümenin gücünü anlatır. Ancak bu hikayenin bana fısıldadığı başka bir şey daha var. Küçücük şeylerin ne kadar da önemli olabileceği ve nasıl büyük bir şeye dönüşebileceği. Çünkü küçük görünen iyilikler başkalarının hayatına dokunup büyük değişimlere sebep olabilirler. Bir ağaç gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir ağaç henüz bir fidan halindeyken tek bir gövdesi vardır. Ancak o fidan bir ağaç haline geldiğinde onlarca dal, yüzlerce meyve ve binlerce yaprak haline gelir.

0: ağaç size yüzlerce meyve verir ve bu meyvelerden yıllar boyu binlerce, yüz binlerce, hatta milyonlarca insan yiyebilir. Eğer bir zeytin ağacını düşünürseniz 400-500 yaşındadır. Hatta ülkemizde 1000 yaşında zeytin ağaçları vardır. Filistin'de ise 2000 yaşını geçmiş zeytin ağaçları vardır. Düşünün, o zeytin ağacının bugüne kadar insanlığa verdiği zeytin sayısı ne kadardır, kim bilir? Sadece bunun için bile o toprakları işgal eden ve zeytin ağaçlarını dozerlerle yıkan İsrail'in insanlığa yaptığı kötülüğün affedilecek, hoş görülecek bir tarafı yoktur. Kötülüklerini hiçbir gerekçeyle meşru kılamayacak olan ve yine matematiksel ifadeyle mutlak kötüler diyebileceğimiz tek bir devlet vardır. O da her şeyi, iyiye ve güzele dair ne varsa her şeyi yok etmeye çalışan terör devleti İsrail'dir. Dua ediyorum ki karşılık bulacakları cezalar konusunda da üstel büyümenin etkisi tezahür eder ve her yaptıkları kötülük misliyle kendilerine döner. Amin diyeceğinizi düşündüğüm bu temenninin akabinde yeniden bahsettiğim konuya dönecek olursak, üstel büyümenin gücünü yapılan iyiliğin toplumda yayılma hızında da görebiliriz diye düşünüyorum. Görebilir miyiz? Göremez miyiz? Görebiliriz değil mi? Görelim lütfen. Benim dünyamda iyiliğin yayılma hızı üstel, kötülüğün yayılma hızıysa logaritmik bir artışa sahiptir. Yani iyilik küçük küçük başlar ve artış hızı katlanarak çoğalır. Aynı buğday tanelerindeki gibi, kötülükse büyük etkiyle başlar ve giderek artış hızı yavaşlar. Sabah gülümsediğiniz bir çocuk, yer verdiğiniz bir yaşlı, trafikte gösterdiğiniz anlayış küçük bir adımdır ve yapılamayacak kadar zor değildir. Biraz kalbinize kulak vermek, yüzünüzde birkaç kasa oynatmak kadar basit. Ama yapıldığında etkisi katlanarak büyüyecek ve toplumda artarak çoğalacaktır. Peki neden böyle düşünüyor ve böyle olacağına inanıyorum? Şundan dolayı. Çünkü bundan yüzyıllar önce benim peygamberim şöyle demiş:
1: kardeşini güler yüzle karşılamak şeklinde bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: Hulikatil melâiketu min nur ve hulikal cânnu min mâricin min nâr ve hulika âdemu mimmâ vusife lekum.
3: Melekler nurdan, cinler alevli ateşten, Adem ise size Kur'an'da tarif edildiği üzere balçıktan yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre insanlar topraktan, cinlerse mahiyetini tam olarak bilmediğimiz dumansız alevli bir ateşten yaratılmışlardır. Onlar görme, işitme ve konuşma gibi insana benzer özelliklere sahip olmakla beraber gözlemlenebilen maddesel özellikleri bulunmayan, beş duyu organıyla algılanamayan, bu nedenle gözle görülemeyen varlıklardır. Allah Teala, insan ve cin topluluklarının tamamına elçilerini göndermiş, onları kendi dinine davet etmiştir. Kimileri iman etmiş, kimileri ise inkar etmiştir. Nitekim Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ ettiği Mekke döneminde, Nahle denilen bir mevkide cinlerden bir grup, Allah Resulü'nün okuduğu Kur'an'dan etkilenmiş ve Peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman olmuştur. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi bizlere şöyle haber vermektedir: Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde "Susup dinleyin" dediler. Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız! Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun dediler. Ahkaf suresi 29 ila 31. ayetler. Tarih boyunca insanlar kimi zaman cinlere ilahi güçler atfetmiş, kimi zaman onlardan ilham aldıklarını iddia etmiş, kimi zaman da büyü ve sihir yapmada kendilerinden destek aldıklarını söylemişlerdir. Oysa ki cinler de insanlar gibi Allah'ın dilemesi olmadan hiçbir şeye güç yetiremezler. Onlarda ilahi hiçbir güç yoktur. Ölümlüdürler. İyileri ve kötüleri vardır. İnsanları doğru yoldan saptıramazlar. İnsanın aklını başından alamazlar. Hastalıklara sebep olamazlar. Dolayısıyla İslam dinine göre cin çağırma, cin çıkarma ve cinlerden medet umma gibi bütün anlayışlar batıl inanç olarak kabul edilmiştir. Mümin, cinlerin varlığını kabul eder. Bununla birlikte ister insan ister cin olsun, tüm kötülerin şerrinden Allah'a sığınır. Bizler de cinlerin ve insanların şerrinden, insanların kalplerine vesvese ve kuruntular düşüren sinsi şeytanın şerrinden, tüm insanların Rabbi, sahibi ve tüm varlıkların hakimi olan Allah'a sığınırız.
5: Kırk hadiste iman.

0: İlahi nefesin balçıktan yaratılmış toprağı üfleyerek canlandırmasıyla başlamıştı her şey. Önce melekler secde etmişti ona. Ardından Allah'ın sonsuz keremiyle ayağının altına cennetler serilmişti. Hani halifem demişti yaradan ve kulu ile arasındaki ıraklığı kaldırmıştı aradan. Lakin aldandı insan. Yasak meyveye kurban edilen cennetten sürgün edilmekle başlamıştı Ademoğlunun yolculuğu. Kaybedilmişti yüce imtihan. Dünyada kalmaya, her daim yolda olmaya mahkum olmuştu insanoğlu. Sayılabildiği kelimelerle ettiği tövbeydi oysa Rabbin affının tılsımı. Huzurdan uzaklaştırılmışlığın acısıyla çıplak kalmış gönlüne takva elbisesini giydirmişti Adem. Yoluna ıslah olmuş, nefsiyle ve tövbesiyle devam etmişti. O vakit takva, insanlığın atasının tövbesindeydi. Habil ve Kabil'in önünde uzayıp gidiyordu sonra yollar. Kurbanlarındaydı imtihan. Kabil nefsine vermişti kurbanını. Habil ise nefsini Rabbine kurban eylemişti. Öyle bir kurban ve imtihandı ki bu. Kullardan birini Habil yaparken katil yapıyordu diğerini. Kurbanı kabul edilmediği için kıyıyordu Kabil kardeşine. Lakin bilmiyordu ki Allah yalnız takva sahiplerinin kurbanlarını kabul ederdi. O vakit Habil'in takvası Allah korkusundan kardeşine kalkmayan ellerindeydi. İnsanlığın içinden çıkıp gidince takva, bir tufan kopmuştu ardından, kaybolmuştu yeryüzü ve yollar. O tufandan Nuh'un yüce takvasıyla kurtulmuştu kalpleri arınmış olan insanlar ve çifter çifter gemiye alınan hayvanlar. Sonra İbrahim'in rüyalarındaydı takva. Kızıldeniz'i yararken Musa'nın asasındaydı. Eyyub'un bitmek bilmeyen sabrında, Yakub'un dualarında, Meryem'in iffetinde, İsa'nın ölülere can veren mübarek nefesindeydi. Ve Efendiler Efendisi'nin simsiyah gözlerinde, konuştuğu vakit inci gibi saçılan sözlerindeydi. Heybetli duruşunun ardında takva vardı. Ve yürüdüğü vakit bastığı toprağa ince ince takva sızardı. Ve takva, peygamberler serveri miraca yükselirken onu sırtında taşıyan Burak'taydı. Cennetle cehennem, ümitle yeis arası ince bir çizgiydi takva. Allah'ı zikirdi, ona gönülden duyulan şükürdü. Gönlün topraklarına kök salmış sarmaşıkların ve Allah'a ortak tutulan sevgilerin acı çekile çekile sökülmesiydi bedenden. Rabbin tahtını masivadan temizlemekti ve titreyen avuçların arasına alıp ona sunmaktı gönlü. Her an hatırlamaktı Rabbi ve kendinden geçmekti her hatırlayışta. Esip güllerken ve kafa tutarken tüm insanlara, yüce Allah'ın adı anıldı mı, acziyetten iki büklüm olmaktı. İnsanlar yılda bir kurban keserken kurban bayramı için, ben her an, her dakika, her saat sana kurbanım ya Rab diyebilmekti. Bir canım var, o dost için kurban olsun diyebilmekti. Nefsin Rahman'a kurban edilmesiydi takva. Göç etmeden evvel ahiret yurduna bir cemale kul olmaktaydı ve ona kurban-ı ekrem olabilmekteydi. Ey yolcu! İmtihan sırası şimdi sendedir ve asıl mesele takva binasını imanla örmek için nefsi kurban edebilmektir. Çünkü Allah'a ulaşacak olan kurban edilen hayvanların kanları değil, gönüllerdeki takvadır. Bugün nefsi bıçağın altına yatırma vaktidir. Ve bugün kurban edilecek nefsin üstüne Bismillahi Allahu Ekber deme vaktidir. Ölümle başlayacak olan diriliş için.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Resulullah imanın en üstün halini soran Muaz bin Cebel'e, insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün haline ulaşmış olur diyerek cevap vermiş. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur deyince Hazreti Peygamber, kendin için istediğini, insanlar için de istediğin, kendin için istemediğini, onlar için de istemediğin zaman diyerek karşılık vermiştir.
2: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde, Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce, onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş, Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

Enes bin Malik radıyallahu anh'ın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam gelmiş ve aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Ey Allah'ın Resulü, kuraklık nedeniyle hayvanlar helak oldu, yola çıkacak halleri kalmadı. Yağmur yağdırması için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak, Allah'ım bize hayırlı yağmurlar ver, bize yardım et diye orada dua etmişti. Kısa sürede yağmur başlamış, hafta boyu da yağmıştı. Ertesi cuma yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir adam mescide girerek, ey Allah'ın Resulü, mallarımız helak oldu, yollar sulardan yürünmez oldu, yağmuru kesmesi için Allah'a dua et demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ellerini kaldırıp, Allah'ım bize değil çevremize ver. Allah'ım bu yağmuru küçük dağlara, tepelere, vadi içlerine ve ağaçlık alanlara ver buyurdu. Hazreti Enes'in anlattığına göre bulutlar dağılmıştı ve dışarı çıkıp güneşte yürümüşlerdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurmuştur.

Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti dedi.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım" derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyiliklerin en iyisi evladın baba dostuna yaptığı iyiliktir.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Yanında iki kız evladı olan bir kadın bir şeyler istemek için gelmişti. Yanımda ona verecek bir hurmadan başka bir şey yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına bölüştürdü ve kendisi hiç yemedi. Sonra kalktı ve çıktı. Ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olanları ona anlattım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Her kim kız çocukları sebebiyle sıkıntı çekerse, o kızlar onun için cehennem ateşine siper olur. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Mina, Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise, "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir" buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş, Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar" buyurmuştu.

en faziletli sadaka. Ebu Hureyre radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, hangi sadaka daha faziletlidir?" sualini sorunca Resul-i Ekrem şu cevabı verdi: "Dar gelirlinin gücünün yettiğidir. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla." Resul-i Ekrem'in şu beyanı bu hadisi destekleyerek açıklar: "Veren el, alan elden hayırlıdır. Sen bakmakla yükümlü olduğun kimseden yardıma başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim afif kılmayı arzuladığından, insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü ve müstahni olursa, Allah onu zengin kılar. Sadaka, sevap için hibe olunan maldır," diye tarif edilir. Yardımlaşma ve dayanışma bilincine sahip bir müminin, sıdkını ve sadakatini göstermesi sebebiyle bu fiil sadaka adını alır. İnfakla aynı kökten gelen nafaka ise, insanın bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı harcamalar demektir. İnfak konusunda en yakından başla ilkesi esastır. Resul-i Ekrem'in geçimini sağlaması gerekenleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter hadisi bu noktanın önemini gösterir. Dar gelirli olmasına rağmen pek çok Müslümanın gelir seviyesi daha düşük olan muhtaçlara yardım ettikleri görülmektedir. Şüphesiz yapılan yardım az da olsa zor şartlarda ve kıt imkanlarla içtenlikle yapıldığından hüsnü kabul görmekte ve bereket meydana gelmektedir. Ne var ki gelir seviyesi yüksek bazı Müslümanların da cimrilik göstererek çok geri kaldıkları ve hiç harcama yapmadıkları gözlemlenmektedir. Dini, içtimai ve iktisadi hayatın canlanması babında varlık göstermeyen, infak ve tasadduk bakımından sorumlulukların farkında olmayan kimseler, Yüce Kur'an'ın tabiriyle Allah yolunda harcayacağını angarya sayan bedevi tipleri düşündürür. Görgüsüzlüğün ve sonradan görmüşlüğün zirvesinde bulunan o günkü bedevilerin ekseriyeti şöyle tanıtılır: bedeviler inkarcılık ve ikiyüzlülük bakımından hem daha beter hem de Allah'ın elçisine indirdiklerinin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah bilen ve hikmetle yönetendir diye tanıtılır. Bu itibarla helal haram hududu tanımayan o günkü bedevilerden farklı olmak isteyen Müslüman, sahip olduğu maddi manevi imkanları aç bir ilaç durumda olan gerçek muhtaçlar için seferber etmek suretiyle samimiyetini göstermeli ve fedakarlık ruhunu canlandırmalıdır. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla ulaşamazsınız ayeti nazil olduğunda Ebu Talha el-Ensari'nin gösterdiği infak duyarlılığı dikkat çeker. O, hurma bahçesi çok olan Medineli bir sahabidir. Resul-i Ekrem'in onun Mescid-i Nebevi karşısında ve içinde tatlı suyu bulunan Beyruha adlı bahçesini çok sevdiği bilinir. Ebu Talha Resul-i Ekrem'e gelerek o çok sevilen ve beğenilen bahçesini Allah rızası için dilediği şekilde kullanmasını ister. Resul-i Ekrem ona bahçesini akrabalarına vermesinin daha uygun olacağını söyler. Bunun üzerine onun Übey bin Ka'b ve Hassan bin Sabit gibi amcazadelerine ve ihtiyaç sahibi yakınlarına bağışladığı görülür. Ellerinden geleni yapmalarına rağmen ciddi ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan yakın veya uzak yoksullar vardır. Onlara hayır ve hasenatta bulunurken cömert davranmak, inceden inceye hesap yapmamak, miktarını düşünmemek, gösteriş yapmadan, incitmeden ve başa kalkmadan yardımda bulunmak Resul-i Ekrem'in istediği bir ahlaktır. Bu ahlaka sahip olanlara Rabbimiz büyük ecir ve mükafat vaat eder. Mallarını Allah yolunda harcayıp da sonra harcadıklarının arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler yok mu? Onların Rableri katında has mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi, güzel ve tatlı bir söz ve bağışlama, ardından incitme gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah ganidir, halimdir. Ceza vermede acelesi yoktur. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları heder etmeyin. Bilinmelidir ki özellikle yakınlardan başlayarak gerçekleştirilen infak, sadaka ve zekatın haset ve dedikodu gibi bir hastalığı tedavi eden yönü vardır. Bu yüzden haset illetine müptela olmuş karakterlere iyilik, yardım ve destekte bulunmanın onları rehabilite eden bir yöntem olduğu gerçeği daima göz önünde bulundurulmalıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar yatsı namazıyla sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın İşi reddedilir.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest almak,

0: namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sözün tesirli olması ve dikkat çekmek için soru-cevap yöntemiyle konuya girmiştir. İflas eden kişi anlamına gelen müflis tabiri, İslam hukukunda borcu malından, gideri gelirinden daha çok olan kimse için kullanılır. Hazreti Peygamber bu hadisinde iflas kavramını manevi iflas anlamında kullanarak insanları buna karşı uyarmıştır. İflasa götüren şeyler arasında kötü söz söylemek, iftira etmek, mal gasp etmek, kan dökmek ve dövmek sayılmaktadır. Bunlar İslam'da kul hakkına girmek ve zulüm olarak nitelendirilmekte ve İslam ahlakıyla bağdaşmamaktadır. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, toplumsal barışı sağlamanın en güvenli yoludur. İslam, müminlere şiddet ve öfkeyi bastırabilecek bir özgüven aşılar. İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş yegane dindir. İslam'ın öteki anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörür. Rabbimiz, "Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışsanız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır." buyurmuştur. Burada insanların kavimlere, kabilelere, ırklara ayrılmasının hikmetini tanıma, bilme ve kabullenme kavramıyla biz müminlere izah eder. Yüce Rabbimizin kulları üzerinde hakkı vardır. Buna göre Allah'ın emrine saygılı olmak gerekir. Bir de kulların birbirleri üzerinde hakkı vardır. Hayat hakkı, kişilik hakları, emek hakkı ve benzeri haklar kulların maddi ve manevi kişiliklerine saygıyı gerektirir. Şu bir gerçektir ki, inanmış insanların hayatının merkezinde ahlakilik esastır. Allah'a karşı olan sorumluluklarımız yanında, insanlara ve tüm varlıklara karşı iyilikle yaklaşmak görevimizdir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Amr bin Osman bin Affan'ın babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sabah uykusu rızkın azalmasına sebep olur.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede de döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş, hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen bir başka müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden bir topluluğu size bildireyim mi diye sordu. Ve ardından şöyle dedi. Sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder.

ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.

0: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olgun insanlar bana yakın dursunlar. Sonra sırasıyla bunlara yakın olanlar dursunlar buyurdu ve bunu 3 kere tekrarladı. Çarşı ve pazardakine benzer gürültü ve kargaşadan sakının buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

Miktat bin Esved, Peygamber Efendimiz'e, "Ey Allah'ın Resulü, şayet bir kafirle vuruşurken kılıcıyla bir elimi kesip koparsa, sonra da kaçıp bir ağacın arkasına sığınıp canını kurtarabilmek için ben Allah'a teslim oldum dese, onu öldürebilir miyim?" diye sorması üzerine Peygamber Efendimiz, "Onu öldürme," buyurdu. "Ya Resulallah, ama o elimi kestikten sonra Müslüman olduğunu söyledi," diyen Miktat'a, "Onu öldürme. Çünkü eğer onu öldürürsen, o senin onu öldürmeden önceki konumuna geçer. Müslüman olduğu için onun canı dokunulmaz olur. Sen de onun bu sözü söylemeden önceki durumuna düşersin. Bir Müslümanı öldürdüğün için dokunulmazlığın ortadan kalkar ve sana kısas uygulanır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Cömertlik ve cimrilik. Gönülden vermek ya da kaybetmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimriyle Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali, üzerlerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer. Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki, önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider. Cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise adeta üzerindeki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhın her halkası yanındaki halkayı sıkıştırır. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha eriştiği her gün yeryüzüne iki melek iner. Bu iki melekten biri, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Abdülaziz bin Mervan'ın naklettiğine göre Ebu Hureyre Resulullah'ı şöyle buyururken işitmiştir. Bir kişide bulunan huyların en kötüsü aşırı cimrilik ve şiddetli korkaklıktır. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle derdi. Allah'ım kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve haramı helal görmeye sevk ederek helak etti. Ebu Bekir es-Sıddık'ın rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez. İbn-i Münkedir'in işittiğine göre Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi. Sehl bin Sa'd anlatıyor. Bir kadın elinde kenarları dokunmuş bürde türünden bir kumaşla gelerek, ''Ya Resulallah, bunu giymeniz için kendi elimle dokudum.'' dedi. Böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Resulullah kumaşı aldı ve izar şeklinde giyinerek belden aşağısına sararak yanımıza geldi. Fakat orada bulunanlardan biri kumaşa dokunarak, ''Ya Resulallah, bunu bana giydir.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tamam buyurdu ve Allah'ın dilediği kadar bir süre o mecliste kaldıktan sonra evine döndü, kumaşı katlayarak o adama gönderdi. Zeyd bin Eslem'in babasından naklettiğine göre Ömer bin Hattab şöyle demişti. Resulullah bir gün bize sadaka vermemizi emretti. O gün paramın olduğu bir zamana rastladı. Bir gün Ebu Bekir'i geçebileceksem işte bugün geçerim dedim ve malımın yarısını getirdim. Resul

0: Abdullah, ailene ne bıraktın dedi. Ben de bu kadarını dedim. Ebu Bekir malının hepsini getirdi. Sonra Resulullah ona da ailene ne bıraktın dedi. O, onlara Allah ve Resulünü bıraktım diye cevap verdi. Bunun üzerine, bundan sonra seninle hiçbir şeyde asla yarışmam dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
3: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında: bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

ayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu, euzu bike min şerri ma sana'tu, ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok" dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi" deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki, İçimden

0: keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
0: وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
1: أبو رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

اذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
1: عبد الله بن يزيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırt üstü uzandığını görmüştür.

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz asasına dayanarak yanına gelen ihtiyarın, "Ey Allah'ın Resulü, bazı hata ve günahlarım oldu. Affolunur muyum?" sorusuna şöyle karşılık vermiştir: "Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmedin mi?" Bunun üzerine ihtiyar, "Elbette şahitlik ettim ve yine şahitlik ederim ki sen Allah'ın Resulüsün" deyince Peygamberimiz, "O halde önceki bütün aldatma ve kötülüklerin affolundu" buyurmuştur.
2: Kırk hadiste güzel ahlak.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: "El ihsanu en ta'budallaha ke'enneke terah, fe in lem tekun terah, fe innehu yarak."
3: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, müminler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mümin, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون، ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennette yerler ve içerler ama tuvalet ihtiyacı duymazlar, aksırmazlar ve sümkürmezler. Yiyecekler vücutlarından ter halinde çıkar. Terleri de misk gibidir. Onlar zahmetsizce nefes aldıkları gibi sabah akşam Allah'ı tesbih edip yüceltirler.

0: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية: وفي بيتي. وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
1: Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Kendisi bir gün: "Ey Allah'ın Resulü, bana namazda okuyacağım bir dua öğret." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şöyle dua et." buyurdu. "Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları da sadece sen bağışlarsın. Yüce katında beni bağışla ve esirge. Sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin." Müslim'in bir rivayetinde "namazda" dedikten sonra "ve evimde" demiştir. Ayrıca Sahih-i Müslim'de "çok zulmettim ve zulümler yaptım" şeklinde de rivayet edilmiştir. Rivayetler birleştirildiğinde "kesiran, kebiran, çok büyük zulmettim" demek daha uygun olur.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir. Zarafeti, kolaylık gösterilmesini sever. Kolaylıkla yapılan işlere, güçleştirilen işlere veya başka şeylere vermediği sevabı verir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Süraka bin Cüşum der ki: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu: Evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hüsnü hal.
5: Elinde bir şeker, ardında koşturduğu bir çember. Çocuk işte, başka ne ister? Ne isteyecek? Koşacak, oynayacak, gülüp eğlenecek, yiyecek ve içecek. Oynayacak ve yorulacak. Yattı mı mışıl mışıl uyuyacak. Çocuk yahu, atlayıp zıplayacak, biraz da evi dağıtacak. E olsun o kadar, ne var bunda kızacak? İnsan evvela kendine şunu sormalı: çocuğumun benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasını ister miydim? Evetse cevabınız, siz iyi bir çocukluk yaşamışsınız. Sevilmiş ve merhamet görmüşsünüz. Çocuğunuza da nasıl merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. Eğer hayırsa cevabınız, çocuğum benim yaşadığım gibi bir çocukluk yaşamasın diyorsanız, bir hayli üzülmüş ve hayatın birçok güzelliğinden mahrum kalmışsınız. Bu kez de çocuğunuza neden merhamet göstermeniz gerektiğini biliyorsunuz demektir. İyi bir çocukluk yaşamak, çocuklarınıza nasıl bir çocukluk yaşatacağınızı öğretir. Kötü bir çocukluk yaşamış olmaksa, çocuklarınıza neden iyi bir çocukluk yaşatmanız gerektiğini. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak isterdim diyebiliyorsanız, çocuğunuza gereken sevgi, şefkat ve merhameti göstermişsiniz demektir. Eğer çocuğuma yaşattığım gibi bir çocukluk yaşamak istemezdim diyorsanız, kalbinizi yoklamanız gerekir. Zira yerinde bir taş duruyor olabilir. Bir çocuğu sevemeyen, hoş göremeyen, üzen, inciten ve kıran hangi yüzle merhamet dileyebilir ki Allah'tan?

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üç parmağıyla yemek yediğini ve yemekten sonra da parmaklarını yaladığını gördüm.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
1: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: ذهب بابنك. فتحاكم إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam, işin gerçek yüzünü anlamak için bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım, deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur, dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Topal bir sahabi olan Amr bin Cemuh bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ne dersin eğer ben şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşırsam, cennette bu topal ayağım düzelmiş bir şekilde yürüyebilecek miyim?" diye sorunca, Hazreti Peygamber, "Evet," dedi. Bunun üzerine Amr, kardeşinin oğlu ve hizmetçileri Uhud Savaşı'nda birlikte savaşarak şehit oldular. Savaş meydanında cenazesiyle karşılaşan Hazreti Peygamber, "Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim," buyurdu. Ve onun emriyle bu üç mücahit aynı kabre konuldular.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı, dedi.

0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين.
1: Hazreti Hafsa'dan radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah ezanını okuduğunda ve tan yeri ağardığında kısaca iki rekat namaz kılardı. Müslim'in bir diğer rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tan yeri ağardığında kısaca iki rekattan başka nafile namaz kılmazdı şeklindedir.
0: وعن أبي الأسقع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.
1: أبو الأسقع واثلة بن الأسقع radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. En büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Müezzinlerin Efendisi Bilal-i Habeşi. İslam davetinin ilk günleriydi. Mekkeli müşrikler, günden güne büyüyen ve mazlumlar için bir çıkış yolu olan hak dinin önünü almak

üzere Darün Nedve'de toplantı üzerine toplantı yapıyorlardı. Yine bir gün Kureyş'in ileri gelenleri burada buluşup iman edenlere karşı ne gibi tedbirler alacaklarını konuşuyorlardı. Toplantı esnasında birisi Ümeyye bin Halef isimli müşriğin yanına gelerek, "Hani senin çok sevdiğin kölen var ya, işte o Muhammed'in dinine girdi. Bazen geceleri, bazen de öğle sıcağında onun yanına gidiyor." diyerek Ümeyye'nin imanla şereflenmiş olan kölesini şikayet etti. Ümeyye haberi teyit etmek üzere orada ufak çaplı bir araştırma yaptı. Duydukları doğruydu. En sevdiği ve güvendiği kölesi İslam'ı kabul etmişti. Nasıl olur da bir köle sahibinden izinsiz atalarının dininden vazgeçebilirdi? Ümeyye bulunduğu meclisi kızgın bir şekilde terk ederek doğruca evine gitti. Efendisinin yüzünün öfkeden kıpkırmızı kesildiğini gören ve meseleyi anlayan mümin köle için artık gizlenecek bir şey kalmamıştı. Hiddetinden deliye dönen ve ağzından köpükler saçan Ümeyye'nin, "Duyduklarım doğru mu? Gecenin karanlığında ve gündüzün öğle vakitlerinde Muhammed'in yanına mı gidiyorsun? Sen de mi onun dinine girdin, yoksa bana cevap ver. Kureyş'in dinini bırakıp Lat ve Uzza'yı inkar mı ettin?" sorusuna, "Anlaşılan hakkımda bazı bilgiler sana ulaşmış. Evet, Müslüman oldum. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan getirdiği her şeyi kabul ettim ve ona inandım. Bundan böyle herkes benim mümin olduğumu bilsin." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Ümeyye, "Nankörlük etme, sen böyle değildin. Ne oldu sana? Sen parmaklarımdan daha itaatkardın bana. Baksana, sana en lezzetli yiyecekler yediriyor, en güzel ve en pahalı elbiseleri giydiriyorum. Bugün bana isyan ettin. Aslında buna şaşırmamak gerek. Zira sen köle oğlu kölesin." deyince, "Evet, ben senin kölenim, esirinim, hizmetçinim. Ben bunları inkar edecek de değilim. Ancak şunu bil ki, sen de benim aklımın, inancımın, imanımın efendisi değilsin. Ben gece karanlığında veya gündüzün öğle sıcağında Muhammed'in yanına gittim ve yine giderim." sözüyle başına neler geleceğini bile bile Müslümanlığını sahibine haykırdı. Artık bu siyahi köle için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Bu itiraftan sonra zor ve meşakkatli günler, zulüm dolu zamanlar kendisini bekliyordu. Himaye eden kimsesi bulunmadığından diğer müşriklerden de işkence görmesi kaçınılmazdı. Kureyş'in de kışkırtmasıyla her gün sahibi başta olmak üzere bazı müşrikler, derileri kavlatan Mekke'nin öğle sıcağında bazen kızgın kumlara, bazen sıcaktan kor haline gelmiş taşlara sırt üstü yatırıp göğsüne ağır kayalar koyarak bu sabır timsali köleden Müslümanlığı terk etmesini ve "Muhammed'e küfret, Lat ve Uzza'ya iman et, yoksa onlara iman edinceye kadar böyle kalacaksın" diyerek ilahi zannettikleri putlara tapmasını istiyorlardı. Ancak onun her defasında "Dilim onları söylemeyi beceremiyor" demesi üzerine bütün çileden çıkan merhametten nasibini almamış müşrikler her geçen gün işkencenin dozunu daha da artırıp bu mazlumun acı dolu inlemelerini kayıtsızca izliyorlardı. Kureyş zamanla bu siyahi kölenin iniltilerine aşina olmuş, duyarsızlaşmıştı. Simsiyah bedeninde ardı kesilmeden patlayan her kırbaç sesi Mekke'nin diğer mahallelerinden duyuluyordu. Kureyşli müşrikler onu bitap ve halsiz düşürdükten sonra boynuna bir ip takarak olup bitenden habersiz ücretle tuttukları Mekkeli çocuklara teslim ediyorlar. Çocuklar da oyun oynadıklarını zannederek onu Mekke sokaklarında gezdiriyorlardı. Ancak imanının hazını iliklerine kadar hissetmiş olan bu vakur kölenin kendisiyle böylesine alay edilmesine rağmen dilinden sadece "Allah birdir" anlamındaki ehad kelimesi dökülüyordu. Gördüğü türlü işkence ve zulme ehad diyerek tavizsiz bir duruş sergileyen sabır timsali bu siyahi kölenin adı Bilal bin Rebah'tı. Bi'setten 30 yıl önce doğan ve Habeşi lakabıyla şöhret bulan Bilal, Arabistan'ın batısında yer alan Serat'ta veya Mekke'de Habeşli bir köle olarak doğdu. O, annesi Hammame'ye nispet edilerek Bilal bin Hammame olarak da anılmıştır.

Kendisi Müslüman olmadan önce Bilal'e diğer kölelerden farklı davranır, ona hür statüsündeymiş gibi muamelede bulunurdu. Bilal'in dürüstlüğü ve ticarete yatkınlığı, sahibi Ümeyye'nin mallarını satmak üzere onun temsilcisi sıfatıyla ticaret kervanlarına katılmasına neden olmuş, bu sayede Bilal her seferinde bol kazançla dönmüştü. Ayrıca Bilal'in tatlı nameleri, bu yolculuklar sırasında yürüyecek takati kalmayan develeri dahi harekete geçirirdi. Onun hoş sesiyle coşan develeri artık kimse tutamazdı. Ümeyye sesinin çok güzel olması nedeniyle Bilal'i düğün ve şenliklere götürürdü. Böylece Bilal zamanla şenlik ve şölenlerin aranan ismi olmuştu. Güzel ve etkileyici sedası herkes tarafından takdir edilir, terennüm ettiği şarkılar bitmesin istenirdi. Peygamber Efendimizin Habeşli Müslümanların ilki olarak tavsif ettiği Bilal-i Habeşi, İslam'ı kabul etmenin bedelinin çok ağır olduğu Mekke'de iman ettiğini açıkça söyleyen ilk 7 kişiden biridir. Bu bağlamda Resulullah, ilk Müslüman olanlar 4'tür. Ben Arapların ilk Müslüman olanıyım. Süheyb Rumların, Selman İranlıların, Bilal de Habeşlilerin ilk Müslüman olanıdır buyurmuştur. Allah Resulü Mekke'de Bilal'in çektiği işkenceleri görüp çok üzüldüğünü söyleyince, Hazreti Ebubekir Şam'a beraber gittikleri bir ticaret kervanında tanışıp dostluk kurduğu Bilal'i sahibinin zulmünden kurtarmaya karar verdi. Müslüman olmayan ve gücü kuvveti yerinde siyahi bir köleyi Bilal karşılığında sahibi Ümeyye bin Halef'e vererek bu zorbanın elinden onu kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu. Bazı rivayetlere göre ise Hazreti Ebubekir Bilal'i 7 ukiye karşılığında satın alıp azat etti. Alışverişin ardından kahkahalara boğulan Ümeyye, "Kandırdım Ebu Kuhafe'nin oğlu, 2 ukiye etmeyen Bilal'i 7 ukiyeye sattım" deyince Hazreti Ebubekir şu ifadelerde bulundu: "Vallahi bu köle için bütün malımı isteseydin yine verirdim." Sonra sırtından elbisesini çıkararak Bilal'e giydirdi. Onun üstündeki tozu toprağa temizledi. Sonra da elinden tutup, "Ey Kureyşliler, şahit olun, bu köleyi Allah için azat ettim" dedi. Bu münasebetle Bilal, Hazreti Ebubekir tarafından satın alınıp azat edildiği için kaynaklarda Ebubekir'in Mevlası olarak da anılmıştır. Bilal'in kurtulduğunu öğrenen Hazreti Peygamber, ellerini semaya kaldırarak yaptığı bu güzel infaktan dolayı Hazreti Ebubekir için dua etti. Hazreti Ömer de bu olaya istinaden zaman zaman "Ebubekir bizim efendimizdir. O diğer efendimizi Bilal'i özgürlüğüne kavuşturmuştur" ifadesini dile getirmiştir. Bilal azat edildiği andan itibaren hep Resul-i Ekrem'le birlikteydi. Kapıları Müslümanlara açıldığında Medine'ye ilk hicret edenlerden oldu. Ancak günden güne artan Mekke hasreti Bilal'i hasta edip yatağa düşürdüğünde ona Mekke'ye dair şiirler söyletmişti. Bundan haberdar olan Resulullah, "Allah'ım, bize Mekke'yi nasıl sevdirdiysen Medine'yi de öyle sevdir. Havasını sıhhatli kıl" duasında bulunarak Bilal başta olmak üzere muhacirleri teskin etmişti. Öyle ki muhacirler Medine'yi zamanla Mekke'den daha fazla sevdiler. Allah Resulü, kederini ve üzüntüsünü kendisiyle paylaşan Bilal'e farklı bir muhabbet besler, özel ihtimam gösterirdi. Bilal de Peygamber Efendimiz'i çok sever, onun "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" ifadesinden ziyadesiyle memnun olurdu. Bilal sadece namaz vakitlerinde değil, Resulullah bunaldığında gönle huzur vermesi için veya gittiği bir yerden Hazreti Peygamber'in döndüğünü ilan etmek üzere ezan okurdu. Namaz için ezanı okuduktan sonra Allah Resulü'nün odasına doğru eğilip "Es-salat ya Resulallah" demek suretiyle onu imamete davet eder ve mescide giderdi. Peygamber Efendimiz hane-i saadetten çıktığında ise kâmet getirmeye başlardı. Müslümanlarca önemli addedilen 3 önemli mabet olan Kâbe'de, Mescid-i Nebevi'de ve Kudüs'te ezanları ilk defa Hazreti Peygamber'in ilk müezzini olan Bilal okudu. Geceleri uykunun en tatlı demlerinde okunan, sabah ezanlarında tekrarlanan "Es-salâtu hayrun minen-nevm,
namaz uykudan daha hayırlıdır cümlesi Bilal Habeşi'nin uygulamasıdır. Bir gün sabah vaktinin girdiğini haber vermek üzere Allah Resulü'nün kapısına geldiğinde Hazreti Peygamber'i dalgın gören Bilal, sesini biraz yükselterek ilk kez "Es-salatu hayrun minen nevm" diye seslenmiştir. Bu hitap şekli Allah elçisinin hoşuna gitmiş ve ona "Ey Bilal, bu ne güzel sözdür. Sabah ezanlarını okuduğunda bunu devamlı söyler misin?" buyurmuştur. O günden itibaren bu ifade sabah ezanlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Aslen Arap olmayan Bilal'in bir takım kelimeleri telaffuz edemediği nakledilir. Ezan ifadelerinden bazısı da bu kelimelerdendir. Bu sebeple sahabeden kimileri, "Ya Resulallah, bildiğiniz üzere Bilal Arap değil. Bu yüzden harfleri de tam çıkaramıyor. Baksanıza eşhedü diyemiyor da eshedü diyor. Görüyorsunuz ki dili ezana dönmüyor" diyerek onu Peygamber Efendimiz'e şikayet ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bilal'i bana bırakın. Biz onun eshedüsünü eşhedü olarak kabul ettik" buyurmak suretiyle Bilal'in okuyuşunu tasdik etmiş, o günden sonra bu hususta herhangi bir şikayet olmamıştır. Peygamber Efendimiz, Mekke'nin fethedildiği gün Bilal'e putlardan temizlediği Kabe'nin damına çıkıp ezan okumasını buyurmuştu. Bilal, "Ehad" dediği için daha düne kadar türlü işkence ve zulme uğradığı Mekke'de tevhid namelerini ezan-ı Muhammedi vasıtasıyla açıktan açığa hem de en üst perdeden Mekke'ye haykırdı. Bu durumu hüzün ve öfkeyle izleyen Mekke müşrikleri, eskiden köleleri olan Bilal'in ezan okumasıyla çılgına dönmüş ve küstahça, "Allah'a şükür babam sağ değil, hiç değilse bu kepazeliği görmüyor" demişlerdi. Bilal'i Kabe üzerinde ezan okurken gören müşrikler, "Yazıklar olsun bize, şu köleler kadar bile olamadık. Onlar nerelere erdi, biz nerelerde kaldık" diyerek hayıflandılar. Kureyşliler, hala köle olarak gördükleri Bilal gibi zayıf ve kimsesizlerin böylesine şeref kazanmalarını hazmedememişlerdi. Resulullah'ın cennet ehli olarak niteleyip müjdelediği Bilal ile Peygamber Efendimiz arasında şu diyalog geçmiştir. Resul-i Ekrem bir gün sabah namazında Bilal'e, "Ey Bilal, Müslüman olduktan sonra işlediğin en faydalı ve değerli amelin ne olduğunu bana söyler misin? Zira ben bu gece cennette önümde senin ayakkabılarının tıkırtısını işittim" müjdesini verdiğinde Bilal, "Ya Resulallah, ben gecenin veya gündüzün herhangi bir vaktinde ne zaman taharette bulunursam güzelce temizlenip abdest alırım. Bu taharet ve abdestle Allah'ın benim için takdir ettiği kadar namaz kılarım. Müslüman olduktan sonra bu hareketimden daha üstün ve yararlı bir amelim olmadı" ifadesinde bulunmuştur. Allah Resulü'nün müezzinlerin seyyidi, efendisi olarak tavsif ettiği ve "Bilal ne kadar hoş bir adamdır" demek suretiyle sitayişle bahsettiği Bilal, alçak gönüllü olmasıyla da temayüz etmiştir. Hazreti Peygamber'in Bilal'i çok sevdiğini, zaman zaman onun koluna girip beraberce yürüdüklerini görenler, Peygamber müezzinine gelip de ne kadar kıymetli ve talihli biri olduğunu söylediklerinde Bilal, başını önüne düşürüp gözyaşlarıyla, kendisini tevazuyla şöyle tanımlamıştır: "Ben sadece bir Habeşliyim. Daha düne kadar da bir köleydim." Bilal, Resul-i Ekrem vefat edene kadar yanından hiç ayrılmadı. Onun abdest suyunu tutar, sütre olarak kullandığı harbeyi mızrağa taşır, savaşlarda özellikle geceleri korumalığını yapar, gündüzleri ise gölgelenmesini sağlar, yemeğini hazırlar, talimatlarını halka duyurur, onun emriyle bazı ödemeler yapar, ganimetleri dağıtır, Medine dışından gelen heyetleri ağırlar ve kadın esirleri muhafaza ederdi. Ayrıca Allah Resulü'nden 44 hadisi şerif rivayet etmiştir. Müezzinlerin piri Bilal, Peygamber mescidinde aralıksız 10 yıl boyunca Hazreti Peygamber'in yanı başında onun öğrettiği şekilde ve emriyle ezan-ı Muhammedi'yi tüm Medine'ye duyurdu. Bilal'in yanık sedasıyla okuduğu ezanlarla müminler namaza çağrıldı. Bilal, şehrin semalarında yankılanan her ezanı için Resulullah'la ayrı hatıra biriktirdi. Bu sebepten olmalı ki Allah Resulü'nün ahirete irtihalinden sonra
bir daha ezan okuyamaz.

Hatta Medine'de kalmaya tahammül edemedi. Şehrin taşı toprağı ona hep Peygamber Efendimiz'i hatırlattı. Beraber dolaştıkları Peygamber şehrinin sokakları, hasretiyle yandığı Resulullah'sız ona dar geldi. Bilindiği üzere Allah Resulü'nün vefatı öncesinde yaşadığı rahatsızlığı esnasında sahabeye namazları Hazreti Ebubekir kıldırmıştı. Bu süreçte ezanları zorlana zorlana, hüzünle ve buruk bir şekilde de olsa yine Bilal okumuştu. Resulullah'ın henüz hayatta oluşu, Bilal'e okuduğu ezan için güç bulabilmesine imkan veriyordu. Hüzün bulutları Medine üzerine çökmüş, Peygamber Efendimiz vefat etmişti. Namaz vakti yaklaşmıştı. Gözler, ezan okuyacak dermanı bulunmayan Bilal'in üstündeydi. Sahabenin şiddetli ısrarı neticesinde Peygamber müezzini ezan okumak üzere bitkin bir şekilde mahfele yürüdü. Zor da olsa öğle ezanını okumaya başladı. Ancak "Eşhedü enne Muhammeden Resulullah" dediğinde sözler boğazına düğümlendi, hıçkırıklara boğuldu. Ezanı gözyaşları eşliğinde zor tamamlayabildi. Resulullah'ın "Hadi Bilal, bir ezan oku da bizi rahatlat" buyurarak ondan ezan okumasını istediği, Bilal'in de sürekli sevinçle koşa koşa ezan okuduğu dönem kapanmıştı artık. Medineliler Bilal'in ağladığına şahit olunca gözyaşlarını tutamadılar. Allah Resulü'nün defin işlemleri gerçekleştikten sonra Hazreti Ebubekir Bilal'den ezan okumasını istediğinde aralarında şu diyalog geçmiştir. "Ey Ebubekir, eğer beni yanından ayrılmayayım diye azat ettiysen senin emrini kabul etmekten başka çarem yoktur. Buna hakkın var. Ancak beni Allah rızası için azat ettiysen, o zaman kim için azat etmişsen beni ona bırak." Hazreti Ebubekir, "Ey Bilal, seni sadece Allah için azat ettim." Bilal, "Öyleyse ben de Allah'ın peygamberinden sonra hiç kimseye müezzinlik etmem." Hazreti Ebubekir bu konuşmanın üzerine Bilal'e, "Bu senin bileceğin iştir" demek suretiyle onun tercihine saygı duymuştur. Bilal, Resul-i Ekrem'in vefatının ardından Hazreti Ebubekir'e bir gün, "Ey Allah'ın Resulü'nün halifesi, ben Resulullah'ın müminin en faziletli ameli Allah yolunda cihad etmektir" buyurduğunu işittim. "Düşman saldırısı tehlikesinin bulunduğu bir yerde ölünceye kadar nöbet tutmak istiyorum" dediğinde halife, "Sana Allah'ı hatırlatırım. Benim hatırım ve üzerindeki hakkım için bunu benden isteme. Yaşımın ilerleyip gücümün azaldığı ve ecelimin yaklaştığı şu sıralarda beni bırakıp gitme" sözleriyle yanında bulunmasını rica etti. Bunun üzerine Bilal, Hazreti Ebubekir vefat edinceye kadar yanında kaldı. Anlaşılan o ki Bilal, teselliyi cihat meydanlarında aramıştı. Bilal, Hazreti Ömer'in hilafetinde aldığı izinle yerine müezzin olarak tavsiye ettiği Mescid-i Kuba'nın müezzini Sa'd bin Aiz'i bırakarak Şam'a gitti ve oraya yerleşti. Hazreti Ömer'in Şam'a geldiği bir gün, Müslümanların halifeden Bilal'in ezan okumasını talep etmeleri üzerine Hazreti Ömer'in ricasıyla Bilal onu kırmayıp ezan okudu. Allah Resulü'nün adını andığında öyle bir ağladı ki, kaynaklar o zamana kadar Bilal'in böyle gözyaşı döktüğünün görülmediğini nakleder.

Bilal Şam'dayken bir gece Peygamber Efendimiz'i rüyasında gördü. Hasretini derinden hissettiği Resul-i Ekrem'in, "Beni ziyaret etmeyecek misin ey Bilal?" sitemiyle uykusundan uyandı. Derhal Medine'ye gitmek üzere yola koyuldu. Medine'ye vardığında doğruca Allah Resulü'nün kabrini ziyaret etti. Ravza-i Mutahhara'ya yüzünü sürüp Resulullah'la geçirdiği günlerin hatırasıyla gözyaşı döktü. Peygamber Efendimiz'in sevgili torunları Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin, Bilal'i görünce boynuna sarılıp hasret giderdiler. Allah Resulü'nün vefatından sonra Medine'de hiç ezan okumayan peygamber müezzinine, "Ey Bilal, ezanına hasret kaldık" diyerek ezan okuması konusunda ısrar ettiler. Bilal ısrarlara dayanamayıp yıllar sonra bir sabah namazı vaktinde ezan-ı Muhammedi'yi okumaya başladı. Peygamber mescidinde Bilal'in nameleriyle yükselen ezanı duyan ashab-ı kiram yerlerinde duramadı. Hepsi Medine sokaklarına dökülmüştü. Heyecanlanan Medineliler bir an Allah Resulü'nün tekrar aralarına döndüğünü zannettiler. Sanki Resulullah Bilal'e ezan okutmuştu. Kadın, erkek, çocuk kim varsa hepsi evlerinden mescide doğru koştu. Medine sokakları adeta insan seline dönüştü. O gün Medineliler, Peygamber Efendimiz'in aralarında yaşadığı günlerden bir gün yaşamış gibiydiler. Hazreti Peygamber'i ve onun yaşadığı zamanları hatırlatan bu ezanla tüm sahabe gözyaşlarına boğuldu. Bu Bilal'in son ezanı oldu. Bilal, Medine'de Resul-i Ekrem'in kabrini ziyaret etmesinden birkaç gün sonra tekrar Şam'a dönmek üzere yola çıktı. Yolda rahatsızlandı ve evine güçlükle varabildi. Artık evinden çıkamaz olmuştu. Nefesini zor alıp vermeye başladı. Ömrünün son demlerinde Bilal'in eşi, onun hasta halini gördükçe üzüntüsünü "Eyvah, ne kadar acı" ifadesiyle dile getirmiş, Bilal ise dostlarına kavuşacağından ötürü sevinç içinde "Hayır, aksine ne mutlu bana" deyip şunu ilave etmişti: "Yarın kavuşuyorum dostlarıma, Muhammed ve arkadaşlarına." Ezan denince ilk akla gelen, tahammül edilemez işkencelere sahip olduğu kuvvetli imanıyla göğüs geren, imanın bedelini ödemede dünyaya ders veren, iman yolunda gayretin destanını yazan, Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olan Bilal-i Habeşi, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde, Hicret'in 20. yılında 63 yaşındayken Dımaşk'ta baki aleme göçtü. Naaşı Bab-ı-Sahir'deki kabristana defnedildi. Cuma günleri söze Pir-i Müezzinin, Seyyid-i Müezzinin Bilal-i Habeşi diye başlayan müezzinler, hatırasına gösterdikleri saygıyla Hazreti Bilal için müezzin mahfillerinden kıyamete kadar onu hatırlatmaya devam edecekler.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sadaka olarak nitelendirdiği tebessüm, Peygamberimizin yüzünden hiç eksik olmazdı. Nitekim Cerir bin Abdullah, Müslüman olduğum andan itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evine girmeme her zaman izin vermiş ve beni nerede görse gülümsemiştir demiştir.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة.
1: عمرو بن شعيب babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa, o kişi cennete girer.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
2: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
2: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya...

0: getiren nedir?
1: Hastalık ya Ömer. Veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
0: Demek salgın var ha? Nerede başlamış? Hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
1: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
0: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
2: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
0: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
3: Ey müminlerin emiri! Sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
0: Salgın hastalık olsa bile mi?
3: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
4: Olmaz, yoldan dönülmez.
3: Evet, haklı.
4: Şam'a gitmeliyiz bence de.
0: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
5: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
4: Evet, hiç doğru değil.
3: Ya bize de bulaşırsa?
4: Biz de mi hasta olalım?
3: Gitmemeliyiz bence.
4: Bence de.
6: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
5: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
4: Evet, haklı.
3: Çok doğru söylüyor.
4: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
6: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
3: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
6: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil, daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
3: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
6: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
3: O halde biz de onlara dokunmayız.
5: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
6: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan, hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
3: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten?
5: Bence her şey mümkün.
3: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
6: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
3: Bence yola devam edelim.
4: Hayır, dönelim.
6: Dönmek gerek.
7: Madem yola çıktık, gidelim.
4: En doğrusu bu.
6: Hayır, gitmeyelim.
4: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
8: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
6: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
8: İşim vardı, geciktim.
6: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
8: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
6: Evet.
8: Neden?
6: Şam'da veba salgını varmış.
5: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
0: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil. Hazırlanın, geri dönüyoruz.
1: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
0: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
1: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
0: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
1: Nasıl yani?
0: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
1: Öyle midir?
0: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
1: Değildir ya Ömer.
0: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
1: Ama kader...
4: Boşuna tartışıyorsunuz.
1: Boşuna mı?
0: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
8: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim, sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
0: Evet.
8: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
1: Evet, öyle.
8: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
1: Bilmiyoruz ama...
8: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
6: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
5: Tek emin olduğumuz şey...

0: Niye dönüyoruz?
1: Elhamdülillah.
2: Çok şükür.
3: Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer taraftaysa Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
2: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
3: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.

0: yemek yiyen veya içen denilmiştir.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
0: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.
1: Ve an Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس.
0: Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri ya Resulallah insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem şöyle demiştir. Size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İyyakum vel hasad. Fe innel hasede ye'kulul hasenati kema ta'kulun narul hatab.
0: Hasetten kaçının. Ateşe

0: odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Allah Teala insanları yaratmış ve bazı sınavlardan geçireceğini haber vermiştir. Bu sınavda başarılı olmanın yollarından biri de Allah'ın verdiği nimetlerin farkında olup şükretmek ve diğer insanlara verilmiş nimetlerin de onların nasibi olduğunu kabul etmektir. Mülkün sahibi Allah'tır. O, dilediğine, dilediği zaman imkanlar sunar. Başkalarının kendisinden daha iyi imkanlara sahip olmasından rahatsızlık duymak anlamına gelen haset, Rabbimizin takdirine razı olmamak anlamı taşır ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan tüm güzellikleri yok eder. Sevgili Peygamberimiz bu tehlikeye dikkat çekmiş ve hasedin eski devirlerden beri devam ede gelen bir hastalık olduğunu hatırlatmıştır. Kontrol altına alınmayan kıskançlık duygusunun din kardeşliği ve sosyal barışa zarar vereceğine, dini kazırcasına yok edeceğine ve imanı zayıflatacağına dikkat çekmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte, "Bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz" buyurulmaktadır. Başkalarının sahip olduğu nimetleri kıskanmadan aynı şeylere sahip olma arzusu anlamına gelen gıpta, hasetten farklı bir duygudur. Sınırları ihlal edilmediği sürece kişiyi geliştiren olumlu bir rekabettir. Peygamber Efendimiz sadece Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimsenin ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı hak yolunda sarf eden zenginin gıpta edilmeye layık olduğunu ifade etmiştir. Rabbimiz, insanların birbirlerine haset etmek yerine dua etmelerini, kendisinden istemelerini arzu eder. Nisa suresi 32. ayette mealen şöyle buyurulur: "Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Allah'ın lütfundan isteyin." Müşrik ve Yahudilerin kıskandığı sevgili Peygamberimiz ve müminler, hasetçileri Allah'a havale etmeleri sebebiyle tüm kıskançlıklardan korunmuşlardır. Zira Yahudiler son peygamberin kendilerinden biri değil de Hazreti Muhammed olmasını içlerine sindirememişler, Müslümanları kıskanıp onların dinlerinden dönmelerini istemişlerdir. Münafıklar, Müslümanların en küçük başarılarına, birlik, beraberlik ve gönül huzurlarına katlanamamış ve müminlerin başına gelen sıkıntılara sevinmişlerdir. Asıl haset edenler kendileri olduğu halde, ganimetten pay almak için Müslümanları kıskançlıkla suçlamışlardır. Peygamber Efendimiz'e gönülden iman eden müminlerse, kendilerini haset duygusundan korumak ve fedakarlık, diğerkamlık, cömertlik gibi erdemleri hayatlarında hakim kılmak için gayret göstermişlerdir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar. O da o nimetleri hatırlar. Allah Teala bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
1: An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radıyallahu anhu قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
0: Ebu Abdurrahman Auf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir cenaze geçmişti. Hürmeten hemen ayağa kalktı. Kendisine "o bir Yahudidir" denilince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "o da bir can değil mi?" buyurdu.

Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir grubun tartıştıklarını işitmiş ve onlara şöyle buyurmuştur. Sizden öncekiler işte böyle helak oldular. Allah'ın kitabının bir kısmını diğeriyle mukayese ediyor, çelişki arıyorlardı. Oysa Allah'ın kitabı bir kısmı diğerini doğrulamak üzere indi. Kur'an'ın bazı ayetlerini ileri sürerek diğerlerini yalanlamayın. Onun mahiyetini bildiğiniz ayetleri üzerinde konuşun. Bilmediklerinizi ise onu bilene bırakın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmalarıyla yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم.
2: İbn Ömer'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın bir topluma gönderdiği azap, oradaki iyi kötü herkesi kuşatır. Sonra herkes ahirette amelleri üzerine diriltilir.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi üç defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim, buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde, Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur. Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.
0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Ey Muaz! Sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her peygamberin ümmeti için yaptığı bir dua vardır. Bense duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat için sakladım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: صحابي أمية بن مهشي رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelihu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip: Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Eğer sen akşam olunca "Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka" ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin o şey sana zarar vermezdi, buyurdu.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: جابر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir ikramda bulunulan kişi, imkan olduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonunda ise kalkıp namaz kılardı.
0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا.
1: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu meydan nelere şahit olacak bilmiyorsun. Hem Allah Resulü savaşta zarar görebilecek kimseyi orduda istemiyor. Yaşın küçük, peygamberimize başka türlü hizmet edersin. İleride gerekirse yine savaşırsın.
2: Abi, beni küçük görüyorsun ama Allah yolunda savaşmanın ne büyük bir şey olduğunu anlayacak yaştayım.
3: Bak, istediğin oldu. Aslan kardeşim savaşa katılacak kadar büyümüş. Gel kılıcını bağlayalım.
4: Ya Resulallah, bana izin verin sizinle birlikte geleyim. Yaralıları tedavi eder, hastalara bakarım. Belki de Allah bana şehitlik nasip eder.
5: Ey Allah'ın Resulü, Rabbine bu kadar yalvarış ve yakarış yeter. O sana olan vaadini yerine getirecektir.
6: Müslümanlarla müşrikler artık karşı karşıyaydı. Ve savaşın başlaması an meselesiydi.
0: 45. Bölüm.
6: Mekke yıllardır içinde biriktirdiği kini kusmak istiyordu. Bu sefer içlerinden çıkıp dinlerini terk edenlerin cezasını keseceklerdi. Savaşta erkekleri harekete geçirmek isteyen kadınlar şarkılar söylüyor, defler çalarak onları cesaretlendiriyorlardı. Savaşı kazanacaklarına o kadar emindiler ki galibiyet şöleninde içmek üzere develerine fıçılarla şarap yüklemişlerdi. Aralarından savaşmak istemeyenlerin geri dönme taleplerini büyük bir yaygara kopararak reddediyor, onları korkaklıkla itham ediyorlardı. Bedir kuyularının olduğu mekana geldiklerinde su kuyularının kapatılmış olduğunu gördüler. Hazırlıksız yakalanmışlardı. Stratejik önemi olan bir alanı Müslümanlara kaptırmıştı.